yarısından fazlasını, hatta 1/4'ünü garanti etmiş. 1/4 noktasına kadar sizi kendisinin liderliğinde hedeflerinize ulaştıracağınıza dair yemin vermiş. Allah'ın ahdi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve onu yolun %75'ini ona böylece tamamlatırım. Ne demek istiyoruz? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 21. basamağına kadar sizi yükseltmeyi garanti etmiş. Neyi garanti etmiş başka? Nefsinizin kalbindeki afetlerin de %51'ini yok etmeyi garanti etmiş. Böylece 151'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakların hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanacak iş dünyanız. Ve bunun birinci %100'ü ruhunuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri asla işlemiyor. Nefsinizin afetlerinin de %51'i yok olmuş. İkinci %100'ün %51'i Allah'ın bütün emirlerini gene yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse ruhunuzda bir %100 var, nefsinizde de bir %51 var, iki %151'i Allah'ın istikametinde çalışmaya başlamış. Öyleyse böyle bir dizaynda ne kalmış geriye? 249. 250 deseniz %25'i ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi oraya ulaştırmakta kararlı. Bir tek talebiniz üzerine sizi 3. kat cennetin sahibi yapmaya hazır ve nefsinizin afetlerinin de %51'ini alarak sizin iç dünyanızda %75'lik bir sulh ve sükûnu oluşturmak için Allah hazır. Ama şeytan da hazır. O da sizin mutsuz olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için her nevi hileyi, desiseyi kullanacaktır. Unutmayın, başlangıçta hepinize dediklerini yaptırabilir. Çünkü arkasında nefsinizin afetlerini çok iyi kullanma yeteneği var. Yetmez. Zaten nefsinizin afetlerinin talepleri şeytanın talepleriyle aynı talepler. Ve neyi yaptırırsa hep nefsinizin afetlerine kumanda etmek suretiyle yaptırır. Onlara tesir etmek suretiyle yaptırır. Tesir etmesi de söylediğimiz gibi hiç de zor değil. Çünkü zaten nefsiniz öyle yapmak istiyor. Ona göre yaratılmış, ona göre programlanmış. Ruhunuzsa şeytanın hiçbir talebini yerine getirmemek üzere yaratılmış. Ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde. Yani tekamülün son safhasında bir yaratık ruhunuz. Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın yaşanması tasavvuf adını alır. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzı. Bu hayatı yaşayan insanlar acaba neden mutlu oluyor, hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki orada iç dünyalarında da mutlak saadet, kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor.
dış dünyalarında da, başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde, Allah'ın emirleri cephesinde, hem de nehiler cephesinde, Allah'ın yasakları cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Üç aleminizde de mutluluk, dünya mutluluğu için Allah'ın hedefi işte bu. Ona ulaşasınız diye yaratıldınız. Ulaştığınız zaman ne kadar çok ona hamd ve şükredeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki, bir yaratık olarak bunların idrakine varmanız, Rabbinize şükran borcunuzu sonsuz büyüklüğe çıkartıyor. Onu tanıdıkça küçülüyorsunuz. Ve ona hayran olduğunuz devrede, yani iradenizi de ona teslim ettiğiniz zaman, bakıyorsunuz ki siz sadece kocaman bir sıfırsınız. O ise düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz bütün cephelerinde mükemmelliği, eksiksizliği temsil ediyor. Nasıl hayran olmasını sevgili kardeşlerim? O eksiksiz, tam, mükemmel, sizse her geçen gün onunla kendinizi karşılaştırdığınız zaman sıfıra doğru yaklaşıyorsunuz. Onu tanıdıkça yaklaşıyorsunuz. Bir mahluk olmanın, yaratık olmanın neticelerine ulaşıyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Sizin Allah karşısındaki bu küçülmenizin mukabilinde de mutluluğunuz devamlı büyüyor. Varlıklarınızı Allah ile mukayese ettiğiniz zaman bir yaratık olmanın o idrakine yavaş yavaş ulaşıyorsunuz. Bu sizi devamlı sıfıra doğru yaklaştırıyor. Tam sıfır olamazsınız. Ama onunla mukayese ettiğiniz zaman kendinizi sıfır olarak düşünebilirsiniz. Onu tanıdıkça, evvelce onun hiç bilmediğiniz vasıflarını o size keşfettirdikçe, ona olan hayranlığınız arttıkça kendinize bakacaksınız. O konuda da sıfırsınız, başka konularda da sıfırsınız. Aklınıza Allah-u Teala'nın cephelerinden hangisi gelirse her sahada o eksiksiz bir mükemmelliği sizde sadece eksiklerle donatılmış bir yapıyı temsil edersiniz. Ama unutmayın, bu idrak müessesesi devam ettiği sürece Allah sizi her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Kainattaki düşünebileceğiniz en büyük dostun o olduğunu göreceksiniz. Onun için ona aşık olacaksınız. Onu o kadar çok seveceksiniz ki, onun dışındaki insanlara karşı duyduğunuz, duyabileceğiniz, dünya insanının en büyük sevgisinden daha ötede olan sevgileriniz, Allah'a karşı duyduğunuz sevginin yanında küçücük kalacak. Sevginin ne olduğunu öğretecek Allah-u Teala size. Ben Allah'ı çok seversem başka insanları sevemem zanneden, insanların ne kadar yanlış düşündüğünü öğretecek. Öyleyse
bu sevginin dizaynı içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. Bu fazl adı verilen nurlar, nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak. Bunun manası nefsinizin bütün sistemi, yani içinde bulunan bütün faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbini gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor. Neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor. Şeytan da nefsin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var. Ve ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor. Yasaklarına da riayet etmek istiyor. Yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle ruhun kabul ettiği şeyler, hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor, ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda
akıl bir karar alacaksa ikisi birden akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı? Ruh için başka bir alternatifi yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücut da öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında bir diyalektik kavga söz konusu. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluştuğu sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar, emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah-u Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçtir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine azap bırakıyor. Peki sonra yasak ettiği fiilin işlenmesinde de aynı sonuç. Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah-u Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor. Ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, yine ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Bir taraftan Allah'ın verdiği azap, öbür taraftan devamlı bir iç dünyadaki kavga, nefsin askerleriyle, ordularıyla, ruhun orduları devamlı birbiriyle kapışma halinde, savaş halinde. Kıyasıya bir savaş sürüyor kişinin iç dünyasında ve bu devamlı bir huzursuzluk manasına geliyor. Sonra kişinin bir de dış dünyasına bakalım. Dış dünyasında da kişi huzursuz. Hangi sebepten huzursuz? Başka insanlarla olan münasebetlerinde nefsi o başka insanlara sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah-u Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadarla kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alıyor. Bu kişinin intikam alması sebebiyle intikam alan kişiye dehşetli kızıyor. Kişi ve kendisine yapılmış bir hakaret, bir kötü davranış olarak değerlendiriyor ve tabii bu onu üzüyor. Kişi hem başkasına zulmettiği zaman huzursuz oldu, hem de ondan aynı olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat kolluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah-u Teala onu azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır. Kin, alınamamış intikamın sembolüdür. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kişi ard arda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah Teala onu azap edecektir. Yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir. Yani bu kişi hep bir azaba muhatap olacaktır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Dış dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Öyleyse Allah'ın mutlu olmak için yarattığı insanoğlunun haline bakın. Herkes mutsuz, herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Allah Teala bizi bunun için yaratmadı sevgili kardeşlerim. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmış olsaydı, nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olsaydı, yerine ruhunun hasletleri gelmiş olsaydı, iç dünyasında durum ne olacaktı? Gelin bakalım, beraberce bakalım. Nefsin afetleri yok. Yerini faziletler almış. Yani o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemiyor. Ruhunun hasletleri de aynı şeyi aynı standartlarda istiyor. Yani Allah'ın emrettiğini ruh yapmak istiyordu. Şimdi nefs de yapmak istiyor. Çünkü ruhun içi de, nefsin içi de hasletlerle dolu, faziletlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemiyorlar yapmayı. Öyleyse ruhla nefs paralel bir dizayn içine girdiler. Ruhla nefsin orduları arasında sulh ve sükun akdi yapıldı. Ve nefsin ve ruhun kavgası bitti.
Allah'ın bütün emirlerini ikisi birden %100 istiyor ve kişi işliyor emirleri ve Allah'ın bütün yasaklarına kişi mutlaka riayet ediyor. Öyleyse burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iç dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi? Bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği bir insan oluyor dış dünyasında. Tabii bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için, onları sıkıntıya sokmadığı için Allah Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almak durumunda kalmıyorlar. İntikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikimi oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok. Stres ise hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında daimi bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyasında da daimi bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi,
Allah ne emretmişse bu kişi mutlu.

Orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın, mümkün değil. O zaman bu kişi ne emirler cephesinde, ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi, sonsuz bir sulh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa, o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi. Kur'an'daki İslam'da emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi. O kesintisiz bir iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Üç aleminde de. İç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Ya cennet saadeti? Cennet saadeti hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Diledin mi diyor Allah Teala? Ben mutlaka seni birinci kat cennetime alırım. Eğer sana hayat verirsem işlevlerim ard arda gelir. Ama seni eğer ben cennetime ulaştıracaksam mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve diyor ki Allah-u Teala onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor.

O kişi kim ise, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir. Peki gafil olan bir insan, gafil olan bir insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ya ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer, o cennetlerin hiçbirisi değil, gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse, dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde Vel Asr, asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin 103'te. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki kazandıkları dereceler bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Görür görmez rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki vakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ikinliği almasını temin ediyor Allah Teala'nın. Gene derecat kazandırıyor Allah Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Gene derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Gene derecat kazandırıyor. Kişi daha 1-2 saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. Bu kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun birinci katının garantisinde. O kadar mı? Hayır. 3 katında garantisinde. Üçüncü cennetin 3. katına kadar garantisi var. Böylece Allah Teala o kişiye mürşidini de göstererek 10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor. Allah Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Ruh, nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytanı kullanmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ve o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu.

Ve Allah'ın ard arda verdiği ihsanlar, 10 tane ihsanın sonunda kişi tabi olunca ard arda 10 tane de nimet alıyor. Bu nimetlerden bir tanesi ise o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, sonra da bunu 1'e 700'e kadar Allah'ın çıkarması. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Nefsine gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman fazilet birikimi, ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri, ruh yedinci gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enib olanlar diyor Allah-u Teala. Ve kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin afetleri %51 azalmıştır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ise bu noktada sadece nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin kaybı kadardır. Ve aslında kişi 21. basamaktadır. 28 basamağın 3'te 4'te 3'ünü aşmıştır. 28 basamağın 21 tanesini çıkmıştır. 4'te 3. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, 4'te 3'ünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın 4'te 3'ü ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i, daha 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap, buna %75 dersek,
ikisi arasında tam bir denge oluşur. Yolun %75'i, basamakların %75'i, 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı, bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'tan onu ihsan almıştır. İkinci hamleyi yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah Teala onu 3. kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetini de nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikatta bu rakam %50'ye düşer. %50 civarına düşer çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kulum diyor ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin benim için yeter. Sevgili kardeşlerim görüyor musunuz? Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Söyledik Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra buraya kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın yardımı buraya kadar. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri oluşmaz. Allah'ın koruyucu zırhı kişinin üzerindedir. Şeytan ağzıyla kuş tutsa o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse, Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah Teala'nın bir büyük ihsanıdır ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur.
Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder iblis. Ve hidayete erdikten sonra kişi ruhunu alalaştırdıktan sonra eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse o zaman tekrar şeytanın tasallutun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse, bir kuvvetini kaybeder ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse, amiri olmayan kişi, şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti amene olmayanların üzerindedir diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir ve hidayete erdikten sonra tevkitten sonra, kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra, Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra, Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz. Fıska düşmek bu noktada söz konusu olabilir. Ama ya kişi Allah'a güveniyorsa, o güvenen kişi aynı zamanda irşat makamına da güvenen kişidir. Onlar emin ellerdedirler. Ve beka makamına, zühd makamına, muhsinler makamına o kişiler ulaşırlar. Ne olmuştur kişi ruhunu Allah'alaştırdığı noktada? Üç tane üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi olmuştur. Ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grupsa %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizaynı içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmış. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek. Bu noktada kişinin cenneti 4. kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. 5. kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak ve dünya saadeti. Kişinin %100. Cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir.
irşada ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Ulu'l-Elbab makamında %100'dür, zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür, 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 kat, 7 gök katı 8 derece, 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebe de salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır.

Sonra bu kişi yedinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle sizi Allah-u Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördüğünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Ve cennet saadetinin üçüncü kata kadar olan kesimi ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini size aşırtmak, 21.ye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum, dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım tarzında bir sual gelirse, onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplarda, kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse, ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle bileşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi etrafınızdaki bütün insanlara ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. İşte Allah'ın kanunu buysa, mutlu olmanız için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir.
Evvela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin sezilmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle hep düşündünüz, ben falancayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam şu olur, öyle yaparsam bu olur diye imali fikre diyorsunuz. Bu düşünme boyunca Allah sizi mutlaka mutluluk üçgeninde yaşatır ve Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Eğer başka birisine bir kötülük planlıyorsanız, o kişiyi mahvetmek üzere, ona bir zarar vermek üzere planlar yapıyorsanız, o zaman da Allah ile beraber değilsiniz, şeytanla berabersiniz, şeytanın ülkesindesiniz ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarını acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o, bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır, mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutlu etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez. Zevk,
verebilir, geçici zevk. O da sadece şeytani yollarda, arkasından korkunç huzursuzluklar duyacağınız geçici zevkler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu zevk zannettiğiniz şeyler yaşarsınız, arkadan korkunç azap gelip sizi yakalar. Etrafınızda diyelim ki 10 kişi var. Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için, başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizi de ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluğunu verecektir. O kişinin mutluluğundan da ayrıca pay verecektir size. Gene mutlu oldunuz. Hem ruhunuz nefsinize ferahlık verdi, hem de Allah size huzur verdi. Böylece devamlı her güzellik ulaştırdığınız, kendilerine mutluluk verdiğiniz kişi de Allah Teala da size aynı mutluluğun iki katını verecektir. Allah fizik vücudunuza ferahlık verecektir, ruhunuza, nefsinize. Ve sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi daimi zikre ulaşmadığınız halde sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutlu etmek için, onlara huzur vermek için bir gayretin sahibi oldunuz. Hayatınızı başkalarına vakfettiniz. Bu süreç içerisinde hep mutlusunuz. Hep mutlusunuz, huzur içindesiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz iki kat olarak yaşarsınız. En az iki kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız. O gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde, onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için, Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece, kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun iki katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, ikincisi gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun iki katını huzursuzluk olarak yaşar. İşte insanların kendi başlarına dert açmaları,
kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz. Kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu kılacaktır. Bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar içinde görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister ki size o mutluluğun iki katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse onun için Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister ki sizi kendisine ulaştırsın, üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek tüm kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Ve bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun
bir mimarıdır. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için. Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar, uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği, yeryüzünün hakimi olarak yaratmış, her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah-u Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafta mutluluk için kapılar açık sizi bekliyor. Aralık. O aralıktan gireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Saadet sizin için. İşte Allah-u Teala'nın dinden muradı budur. Sizi ibadetlerle, sizi Allah'ın hedef gösterdiği güzelliklerle, başka insanlara yardım etmekle ve Allah'a yaklaşmakla devamlı daha çok mutlulukların içinde tutmak ister. Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır, sizin mutlu oluşunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi için reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhunuz sebebiyle Allah'ın kulu oluyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'ın kulu oluyor. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için teslim ettiğinizde bir defa daha Allah'ın kulu oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Şeytanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dönüşüyor. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz de Allah'ın kulu oluyor. Böylece mutlulukların
zirvesine tırmanıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah-u Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kulukta, yani ruhunuzu Allah'laştırdığınızda, üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolu. Toplam nurlar %151. Fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğinizde %180. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde %200. %100. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için. Her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle, yani hanif fıtratıyla yaratmış. Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine alan bir dilek karşılığı ve dünya saadetinin %75'ini sağlayacak özelliklere sizi kavuşturan Allah-u Teala bunu bedava yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz, her şeyi o vücuda getiriyor. Sizden bir tek şey istiyor, dileyin diyor sadece, bana ulaşmayı dileyin. Sonraki kademelerde ise giderek o güzelliğini arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğinizi, sevdiğini anlıyor musunuz? İşte bu mutluluk söz konusu olan şey budur. Allah-u Teala hepinizi bu sonsuz dünya ve cennet saadetlerini yaşamanız için yarattı ve garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve yolunda devam edeni de mutlaka daha üst seviye mutluluklara ulaştırırım diyor. Yaratış sebebi de teslimlerinizi gerçekleştirerek giderek daha büyük boyutta mutlulukları yaşamanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk Allah'ın temel hedefi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize ama hepinize seslenebilmenin o muhteşem mutluluğunu yaşamaktayım. Sizlerle beraber kalp kalbe, gönül gönlü olabilmek sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir büyük nimeti. Nerede olursanız olun, ya bilgisayardan veya dünyanın bir kısmında televizyondan bizi rahatlıkla artık izleyebiliyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah'ı sevenler birbirlerini görebiliyorlar. Ben sizleri görebiliyorum. Sizler de bizi görebiliyorsunuz. O süre içinde biz sizinle konuşabiliyoruz. Siz bizi duyuyorsunuz, biz sizi duyuyoruz. Her şey en güzel şekilde cereyan ediyor. Bugünkü konumuz hurafelerden. Hani şu insanların Kur'an'a aykırı şeyleri soktuğu dinin bir yanlış muhtevasından bahsetmek istiyoruz. Diyorlar ki irci-i emri bir ölüm emridir. Yani Allah Teala insanları intihar etmeye davet ediyor manası çıkıyor burada. Evvela hangi ayette bahsediyor Allah Teala? Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Şimdi beraberce bakıyoruz. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs. Bu ifade, bu sesleniş nefse. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Nefse hitap ediyor Allah Teala. Ve diyor ki Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Radi

Fetholi fi ibadi. O zaman Rabbine geri dönmek üzere yola çıktığın zaman kullarımın arasına gir. Öyleyse kullarımın arasına gir. Fetholi fi ibadi. Öyleyse kullarımın arasına gir. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Şimdi burada Allah-u Teala'nın dizaynı nefsin tezkiyesine paralel bir seyir takip ediyor. Biliyorsunuz ki nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında bir illiyet rabıtası var. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'a ulaşamaz. Ama bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıramamışsa öldüğü anda ölüm melekleri gelirler, kontağı kapatırlar, yani mitokondrilerin elektrik enerjisi üretmelerine mani olurlar. Bu mani olmanın arkasından elektrik enerjisi üretilemeyeceği için vücuttaki bütün faaliyetler durur. Çünkü bütün faaliyetlerimiz elektrik enerjisinin kullanılmasıyla mümkündür. Kaslarımızın çalışması, nefes alıp verebilmemiz, kalbimizin çalışması, beyne oksijen gitmesi, hepsi mitokondrilerin elektrik enerjisi üretimine bağlıdır. Vücudumuzdaki bütün işlevleri elektrik enerjisi görüyor. Elektrik enerjisi olmazsa hiçbir işlevi yapmamız mümkün değil. Öyleyse mitokondriler elektrik enerjisi üretmeyi kestikleri andan itibaren üretilmiş olan enerji, elektrik enerjisi vücudumuzda birkaç dakikada fonksiyonel olur. Ondan sonra hayat sona erer, kalp çalışmaz, kişi ölür. O zaman vücudun ruhu ve nefsi kendisinde tutan, kendisine çeken manyetik alanı sona erer. Bir kutbuyla eksi kutbuyla nefsi çeken, artı kutbuyla ruhu kendisine çeken fizik vücudumuz, bu iki varlığı artık kendisine çekemez olur. Ve çekim gücü artık mevcut olmadığı için ruhun ve nefsin fizik vücudun içinde kalması artık söz konusu değildir. İkisi de fizik vücuttan ayrılacaklardır. Ruh sağ tarafımızda yere paralel olarak yerden yaklaşık bir metre, belki biraz daha fazla yükseklikte oluşacaktır. Ruh da, nefs de sol tarafımızda gene yere paralel olarak aynı yükseklikte bulunacaktır. Ve ölüm melekleri ölüm işlemini tamamladıktan sonra ruhumuzu Allah'a ulaştıracaklardır. Eğer ruhumuz Allah'a ulaşmamışsa evvelce olay budur. Fizik vücudun içindeki ruh artık fizik vücudun içinde kalamaz. Fizik vücudun ruhumuzu çekme gücü artık mevcut olmadığı için. Ve vücudu terk eden ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak yedi kat gökleri ellerindeki anahtarlarla açarak remote

kontrol yoluyla açarak, 7 tane gök katının kapısını açarak 7 katı aşırırlar ruha ve ruh 7. kattan 7 tane aleme geçerek ölüm melekleriyle beraber Sitretül Münteha'ya ulaşır. Sitretül Münteha'dan, yani kainatın, varlıkların en üst noktasındaki ağacın bulunduğu noktadan yukarıya doğru ruh kendi başına yükselir, Allah'ın zatına ulaşır. Bu ölümden sonra Allah'a ulaşmaktır. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi hayattayken bu işi tamamlamıştır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın Rabbine geri dön emrinin gereği olarak. İrci'i emri bir ölüm emri değildir. Biz hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşması emridir. Böylece bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Allah'ın velisi olmak, evliya kelimesi, veli kelimesinin çoğuludur. Ama bizim dilimizde tekil olarak kullanılır. Derler ki, Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır. Hacı Bektaş Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? Evliyadır derler. Yunus için de aynı şeyi söyler Yunuslar. Yunus, evliyadır derler. Yani evliya kelimesi, lügat manası veliler olmasına rağmen, çoğul olmasına rağmen tekil olarak kullanılır. Evliya olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmak değildir. Evliya olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah'ın evliyası olmuştur. Sevgili kardeşlerim, konumuz Allah Teala'nın zatına ulaşmak, irci, Rabbimize rücu etmek, geri dönmek. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra da ona efidet verdim diyor, fuatler verdim diyor, idrak etme hastaları verdim diyor. Gözlerimize görme hastası veriyor, kulaklarımıza işitme hastası veriyor, kalplerimize idrak etme hastası veriyor Allah-u Teala. Bunlar fuatler, hastalar. Hangi standartlarda gerçekleşiyor Allah'a ulaşmayı dilemek? Bu istikametteki bir kilometre taşı. Ruhumuzun Allah'a ulaşması için önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. 3. basamağa ulaşacağız. Allah bizim üzerimizde birçok şeyler oluşturacak. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Bu metneyi Kur'an-ı Kerim'deki esaslar dahilinde incelediğimiz zaman bir olguyla karşı karşıyayız. İnsan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusudur. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah Teala'nın Rabbine dön emri bir ölüm emri değildir. Bunun bir ölüm emri olmadığını Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Cuma hutbesinde
ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 katını versin. Amellerinizin ifadesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Özellikle bu tabiri kullanıyorum. Mutu kablel mutu. Ölmeden evvel, ölümden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölemezsek, normal standartlarda ölmüşsek, yani ölüm melekleri gelerek bizi öldürmüşlerse, başta anlattığım olay vücut bulur. Vücutta artık barınamayan ruh, vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Ve ölüm melekleri onu Allah'a ulaştıracaklardır. Bu, ölümden sonra Allah'a dönüştür. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi ölmeden evvel ölmek, Allah'ın da talebi ölmeden evvel ölmek, irci-i emri bu emri ifade eder. Ölmeden evvel ölmek. Ölmeden evvel ölerek ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşması. İşte 7 tane velayet kademesi bundan sonra yaşanır. Öyleyse velayet Allah'ın dostluğu demek. Acaba bu dostluk nerede başlar? Allah'a geri dönüş ve Allah'a ulaşma nerede gerçekleşir? Allah'a dost olmak, veli olmak demektir. Velayetin başlangıç noktası hiçbir gayreti gerektirmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'ın dostu olmuştur. Şeytana dost olmaktan kurtulmuştur. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuştur. Yani tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Bizatihi şeytana da kul olmaktan kurtulmuştur. Kime kul olmuştur? Allah'a. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Diyor ki Allah Teala, o sahabe var ya, onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. اَنْ يَعْبُدُهَا, ona kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle, Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Febeşir ibadi, kullarımı müjdele.

Lehumül büşra, onlar için müjdeler vardır. Fe beşir ibadî, öyleyse kullarımı müjdele. Müjdeler dediğine göre Allah-u Teala hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Ama burası kulluğun başlangıç noktası. Şimdi bu müesseseye baktığımız zaman Allah'a dost olma müessesesinde buna paralel bir seyir takip ettiğini görürüz. Allah'a dost olduğumuz zaman ilk takvayı yaşarız. Takvanın birinci kademesinde, 7 tane takva kademesinin birincisinde Allah'a dost oluruz. 7 tane takvanın birincisinde aynı zamanda Allah'a kul oluruz. İşte burada Zümer 17'de Allah-u Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyen, yönelen kişinin Allah'a kul olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda bu Allah'a dost olmak demektir. Muhtevaya baktığımız zaman Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak ikisi aynı anda gerçekleşir. Eğer Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakarsak bu Allah'a kul olmak yerine Allah'a dost olmanın gerçekleştiğini göreceğiz. Nerede? Amen olma kademesinde. Amen olma kademesi Allah'a ulaşmayı dileme kademesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındasınız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin durumu nedir? Yunus 62, 63, 64 bize bunu anlatıyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yok. Ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine aminu İkânû yettekûn. Onlar âmenû oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen, âmenû olan takva sahibi oluyor. Lehumül büşrâ fil hayâti dünyâ ve fil âhireti. Onlara dünya hayatında da ahirette de mutluluklar vardır. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine paralel bir ayet-i kerime gördük. Orada Allah-u Teala Allah'a yöneldikleri için onlara müjdeler vardır diyor. Allah'a yöneldikleri için bana kul oldular diyor. Burada da Allah kendisine dost olanlardan bahsediyor. Allah'ın evliyası, yani Allah'ın dostları var ya. Dostluğun başlangıç noktası da aynı nokta. Amin olma noktası. Amin olmak, yevmil ahire, insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanarak Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu inancın sahibi olmayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemez.
Öyleyse takvanın nerede oluştuğuna bakalım. Birinci takvanın Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat, ve namaz kıl, yani hacet namazını kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi şirkten kurtuluyor. Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Şöyle devam ediyor 32. ayet-i kerime. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka bir hizip, ayrı bir hizip oluşturur, ayrı bir grup oluşturur ve her grup kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. Her bir grubun kendi elindekiyle ferahlaması olayı. Gruplar. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırka. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o fırkanın dışındaki bütün fırkalar. 73 fırkadan 72'si Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyenlerin kurtuluşu söz konusu değil. Onlar şirkteler. Ama kim Allah'a yönelirse o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O tek fırkadadır. Ve takva sahibi olmuştur. Burada Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde şirkten, yani cehennemden, şirkin, şirk sahiplerinin hepsi, müşriklerin hepsinin gideceği yer cehennemdir. Kişiyi cehennemden kurtaran şey takva sahibi olmak, takva sahibi olmayı da oluşturan şey Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Burada Allah-u Teala yönelme fiilini kullanmış. Münib, münib kelimesini kullanmış. Ve diğerinde Allah-u Teala Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde ellezine amenu ve kânu yettekun diyor. Onlar amene oldular ve Allah'a karşı takva sahibi oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka takva sahibi yapar. Bunun ötesinde kişi mutlaka Allah'a ulaşır. İşte birinci takva Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada tahakkuk eder. Kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılar. Burada kişi Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyası kimdir? Amin olanlardır. Amin olanların takva sahibi olanlar olduğunu görmüştük. Açıkça Allah Teala söylüyor mu? Amin olanlar Allah'ın evliyasıdır diye. Tabi söylüyor. Yunus suresinin 61. ayet-i kerimesinde Ela inne evliya Allah'u diyor. O Allah'ın evliyası var ya muhakkak ki onlar diyor Allah Teala. Onlar onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Kimler? Allah'ın evliyası. Allah'ın velileri. Allah'ın dostları. Kimdir Allah'ın dostları? Amin olanlar.
amin olmuşlar ve takva sahibi olmuşlar. Amin oldukları anda takva sahibi olmuşlar. Peki Allah da onlara dost mu? Evet. Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati lennuri. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları zulmetten nura ulaştırır. Onların kalpleri %100 kapkaranlıkken nefs tezkiyesi yoluyla onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu bağlamda olaylar dizisine baktığımız zaman bir bütünü oluşturduğunu görüyoruz. Allah'ın ifadelerinin amin olanlar Allah'ın dostları ve zulmetten nura ulaşıyorlar. Öyleyse bu konunun başlangıç noktası, Allah'a dost olduğumuz yer, tek fırkayı oluşturduğumuz yer, aynı zamanda mümin olduğumuz yer. Çünkü müminlerin o tek fırkayı oluşturdukları, geri kalan bütün fırkaların şeytana kul oldukları, Nebe suresinin, affedersiniz, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde açıkça ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana, şeytan kullanıyor Allah Teala iblise, şeytana kul oldular diyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana kul olmuşlar. Şeytan insanlara olan vaadini, tuzağını ya da hedefini gerçekleştirdi diyor Allah Teala. Bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. 72 fırka şeytana kul olmuş. Yine bu 72 tane grubun içerisinden 72 tane fırkanın içindeki küçük azınlıklar 73. fırkayı oluşturuyor. 72 inanç çeşidinin içinde 72 inanç çeşidi 72 grup inanç. Ayrı ayrı inançların sahibi olan 72 grup insan yaşıyor dünyada. Bu 72 grup insan 72'den fazla milletin içinde yaşıyor. Ama milletlere göre değil, inançlara göre bir ayrım. 72 inanç grubu var dünya üzerinde. Ve bu 100'den fazla millete bölünmüş durumda. Bu 72 tane inanç grubunun içinde büyük gruplar, yani grubun %90'dan fazlası kurtuluşu mümkün olmayan insanlar olarak görünüyor. Şu anda hangi dinde yaşarlarsa yaşasınlar, kurtuluşları mümkün değil. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Allah'a inanmak kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Sevgili kardeşlerim, işte bu insanların içinde, bu 100'den fazla milletin içinde yaşayan, 72 inanç çeşidinin içinde yaşayan gene bir takım insanlar var ki, her millette bu insanlar mutlaka %10'un altında bir küçük grup oluştururlar. Onlar hep dışlananlardır. Onlar hep insanların yaşadığı hayatın dışında Allah'ın emrettiği bir hayatı yaşayanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren
ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlere kadar ayrı ayrı safhaları yaşarlar. Onlar 73. furkayı temsil ederler. İşte irci-i emrine uyacak olanlar onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Demek ki ne diyor Allah Teala? Amin olanlar Allah'ın dostlarıdır. Aynı ayet Bakara 257. Vellezine keferu evliyahumü tagute. Ama kafirlere gelince onlar ki kafirlerdir. Onlar da tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Yani onların vaktiyle hidayete ermesi, Allah'ın yolunda olanlar olması söz konusuyken ve aminu iken Allah onları kendisine ulaştırmıştır. Kalplerini zulmetten nura ulaştırdığı zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. %51 nurda, nurlar, nefsin kalbindeki nurlar %50'yi geçince kişinin ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. %51 nurda o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ondan sonra Allah Teala yüzünü yerine getirdiği cihetle o insanın üzerindeki koruyucu standartları kaldırır. O kişi bundan sonra zikrini arttırabilirse yolunda yücelecektir. Ne kadar arttırabilirse o kadar yücelecektir. Daimi zikre ulaşabilirse en güzeline ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın bütün insanlar üzerine dizayn ettiği bir hedef tayini var. Allah kendisine insanların ulaşmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bunun için açık bir şekilde emir vermiş. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Bu hitap nefse değil, ruhadır. Allah'ın katından, Allah'ın zatından gelen Allah'ın üfürmesiyle insanda yer alan insan ruhu. Bu ruha dikkatle bakın. İnsan ruhu Allah'ın zatında yok olmak üzere insana emanet olarak verilmiştir. Asıl ifadesiyle Allah'ın zatına tekrar geri iade edilmek üzere. Onun için Allah Teala bu hususu üzerimize 12 defa farz kılmıştır. İşte Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani bu ulaşma dileğinden sonra ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Burada biz vuslatla birinci teslimi içeren bir muhteva görüyoruz. Öyleyse Allah Teala'nın indinde ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusuysa bu ulaşma bütün insanlar için geçerlidir. Herkesin ruhunu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştırması üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Sadece bu mu? Hayır. Bundan sonra da Allah Teala diyor ki Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ilehi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor.
her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani Allah'a geri dön. Sonra Allah Teala diyor ki irci'i ila rabbiki diyor. Ruha sesleniyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer orasıdır. Geldiğin yere geri dön diyor. Allah'ın üfürmüş olduğu ruhu Allah kendisine geri istiyor. Öyleyse bir dördüncü ayet fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a ulaş. Allah'a firar et. Firar etmek bir yerden kaçmak ve başka bir yere sığınmak anlamına geliyor. Allah'a firar et. Allah'a kaçarak Allah'a sığın. Zariyat 50. Öyleyse fefirru alallahu. Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Sonra ne diyor Allah Teala? Lokman 15'te ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse, kim ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, bana yönelmişse, sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de ruhunu bana ulaştır diyor Allah Teala. Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekun diyor. Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve neticede Allah'a ulaş. Allah Teala buyuruyor. Ölmeden evvel Allah'ın davetine icabet et diyor. Allah Teala bu icabetin, yani ruhun Allah'a ulaşmasının, ölmeden evvel ulaşmasının bir farz olduğunu söylüyor. Emir olduğunu söylüyor. Rad 21. اَلَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيْسَقَ ile başlıyor olay. Rad suresinin 20. ayet kelimesinin sonu. لَا يَنْقُدُونَ الْمِيْسَقَ. Onlar misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını, ona, Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte burada Allah'a, Allah'ın ulaştırmasını emrettiği şey deniyor. Yani vuslatın, insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, bir farz olduğunu Allah Teala burada tekrar ediyor. Nisa 58'de Allah Teala diyor ki innallaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, yani ruh, vec, nefs ve irade emanetlerini o emanetlerin sahibi olan tek varlığa, Allah'a teslim etmelerini emreder diyor Allah Teala. Bunun
ruhla, veçle, nefsle, iradeyle alakalı olduğunu da hükmettiğiniz zaman diyor, adaletle hükmedin. Ayet-i kerimesinin devamı. Ancak iradelerini de Allah'a teslim edebilen insanlar, ancak onlar hükmettikleri zaman Allah'a sorarak hükmedecekleri için hiçbir problem oluşmaz onlar için. Daima adaletle hükmederler. İster hakem olsunlar, isterse hakim olsunlar, netice değişmez. Mutlaka Allah'ın söylediğiyle amel ederler. Öyleyse bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var, dilemeyen insanlar var. Dilemeyenler Allah'a ruhlarını hiçbir zaman ulaştıramayacak olanlardır. İrci-i emrini hiçbir zaman yerine getiremeyecek olanlardır. Ama kim dilemişse o üçüncü basamaktadır. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Ve bu değerlendirmelerine göre Allah-u Teala tarafından seçilirler. Öyleyse Allah-u Teala tarafından seçilen kişi söz konusudur. Ve bu seçilmenin neticesinde sadece seçilenlerden küçük bir kısmı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Bu dileyenler üçüncü basamaktadır. Ve diledikleri an Allah-u Teala onların hep kalplerine baktığı için kalplerinde oluşan bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli onları gören, işiten ve idrak eden insanlar haline getirir. Allah-u Teala onlara 7 tane furkan verir ve her furkanda günahlarının 7'de birini örter ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan bu insanların günahları örtülür ve bir ölüyken o insanlar yeryüzünde Allah'ın göstermek istediklerini göremedikleri için, Allah'ın işittirmek istediklerini işitemedikleri için, Allah'ın idrak etmelerini istediklerini idrak edemedikleri için Allah-u Teala tarafından ölü olarak kabul edilen bu insanlar Allah'ın onların gözlerindeki hicab-ı müstureyi kaldırmasıyla, görme hastalarının üzerindeki gışaveti kaldırmasıyla, kulaklarındaki vakra isimli engeli kaldırmasıyla, işitme hastalarının mührünü kaldırmasıyla, kalplerindeki ekinneti almasıyla, kalplerinin mührünü açmasıyla, bu insanlar gören, işiten ve idrak eden insanlar olurlar. Allah-u Teala kalplerine ihbat koyacağı için idrak eden insanlar olacaklardır. Bu insanlar evvelce söylediğimiz standartlarda birer ölüydüler ama Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onlara furkanlar verdi ve onların gören, işiten ve idrak eden insanlar olmalarını sağladı. Günahlarını da örttü. Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesine, 29. ayet-i kerimesine göre. Onlar takva sahibi oldular ve Enfal 29'a göre de Allah'tan furkan aldılar ve aldıkları bu furkanla takva sahibi oldular ve günahları örtüldü. İşte bu noktadan sonra bu kişiye Allah-u Teala ulaşıyor onların kalplerine. Kalplerini Allah'a çeviriyor. Onların göğüslerinden kalplerine nur yolu açıyor. Ve kişiler zikir yapıyor. Kalplerine
rahmet giriyor. Ve bu rahmetin miktarı %2 olduğu zaman bunlar huşuya ulaşıyor. Arkasından da huşuya ulaşan bu insanları Allah Teala hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşitlerini sordukları zaman mutlaka mürşitlerine ulaştırmak şerefiyle taltif ediyor. Mürşitlerini gösteriyor onlara. Onlar da ulaşıyor mürşitlerine. Tabiyetlerini tahakkuk ettirdikleri nokta 14. basamak. Basamağa kadar bu insanlar Allah ile olan ilişkilerinde bir hedefe ulaşabilmiş değiller. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Birinci kat cenneti elde ettiler. Mürşitlerine ulaştılar. Tabiyetlerinde ikinci kat cenneti elde ettiler. Ama ruhlarının Allah'a doğru bir seyri süluku, Allah'a ulaşması irci emrine icabeti henüz söz konusu olmadı. Bu noktada olacak. 14. basamakta başların üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Birinci nimet. Kalplerin içine Allah imanı yazıyor. İkinci nimet. Devrin imamının emri üzerine o kişinin vücudundaki ruh vücudu terk ediyor. Ve Allah'a doğru yola çıkıyor. İrci emrinin başlangıcı. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişiye yevm-i talakın, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ihtar etmek için diyor Allah-u Teala. Haber vermek için diyor. Yevm-i talakın geldiğini ihtar etmek için. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip senin yevm-i talakın Allah'a mülaki olma günün geldi. Vücudu terk et ve tabi olduğun mürşidin dergahına ulaş emrini veriyor. Ve o ruh vücudu terk ediyor. Bu terk ediş nefsinin kalbinde %7 nur birikimine kadar onu birinci kata çıkartabiliyor. Ne zaman nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimine olursa nefs tezkiyesi yoluyla ruh ikinci gök katına yükselir. Ne zaman nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi olursa ruh üçüncü gök katına yükselir. Birincisi nefsi emaredir. İkincisi nefsi levvamedir. Üçüncüsü nefsi mülhimedir. Ve bu dizayn içerisinde bir sonuç sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım. 4., 5., 6. ve 7. katlar için nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i mardiye ve nefs-i tezkiye ifadelerini kullanıyor Allah Teala. Nefs-i emmare için Yusuf suresi 53. ayet-i kerime söz konusu. Ve ma uberru nefsi inne nefse لِهِمَّارَتِنْ بِسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Hazreti Yusuf. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci gök katı nefsi devamı ifade eder. Ruhun irci-i emrine itaatinde. وَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse kasem ederim. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime.
Üçüncü kat nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şems suresi 7. ve 8. ayet-i kerimeler. Ve nefsin ve masevaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse ve onu seva edine, o nefse takvası da fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Ve daha ötesi, nefsi mutmainenin daha ötesi, nefsi mutmainne. Ya eyyüten nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs. Fecr suresi 27. ayet-i kerime. Rahat 28'de de Allah Teala diyor ki, ela ellezine aminu ve tatmeunu fi kulubihim bi zikrullahi. Onlar amin olmuşlardır ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olmuştur. Ela bi zikrullahi tatmeinul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Burası nefsi mutmainne. Ruh 4. katta. Ondan sonra nefsi radiye ve mardiye geliyor. Başında söylediğimiz Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ya eyyetühen nefsil mutmainnetü, mutmainne nefs, radiyeten mardiye, 28. ayet-i kerime, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak, 5. ve 6. gök katlarını ifade ediyor. Ve 7. gök katı nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime, femen tezekkâ ve innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o nefsini tezkiye kendisi için yapar, bunu kendi nefsi için yapar. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü Allah-u Teala nefsini tezkiye edeceğine dair ezelde misak vermiştir. Ezelde yemin vermiştir. Nefsin tezkiyesi yemini. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a döner. İşte ruhun Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruh Allah'a rücu etmiştir. İrci'i ila Rabbike emri gerçekleşmiştir. Ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. 21. basamak. Emanet sahibine iade edilmiştir. Ruh Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. 1. velayet makamı fena fillah oluşur. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi içinde Allah. Ruhun Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olması makamı. Allah Teala bir sığınaktır. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba diyor Allah Teala. İşte o gün hak günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu hakka ulaştırmayı dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o ruha meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. En az kelimeyle en çok şey ifade etmiş Allah Teala burada. Ve bu ayet çok yakın bir ilişki içindedir. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesiyle. Orada Allah Teala diyor ki vallahu indehu hüsnül me'ab. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel me'abtır, sığınaktır. İşte irci emrinin sonucu Allah'a
bütün ruhlar için bir sığınak olan Allah'a ulaşmaktır. Böyle olan insanlar evvaplar adını alır. Evvap, Allah'a meaba, bir sığınak olan Allah'a sığınmış olmak demek. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ezlefetil cenneti lil muttakine." Likulli evabin hafiz. Haza ma tuadune likulli evabin hafiz. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Likulli evabin hafiz. Bütün evap olanlar, ruhlarını alalaştıranlar ve hafiz olanlar için başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyarak muhafaza altına alınanlar için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına insan ruhunun ulaşması böyle bir dizaynı içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir muhteva vuslatla noktalanıyor. Yani irci-i emrinin, Rabbine geri dön emrinin yerine getirilmesi, ruhun Rabbine kavuşması. Üzerimize 12 defa farz ve irci emri, bir ölüm emri görüyorsunuz ki değil. Tam aksine insanı Allah'a ermiş bir evliya yapan bir güzellik müessesesi, mutluluk müessesesi ve Allah'ın farz emri. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Ramazan sohbetinde Allah Teala bizi bir araya getirdi. Konumuz hak ve vazife. Kod numarası 4.1.3.68. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu hayata gelirken sizin iradenizin hiçbir rolü yoktu. Allah sizi yaratmayı diledi ve var oldunuz. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Ama bir hakka ulaşmak ona layık olmakla mümkündür. Öyleyse şu hayata layık olmuşsunuz ki Allah Teala sizleri yaratmış. Yaşama hakkını Allah Teala size vermiş. Niçin vermiş? Şu dünyada Allah ile aranızdaki

ve mutluluk bu vazifenin sonunda hakkınız oluyor. Hayatınızın geleceğini muhteva olarak aldığımız zaman hakların ve vazifelerin sıralandığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dileği yapmak vazifenizdir. Allah'a ulaşmayı dilemek vazifenizdir. Göreviniz budur. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekle tasavvufi hayata, İslami hayata, dini hayata başlarlar. Allah ile olan ilişkileri o güne kadar yoktur. İlişki o gün başlar. Allah Teala herkesi vazifeye davet eder. İnsanlar onu yerine getirmedikçe Allah ile bir ilişki kuramazlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bir hakkın sahibi olursunuz. Nedir hakkınız? Allah Teala size 7 tane Furkan verir. Ve arkasından da bütün günahlarınızı örter. İşte kim Allah'ın davetine icabet ederse davete icabet vazifeye giriştir. Davete icabet ettiğiniz anda artık vazifedesiniz. Vazifenizi yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an hak sahibi oldunuz. Ne yapacak Allah Teala size? Furkanlar verecek, günahlarınızı örtecek. Günahlarınız örtülünce 7. basamakta ne olacak? Allah'a ulaşmak için harekete geçeceksiniz. Vazifenizi yapacaksınız. Nasıl? Allah Teala'nın bütün ibadetlerini yerine getirmeye başlayacaksınız. Namaz kılmak vazifenizdir. Oruç tutmak vazifenizdir. Zekat vermek vazifenizdir. Hacca gitmek vazifenizdir. Kelime-i şehadet getirmek vazifenizdir. Ve 6. vazifeniz zikir yapmaktır. 7.'si de o Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse vazifenizi, 1. vazifenizi yaptınız, Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet ettiniz. Allah'a ulaşmayı dileme davetini yerine getirdiniz, dilediniz. Bunun üzerine hakkınızı Allah Teala mutlaka size teslim eder. Sonra Allah Teala size namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, şimdi saydığım vazifelerinizin sizin için en güzel olmasını temin eder. Size hiçbir zaman ne namaz, ne oruç, ne zikir ağır gelmez. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz bunların birer zevk unsuru olduğunu anlayacaksınız. Allah'ı seveceksiniz. Etrafınızdaki insanları seveceksiniz. Ve ibadetleri seveceksiniz. Vazifeleri. Haklar ve vazifeler. Her açıdan sizin için söz konusu olan şey vazifenizi yapmanız. Her seferinde hakkınız size Allah-u Teala tarafından eksiksiz olarak teslim edilir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, hakkınız olan bütün engellerin kaldırılmasını 7 fırkan olarak aldınız Allah-u Teala'dan.

yetmez. Arkasından da Allah bütün günahlarınızı örttü. Şimdi bundan sonraki vazifeniz mürşidinize ulaşmak. Allah'a ulaşmanın ilk kesimi. Burada vazifeniz bütün ibadetlerinizi en güzel standartlarda gerçekleştirmek. Zaten Allah'a ulaşmayı dilediğinize göre Allah-u Teala size mutlaka namazı sevdirecek, bütün ibadetleri sevdirecek. Siz onlardan zevk alarak gerçekleştireceksiniz. Ve böylece huşuya ulaşacaksınız. İrşad makamını hacet namazı kılarak soracaksınız. Size en yakın yerden bir mürşit gösterilecek. Ona ulaşıp tabi olacaksınız. Sonra tabi olduğunuz zaman bir hakkın sahibi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah-u Teala size neler yapmıştı? Furkanlar vermiş, günahlarınızı örtmüştü. Ondan sonra devam etti, göğsünüzden kalbinize nur yolu açtı, kalbinize ulaştı. Huşuya ulaştırdı sizi. Ondan sonra da hacet namazını kılınca mürşidinizi o gösterdi. Bunlar hep Allah'ın sizin vazifenizi yapmanıza karşılık hakkınız olan şeyleri birer birer size teslim etmesidir. Bunlar hep haklarınız olarak geldi. İbadetleri severek yaparak hacet namazını kıldınız, mürşidinizi gördünüz. Ulaştınız, tabi oldunuz. Vazifeniz. Tabi olmak vazifeniz. Tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman 7 tane daha hakka kavuşursunuz. 7 nimet sizin her biri ayrı ayrı hakkınızdır. Başınızın üzerine devrin imamı gelir. Devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. 1. nimet. Bugünden itibaren o güne kadar Allah-u Teala'nın size verdiği bütün ihsanlar bugünden itibaren nimet hüviyetini almıştır. Artık Allah'ın nimetleriyle karşı karşıyasınız. 1. nimet devrin imamın ruhunun başının üzerinde gelip yerleşmesi. 2. nimet ruhunuza emir vermesi ve senin yevmit talakın geldi, artık Allah'a dönebilirsin, Allah'ın emrini tebliğ ediyorum diyerek emir vermesi ve ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması Allah'a doğru. 3. nimet kalbinizin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi girince. 4. nimet günahlarınızın sevaba çevrilmesi. Zaten Allah-u Teala günahlarınızı örtmüştü, onunla yetinmiyor. Bir de sevaba çeviriyor. Onunla da yetinmiyor. O güne kadar size sadece 1'e 10 verirken, o günden itibaren her bir derecelik sevabınıza, kazandığınız her dereceye 100 katını vermeye başlıyor. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlıyor. İradeniz de güçlenmeye başlıyor. Bu 7 tane nimeti alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. Bu sizin hakkınız. O kadar mı? Hayır, değil. Daha hakkınız devam ediyor. Allah-u Teala bana ulaşmayı dileyeni mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib diyor. Allah dilediğini kendisine ulaştırır, dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim
Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Burada Allah'ın bir garantisiyle karşı karşıyasınız. Allah'a ulaşıncaya kadar onun sizin hakkınız devam edecektir. Buna karşılık sizin de vazifelerinizi yapmanız lazım. Bu yolculuk seyri sülük boyunca ve ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmak üzere ana dergaha ulaşır. Devrin imamının ana dergahına. Önce mürşidin dergahına, oradan da ana dergaha. Ve bundan sonra seyri sülük başlar. Seyri sülük nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde ruhunuzun bir gök katı yükselmesiyle sonunda Allah'a ulaşmasının adıdır. Bu da hakkınız. Mürşide ulaşmakla vazifenizi, oradaki vazifenizi yaptınız. Şimdi yapmanız lazım gelen şey, zikirlerinizi giderek arttırmanız. 15 bin zikre kadar birinci gök katındasınız. Ondan sonra her 2000 artışta ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman yedinci gök katında Allah'a ulaşacaksınız. Zikirlerinizi yapmak, namazlarınızı kılmak, zekatınızı vermek, söylediğimiz ibadetleri yapmak burada da vazifeniz. Ve Allah-u Teala hak ettiğiniz kendi zatına ulaştırma işlemini mutlaka gerçekleştirecektir. Allah-u Teala sizi sırat-ı müstakime ulaştırdı. Sırat-ı müstakim üzerinden devamlı yükseleceksiniz. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki suvarılma işlemine dikkat edin. Suvarılma işlemi, suvarılmaya hak kazandığınız için gerçekleşir. Orada Allah-u Teala sizi her gün ruhunuzu bir havuza sokar. Başka insanlar, insan ruhlarıyla birlikte orada aklanırsınız. Orada şeffaf bal rengindeki bir sıvının içerisinde suvarılırsınız. Ve böyle bir dizaynda her şey en güzel standartlarda. Üçüncü katta secde, dördüncü katta, üçüncü katla dördüncü katın arasında mihenk menfezini görmek ve mihenk menfezinden dördüncü kata çıkmak. Dördüncü katta Beytil Makdes'te, Makdes'in aslında secde. Beşinci katta Beytil Haram'da secde. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanmak. Buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan ışınlar yüzünüzü, elinizi, açıkta kalan yerlerinizi, yüzünüz ve eliniz zaten. Beyaz, çok açık yeşil beyaza boyayacak. Fosfor yeşiline yakın, ondan daha beyaz. Sonra derileriniz çatlayacak. O ışını almanız, derinizin çatlaması, bütün bu katları adım adım dolaşmak hakkınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah-u Teala'dan mürşidinizi istediniz. Ona ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacak. Allah-u Teala sözünü yerine getiriyor. Sizse yol boyunca vazifelerinizi yapıyorsunuz. Ve altıncı kattaki
suvarılma, altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma işlemi bir gün sizin için de tamamlanacak. Bir gün derileriniz çatlamayacak. Çatlamadığı zaman bir hakkınız olan bir kılıç teslim edilecek size. Elbiseleriniz değiştirilecek. Kafkas dansı yapanların giydikleri o elbiselere benzer bir hüviyette elbiseniz olacak. Bir kılıç verilecek ve onunla kılıcı yukarıya doğru kaldırıp Eûzü Besmele ile kubbeden yükseleceksiniz. Bu da Allah-u Teala tarafından size verilen bir hak, o kılıç, hakkın kılıcı ve o kılıçla beraber yükselip altın zincire ulaşmak vazifeniz. Oraya ulaşıyorsunuz. Yedinci katın giriş kapısı. Sırat-ı Müstakim'den yedinci kata giriş. Burada vazifenizi yapmak durumundasınız. O altın zincir orada. Altın kapının önünde. Bu altın kapının bir eşi devrin imamının bulunduğu dergahta. Öyleyse devrin imamının bulunduğu dergah devrin imamının sahibi olduğu dergah. Orada sırat-ı müstakimin girişi var. 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişlikte takriben bir altın kapı, tek kanatlı, üzerinde tokmak falan olmayan baklava dilimli bir kapı. Eşik yerde. Kapının eşiğinde merdiven falan hiçbir şey yok. Ana dergâhtaki kapı sırat-ı müstakimin giriş kapısı. Çıkış kapısı ise sırat-ı müstakimin bittiği yerde Leyf-i Mahfuz'a 7. gök katına giriş kapısı altın bir kapı. Önünde 7 tane beyaz mermer merdiven var. 2 metre genişliğinde bir sağanlık yaklaşık olarak. Ve 7 tane beyaz mermer merdivenin 5.sinin üzerinde iki trabzan arasına altın bir zincir uzatılmış durumda. 7 tane baklavan oluşuyor. İşte oraya ulaşabilen, o ana kadar vazifesini yapmış olan kişi yeni bir vazifeyle karşı karşıya. O altın zincirin üzerine mutlaka kılıcıyla vurmak durumunda ve vuruyor. Kılıç altın zinciri ikiye ayırıyor. Aynı anda arkadaki kapı açılıyor. Zincire vurmak vazifeniz ama kapının açılması hakkınız. Bu hakkın devamı var. Üst kata yükseliyorsunuz. Yani tabandan yukarıya çıkıyorsunuz ve zikir hücrelerine ulaşıyorsunuz. Solunuz, geçmişiniz bir duvarla örtülü. Bu duvarın üzerinde sıva filan söz konusu değil. Bu duvar taşlardan örülmüş. Taşlar birbirine, sadece birbirinin üstüne konularak gerçekleştirilmiş. Ve sağınıza döndüğünüz zaman karşınızda kader hücrelerinizi görüyorsunuz. O anınızdan sonrası sağ tarafınızda, oraya dönüyorsunuz. Ve yarınınız, öbür gününüz, daha öbür gününüz orada hayatınız boyunca geçireceğiniz günlerin hepsi var. Daha ötesi var, cennet hayatınız söz konusu. Eğer oradaysanız gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Yolunuzda sebat ederseniz başka bir alternatif hiç olmaz. Burası 7. katın 1. alemi. Zikir hücreleri, kader hücreleri. Buraya
yaklaşıp da altın zinciri açtığınız zaman buraya ulaşma hakkının sahibi oldunuz. Sonra birçok defa aşağı gene ineceksiniz. Yedinci katın son alemine gelene kadar her gün buraya kadar çıkacaksınız, tekrar aşağı ineceksiniz. Evvela zemin katta, evvela yedinci katın birinci aleminde birçok gün gidip geleceksiniz, yukarıdan aşağı çıkıp aşağıdan tekrar, aşağıdan yukarı çıkıp yukarıdan tekrar aşağı ineceksiniz. Sonra ikinci aleme geçeceksiniz. Ümmül Kitap. O alemde de bir süre Ümmül Kitab'ın bütün kitapları size teker teker anlatılacak. Ve Ümmül Kitap'ta Allah-u Teala'nın sırları var. Bir sayfası da açık. Orasını gören o sayfayı bilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

zikir hücrelerindeki süreniz dolunca Ümmül Kitab'a ulaşıyorsunuz. Orada da Ümmül Kitab'ı öğreniyorsunuz. Ulaştığınız zaman onu öğrenmek hakkınız. Ve bu hak size verildiği zaman da öğrenmeyi gerçekleştirmek vazifeniz. Öğrenmeye hakkınız doğuyor ve vazifeniz de oluyor aynı zamanda. Öğrenmek vazifeniz oluyor. Bu vazife size verilen bir hakkın sonucu. Ümmü kitabı öğrenme hakkını elde ettiniz ve Ümmü kitap konusundaki vazifeniz başladı. O zamana kadar indirilen bütün kitaplar orada, her biri hakkında. Oradakiler yalnız bir farkla bu dünya üzerindeki kitapların bir kısmı değiştirilmiş durumda. Kur'an-ı Kerim'den evvel indirilen bütün kitaplarda değişiklik var. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu değişiklik söz konusu değil. Onu da evvelki kitapların da değişmemiş hallerinde görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'le aralarında farklılık yok. Bütün peygamberlerin ve bütün kavim resullerinin yaşadığı şeyleri onlar yaşamışlar. Siz de orada öğreniminizi sürdürüyorsunuz. Yani ruhunuzun ihtiyacı olan, alması gereken bilgiler bunlar. Allah'a yaptığı yolculuk boyunca. Üçüncü aleme geçiyorsunuz. İkinci alemi bitirdiğiniz zaman üçüncü aleme geçmek hakkınız. Kudret denizi. Orada size dalışlar yaptırılacak. Ve göreceksiniz ki daldığınız zaman nefes almak ihtiyacını duymayacaksınız. Orada ne kadar derine giderseniz gidin girebildiğinizi, basıncın sizi etkilemediğini de göreceksiniz. Bu üçüncü alemden sonra dördüncü aleme geçiyorsunuz. Makam-ı Mahmud. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı, sallallahu aleyhi ve sellem'i, Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi göreceksiniz. Sonra da sahabenin orada olduğunu göreceksiniz. Orada bir süre kaldıktan sonra gideceğiniz yer Divan-ı Salihin'dir. Orada bir süre bulunacaksınız. Divan-ı Salihin'in dizaynı içerisinde. Oradaki olayları birer birer müşahede edeceksiniz. Bunları buralara ulaştığınız zaman bunların hiçbirisinin sahibi değilsiniz. Allah'a ulaşmak üzere bu eğitimi görmek durumundasınız. Divan-ı Salihinden sonra gideceğiniz yer, sonuncu yer zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde bir süre herkesle birlikte zikir yapacaksınız. Her biriniz 2 metre yüksekliğinde küresel sistemlerin içine girip orada zikir yapacaksınız. Her gittiğiniz alemde ayrı bir statü içinde oradaki sistemleri öğrenmek vazifeniz. Ondan sonra size daha üstün bir noktaya ulaşmak için imkan veriliyor. Bu da hakkınız. Sonra ulaşıyorsunuz zikir hücrelerine. Zikir hücrelerindeki göreviniz bittiği zaman oradan uçarak İndi İlahi'nin en yüksek noktasına, Sıdretül Müntaha'ya ulaşıyorsunuz. İndi İlahi'yi gösteriyor Allah Teala huzur namazının imamını, arkasında namaz kılan iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, onun arkasındaki iki kişiyi, yedi kişiyi, sonra bir daha yedi kişiyi.
Ondan sonra da onarlık sıralar göreceksiniz. Bunlar Allah-u Teala'nın indi ilahinin muhtevası, oradaki sırları görmek hakkınız. Daha belki sistemleri tamamladığınız için. Sonra Sitr-i Münteha'ya ulaşıyorsunuz. Sitr-i Münteha'dan da Allah'a doğru yola çıkıyorsunuz. Allah'ın zatına ruhunuz ulaşıyor.

Burası vuslat noktası. Vuslatı gerçekleştirdiniz. Allah'a ulaştınız. Bu vazifeniz. Allah'ın zatında yok olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak. Bu da hakkınız. Böylece velayetin ermişlik kademesine ulaşacaksınız. Yani ruhunuz Allah'a ulaşmış. Bizim Türkçemizde gerçekten evliya olarak bahsedilen kişilerden olacaksınız. Allah'ın evliyasından, dostlarından olacaksınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren şeytanın dostu olmaktan kurtulmuştunuz. Allah'ın dostu olmuştunuz. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştunuz. Allah'ın kulu olmuştunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Ne yazık ki ondan evvel Allah-u Teala bütün insanları şeytanın kulu olarak kabul ediyor. Tağut'un kulu yani insan ve cin şeytanların kulu. Şeytan da zaten cin tayfesinden. Bu noktadan sonra Allah'ın zatında yok olduktan sonra hakkınız nedir? Bundan sonra vazifenizin ötesinde hakkınız var. Hangi vazifeyi yapacaksınız? Zikrinizi arttıracaksınız, arttıracaksınız. Önce Allah-u Teala size bir taht verecek indi ilahisinde. Sonra zikriniz daha çok artacak. Zahid olacaksınız. Zühd makamının sahibi olacaksınız. Ve burada zikrinizi arttırmak vazifeniz. Ve nihayet fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Teslim ettiğiniz zaman, teslim edene kadar vazifenizi yapıyorsunuz. Teslim ettiğiniz zaman Allah-u Teala'dan bir hak alacaksınız. Siz artık muhsin oldunuz. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişisiniz. Niçin? Çünkü fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir Allah-u Teala'nın evliyasısınız. Burası evliyalığın ikinci teslimi. Birinci teslimde ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 22. basamak. İkinci teslimde fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamak göreviniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmekte. Hakkınız muhsinlerden olmak. Mutluluğu artık bütünüyle yaşamaya başlamak. Nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz için mutluluğu yaşamak hakkınız. Sonra zaten daimi zikre çok az kalmış durumda. Bir gün daimi zikre ulaşmak üzere vazifenizi devam ettiriyorsunuz. Böylece yeni bir vazifeniz var. Daimi zikre ulaşmak ve nefsinizi de Allah'a teslim etmek, hikmet sahibi olmak.

Daim zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Ve bunun sebebi daim zikrin sahibi oluşunuz. Kalp yüzünüz mutlaka açılıyor. Kalp kulağınız mutlaka açılıyor. Allah Teala ile her konuyu tezekkür etmek imkanına kavuşuyorsunuz. Daimi zikirde olduğunuz için her an derecat kazanıyorsunuz. Ehli hayır oluyorsunuz. Ve hikmet ehli oluyorsunuz. Ehli hikmet veya ehli hüküm, hikmet sahibi oluyorsunuz. Burada Allah Teala'nın daimi zikre ulaşmakla vazifenizi yaptığınız için size verdiği 7 özellik. Hikmetin sahibi olmak, bu 7 özelliğin sahibi olmak demektir. Daimi zikrin sahibi olmak ve demin söylediğim muhtevaya sahip olmak bu. Daimi zikre ulaştığınız için, görevinizi yaptığınız için, vazifenizi yaptığınız için oradaki hakkınız. Bununla bitiyor mu? Hayır. Yine bitmiyor. Size yerlerin melekûtunu gösteriyor Allah Teala 7 kademe. 7 kat yerlerin melekûtunu, sırlarını gösteriyor. Bu da hakkınız. Ve daimi zikirdesiniz. 7 kat yerler bitip de zemin katı da Allah Teala size gösterdikten sonra zemin kattaki devrin imamının dergahını, yeni bir safa açılıyor önünüzde. Göklerin melekûtunu gösteriyor demin anlattığım 7 tane gök katının sırlarını Allah Teala birer birer gösteriyor. Ve bu noktada nefsinizi de Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim etmek gene vazifeniz. Bu teslimin sonucunda aldığınız 7 kat göklerin sırları hakkınız. Daimi zikir artık hep sahibiziniz. Böylece nefsinizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. 22. basamakta ruhunuzu teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim ettiniz. 27. basamakta nefsinizi teslim ettiniz. Bir teslim kaldı, iradenizin teslimi. Bu işlerden sonra günlerden bir gün Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. İhlasa ulaştıktan sonraki, burası ihlas makamı, 27. basamak. Allah Teala'nın salah makamına geçiş penceresi, geçiş kapısı, tövbe-i nasuha davettir. Tövbe-i nasuha davet edilen kişi, Allah'ın sözlerini tekrar ederek tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Ve bunun üzerine bu tövbe-i nasuhunu gerçekleştirdiği noktada kişi, ihlas makamını bitirmiştir, salah makamına geçmiştir. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşıp da tövbe ettikten sonraki sonra işlediği günahları önce örter. Yeniden bir günahların örtülmesi söz konusu. Sonra Allah Teala o kişiye üçüncü kademesinde, salah makamının üçüncü kademesinde salah nurunu verir. Tekrar edelim, birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. İkinci kademesi o kişinin günahlarının örtülmesidir. Üçüncü kademesinde kişi salah nurunu alır Allah-u Teala'dan. Dördüncü kademesinde Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. İkinci defa sevaba çevriliyor. Bu
bunların hepsi o kişinin hakkıdır. Vazifesini yapmış, irşat makamına ehil olmak için kendisine düşen bütün görevleri yerine getirmiş, daimi zikrine sahip olmuş ve iki makamda, Ulu'l-Elbab ve İhlas makamlarında 14 mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olmuş bir kişi bu. Ve 4 mertebede burada müzeyyen oluyor, İhlas makamında. İhlas'tan, affedersin, İhlas makamında diyorum, Salah makamında, İhlas makamından Salah makamına gelmek üzere kişi kendisine düşeni yaptı, daimi zikirde sebat etti. Zaten daimi zikre ulaştıktan sonra kişinin artık daimi zikirden düşmesi söz konusu değil. İhlas sahibi olan her kul için bu mutlak olarak geçerli. Yeter ki daimi zikre ulaşsın. Sonra ne oluyor? Sonra o kişi Allah'a iradesini de teslim ediyor. Vazifesi. Ve Allah Teala'nın onu irşat makamına tayini hakkı. İşte burası yolun sonudur. Salah makamının 5. kademesi bütün insanların vazifelerinin karşılıklarında alabilecekleri en üst seviyedeki haklarını gösterir. Bütün insanlar için geçerli olan budur. Orada irşat makamının sahibi olunur. Allah-u Teala kişiye irşat makamına tayin eder. Cümle, irşada memur ve mezun kılındın cümlesidir. Bu cümleyle irşat makamına insanlar Allah-u Teala tarafından tayin edilirler. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamına tayin olmuştu. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Yani ne demek istiyor? Yani bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor. Sahabeye tabi olunmuş. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olununca ne olmuş? Tabi olununca tabi'in de irşat makamına gelmişler. Onlar da Ulu'l-Elbab'tan, onlar da hayırlarda yarışanlardan olmuş sabikun. Ama onlar da sahabe gibi adın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Öyleyse sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, tabi'in, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra sahabeye tabi olanlar. Tebe-i tabi'in, ondan sonra gelen nesil, tabi'ine tabi olanlar. Bu konuda bir itiraz yok. Herkes tabiini, tebe-i tabiini kabul ediyor. Bunun manası bütün sahabenin mürşit olduğunun da kabulüdür. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir şekilde Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bunu yazıyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın kendilerine emrettiği bütün vazifeleri gerçekleştirmişler. Ve Allah'ın kendilerine vermek üzere onları hak sahibi kıldığı bütün hakları da almışlar.
O sahabe böylece İslam'ın 7 safhasını yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safha, 3. basamak. 3. basamaktan 7. basamağa birkaç dakika içinde geldiler. Allah onlara onu nasip kıldı. 2. safhasını yaşadılar. 7. basamaktan 14. basamağa ulaştılar. Hacet namazını kılıp irşat makamını gördüler. El-Seyri Sülük'e başladılar. 2. safha. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 3. safha. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. 3. safha. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. 4. safha. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5. safha. İrşada ulaştılar. 6. safha. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7. safha. Bu 7. safha, safhaların en önemlisi, hakların en büyüğünü oluşturuyor. İrşad makamının sahibi kılınmak. Gereğini yapan kişiye Allah-u Teala hakkını her zaman teslim eder. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Ve görüyoruz ki onlar Hazül Azim'in sahipleri. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala orada bırakmıyor. Sabikun el evelin sabikundan bahsedince bahsettikten sonra bir de onlara ihsanla tabi olanlar diyor. Tabiin. Allah'ın adın cennetleri onlar içindir diyor Allah-u Teala. İçinde devamlı olarak kalacaklardır diyor. İşte bu fevzül azimdir diyor. Fevzül azim, hazül azim, ecrül azim, bunların hepsi o makamı ifade eder. İrşat makamını ifade eder. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlardı. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Kim Allah'a karşı vazifelerini yaparsa Allah da onları mutlaka haklarını eksiksiz ve tam olarak öder. Öyleyse hakkın ödenmesi söz konusu. Allah hakkı sahibine mutlak olarak öder. Öyleyse ne görüyoruz? Burada bir müessese var. Haklar ve vazifeler. Her hak bir vazifenin karşılığıdır. Vazifenizi yapmazsanız hak sahibi olamazsınız. Hakkı doğuran şey vazifedir. Allah-u Teala'nın verdiği vazifeleri gerçekleştiren herkes, her bir vazifenin arkasından mutlaka bir hakkın sahibi olur. Bu hak sahipliği müessesesi 7 tane safhada 4 tane teslimi tamamladığınız zaman tamamlanır. Peki onlardan ötede kimse yok mudur? Vardır. Bu noktadan sonra bütün kavimlerdeki resuller o mürşitlerin daha üstündeki mürşitlerdir. Onların da hepsinin üzerinde yetkili olan huzur namazının imamıdır.
her devirde Allah'ın katında kılınan huzur namazı mutlaka günde 7 vakit devam eder. Ve orada altın tahtlar, orada çimenlerin üzerindeki seccadeler, nereden geldiği anlaşılamayan bir nurlu aydınlık her tarafı pırıl pırıl aydınlatır. Ağaçların, çimenlerin, çiçeklerin rengi bu dünyada görünen renklerden çok daha güzeldir. Bir gün Sitre-i Münteha'yı göreceksiniz. En sondaki ağacı, Allah'a çıkış noktasıdır orası. O ağacın yapraklarının rengini başka hiçbir yerde göremezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Ramazan sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. O Allah ki her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır. Sizleri de öyle. Hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Tekrar beraber olmak üzere inşallah. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle inşallah mutluluk konusunda bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Onun dışında Allah Teala sizlerden hiçbir şey istemiyor. Evet, neler düşündüğünüz belli. Diyorsunuz ki amma istemiyor ha. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zikir yapın diyor. Kelime-i şehadet getirin diyor, hacca gidin diyor. Bir sürü emir vermiş. Öyleyse hani bizden başka bir şey istemiyordu? Sevgili kardeşlerim, gerçekten istemiyor. Sizden sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala ve bu mutluluğun Allah Teala'nın dizaynında bir farklı hüviyeti var. Biliyor musunuz? Eğer Allah'ın sizlere nimet olarak verdiği şeyleri değerlendirebilseniz, bu saydıklarımın hepsinin sadece doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir an için düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Namaz kılıyorsunuz, karşınızda duvar olması lazım. O duvarı aşmışsınız. Gök katlarını görebiliyorsunuz. Allah'ın size gösterdiği güzellikleri görüyorsunuz, renkleri görüyorsunuz. O zaman namaz sizin için bir angarya olabilir mi? Namaz kılmanın gerçekten bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Sanki ayaklarınız yerden kesilmiş de boşlukta namaz kılıyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Allah'ı düşündükçe mutluluğunuz giderek artacak. Namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, nefsini tezkiye ve tasfiye etmeyenlerin yaşadığı huzursuzlukları siz yaşamayacaksınız. Her birisi sizi ayrı bir mutluluk denizine ulaştıracak. Gerçekten göreceksiniz ki Allah Teala ibadetlerin her birini başka bir açıdan size huzur vermesi için, mutluluk vermesi için farz kılmış. Ama bunları zevk olarak yaşayamazsınız eğer Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O zaman namaz size bir angarya olarak gelir. Oruç tutmak büyük bir açlık hissini oluşturur. Zekat vermek, neye ben kendime ait olan bir parayı başkasına veriyormuşum diye size sıkıntı verir. Hacca gitmekse bir işkence gibi görünür. Zikir yapmak mı? O da neymiş dersiniz? Çünkü siz o devrede İslam'ın 5 şartını tatbik ettiğinize göre zikir sizin defterinizde yazmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında bunların her birisi bir ayrı büyük zevki oluşturur. Bütün ibadetler
sizin mutlu olmanız için bir sebeptir sadece. Allah Teala o ibadetlerle size fiziğin ötesini yaşatmak ister. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O Allah ki sizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Evvela şunu açık ve kesin olarak ortaya koyalım. Kim mutlu olmak istiyorsa hiç kimse o kişinin mutlu olmasını engelleyemez. Çünkü kişiye mutluluğu verecek olan insanlar değildir. Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Belki de bizi ilk defa dinleyenler diyecekler ki yani Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluğun ne alakası var? Nereden çıktı şimdi bu? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insan mutluluğun kapısından içeriye giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun kapısıdır. O eşikten geçmedikçe hiç kimse mutlu olamaz. Allah'ın ortaya koyduğu 7 tane safha, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, İslam'ın Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhasını oluşturur. Bu 7 tane safhanın her biri daha üst seviye mutluluğu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı 21. basamağa kadar mutluluğu üst boyutta yaşayan birisidir. Ondan evvelki hayatıyla bunu mukayese ettiği zaman mutluluğun ne olduğunu sadece öğrendiğini değil, yaşadığını kişi net olarak hisseder. Mutluluk, kişinin iç aleminde mutluluk, dış aleminde mutluluk, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk olarak üç safhada mütalaa edilir. Mutluluk, kavganın bittiği yerde oluşur. Kavga varsa huzur oluşamaz. Uyum oluşamaz. Kavga varsa uyum yoktur. Uyumun olmadığı yerde kavga sadece vardır. Kavganın bitmesiyle uyum sağlanır. Huzur kavganın bittiği yerde başlar. Ondan evvel daima sıkıntı vardır, huzursuzluk vardır. Kavganın tabii icablarıdır bunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk

İç dünyanızda sülh ve sükûne erişeceksiniz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Dış dünyanızda sülh ve sükûne erişeceksiniz. Sizin başka insanlarla olan kavganız bitecek. İyi ama başka insanlar benimle kavga ediyor diyeceksiniz. Olabilir. O onların problemi. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükûnun oluşması. Orada dikkatle durun sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükûnun oluşması. Hem emirler cephesinde cereyan edecektir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceksiniz zevkle. Hem de yasaklar cephesinde oluşacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. İçinizden böyle bir talep de gelmeyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde bir probleminiz kalmaması söz konusudur. Neden kalmaz? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan emirlerin hepsini çok büyük bir zevkle gerçekleştirecektir. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan için namaz da, zikir yapmak da, zekat vermek de, oruç tutmak da büyük mutlulukları yaşatır. Bu kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmez. Sofraya oturduğu zaman o zaman iştahının açıldığını hisseder. Ama açlık onu hiçbir zaman rahatsız edecek bir boyuta ulaşamaz. Allah Teala onu hep tok tutar. Sofraya oturduğu zaman iftar sofrası noktası hariç. O zaman iştahlı birisi olarak sofraya oturur. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şeye zevk olmuyor mu? Eğer iç dünyanızda kavgayı bitirdiyseniz, yani nefsinizin afetlerinin hepsini, topunu daimi zikirle yok ettiyseniz, o zaman nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermiş olmuyor mu? Kavga bittiyse orada sülh ve sükûn oluşur. Kaos, kavga, huzursuzluk verici bir unsurdur. Kavganın bittiği yerde huzur başlar. Öyleyse bu mutluluk nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Hedefi nedir? Nefsinizdeki afetlerin yok olması. Allah Teala size bir söz vermiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın bu ulaştırma keyfiyetine baktığımız zaman Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getirdiğini görüyoruz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. O derhal size 7 tane Furkan'la cevap veriyor. Kör, sağır ve dilsiz bir insanken, bütün insanlar öyledir başlangıçta, gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine ulaşıyorsunuz. Böylesine güzel bir dizaynı yaşıyorsunuz. Ve Allah bütün günahlarınızı örtüyor. Daha bu aşamada birinci kat cennetin sahibi oldunuz.

Allah Teala bu konuda size söz veriyor. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmanız da sizin göreviniz değil. Allah'ın üzerine aldığı bir vazife. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır. Yani o kişilerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Allah'a insanın fizik vücudu ulaşmaz. Nefsi de ulaşmaz. Sadece ruhu ulaşır. Ve ruhu kendisine ulaştıran o Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamadıkça insan olmanın hakkından yararlanamazsınız. Bir insan iç aleminde de dış aleminde de Allah ile onun ilişkilerinde de mutluluğu yaşamak için yaratılır. Eğer yaşamamışsa o kendisine verilen ekmeği eliyle iten birisidir. Nimeti eliyle iten birisidir. Düşünün ki inanılmayacak kadar kolay bir sebeple mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Ama dilediğiniz zaman her şeyin ansızın çok güzele döndüğünü göreceksiniz. Şeytanın size hükmedemediğini yaşayacaksınız. Allah-u Teala şeytanlarınıza bir zırh çeker. Şeytan o günden itibaren size katiyen tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu istikamette yaşayacağınız şey çok açık ve kesin olarak mutluluktur. Allah ile olan ilişkileriniz sizleri bir yerlere ulaştıracaktır. Mutluluk sahillerine. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın o kişiyi rahatsız etmesine, onu negatif açıdan etkilemesine, onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmasına Allah hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Böyle bir şey şeytan için imkansızdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın koruması altına girer, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Dileyen herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Eğer hayatta ise yaşarken ulaştırır. Eğer Allah'a ulaştıktan sonra, ulaşmayı diledikten sonra ölürse ruhu gene Allah'a ulaşır. Ama hangi kademede öldüyse o katın cennetine gider. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği andan itibaren cehennem onun için yoktur. Mutlaka cennete gidecektir. Dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Hiç ameli olmasa da mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişinin birinci kat cennete ulaşması için kâfi sebeptir. Birinci kat cennet. Kimler gider birinci kat cennete? Sevapları günahlarından fazla olan herkes birinci kat cennete mutlaka gider. Eğer bu kişi mürşidine ulaşmışsa, ikinci kat cennete girer. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa, üçüncü kat cennete girer.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzun Allah'a ulaştırılması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte üçüncü olay ruhun kişinin ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Eğer bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman mutluluk adı verilen müessesenin o kişi için hazırda beklediğini bilmesi lazım. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem mutlaka Allah benim ruhumu kendisine ulaştırır. Hipotezine mutlaka bir sonuç olarak bakması gerekir. Bu başlangıcıdır konunun ama aynı zamanda sonudur. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'ın sizi kendisine ulaştırması için yeterli. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse yani, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın dalalete bırakmayı dilediği kişiler kimdir? Çok açık bir şekilde belli ki Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar da dalalette olmayı hak etmişlerdir. Allah onları dalalette bıraktığı için dalalette değildirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler. Dileseler diledikleri an dalalette olmaktan kurtulacaklar. Birinci hidayetin sahibi olacaklar. Öyleyse mutluluk dediğiniz şey bir uyum hali ise iş dünyanızda bu uyum için ne lazım? Şimdi gelin beraber ona bakalım. Bir insan ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere 3 tane vücuttan oluşur. Fizik vücudumuz halk edilmiştir, yaratılmıştır. Nefsimiz sevva edilmiştir, dizayn edilmiştir. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Ve lekad halakna insani min salsalin
min hamîn mesnun diyor Allah Teala. Biz muhakkak insanı hamîn ve mesnun olan salsalinden yarattık diyor Allah Teala. Islak ama organik özelliği olan bir balçıktan yarattık diyor. Veya o balçığa organik özelliğini veriyor Allah Teala.

Ve insan için söz konusu olan şey Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala o kişiyi bir sülh ve sükun devresine ulaştırır. O kişinin nefsi %100 afetlerle doludur ama ruhu %100 hasletlerle doludur. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve iki zıt kuvvet bir aradadır. İç dünyanızda iki karşıt kutup, nefsiniz ve ruhunuz her an kavga halindedir. Çünkü Allah neyi emretmişse nefsiniz yapmak istemez, ruhunuz yapmak ister. Allah neyi yasaklamışsa ruhunuz onu yapmak istemez, nefsiniz de yapmak ister. Öyleyse ikisinin talebi daima birbirinin zıttıdır. Hem emirler cephesinde zıttıdır, hem de yasaklar cephesinde zıttıdır. Bu sebeple iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir diyalektik kavga hüküm sürmektedir. Kavga olduğu için mutsuzsunuz. Yeter mi? Yetmez. Bir insan nefs tezkiyesi yapmayınca hep nefsinin afetlerine tabi olacaktır. Başka insanlara zulmedecektir. Aslında bu aynı zamanda kendisine de zulümdür. Çünkü başka insanlara yaptığı her zulüm derecat kaybetmesine sebebiyet verecektir. Derecat kaybeden kişi kendisini de zulüm etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Ama dileyen kişi için mutluluk mutlaka teşekkür edecektir. Nasıl teşekkür edecektir? Allah Teala o kişinin nefsindeki afetleri azaltacaktır. Nasıl azaltacaktır? Kişi mürşidine tabi olduğu anda kalbine iman yazılacaktır. Bu iman kelimesi o kişi için önemli bir kelimedir. Çünkü kalbine yazılan iman kelimesi kişi zikir yaptığı takdirde kalbine ulaşacak olan Fazıl ismindeki nurların karşıt kutbunu temsil eder. Fazıllar bir manyetik alanı temsil ederler. İman kelimesi de onun zıttı olan manyetik alanı temsil eder. Birisi artı birisi eksi kutuptur. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Bu sebeple kişi zikir yapmaya başladığı anda %100 kapkaranlık olan o kişinin kalbi Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının o kalbi işgal etmesi sebebiyle bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Zikir, Allah'ın zikri, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cenneti sahip olmuştur. Ama mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, tabiyetinden sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başladığı zaman nefs tezkiyesi onun vücudunda farklı bir sonuç oluşturur. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat o kişinin göğsüne gelir. Göğsünün Allah'ın açtığı yarıktan geçerek Allah'ın yardığı yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşır.
nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sağlanır evvela mürşide ulaşmadan. Mürşide ulaştıktan sonra da fazıllar girmeye başlar kalbe. Ve fazıllar iman kelimesinin tersi olan manyetik alana sahip oldukları için nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Gelirler, Allah'ın katına gelirler ve iman kelimesinin üzerine gelirler. İman kelimesine yapışırlar. Ve orasını işgal etmeye başlarlar. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Allah'ın her dediğini yapmak isteyen, her emrini yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiillere asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Ruhun hasletlerinin vücuda getirdiği ortamda ruhun hasletleri Allah'ın her emrini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. İşte Allah Teala'nın kalbimize gönderdiği rahim esmasıyla tecelliden sonra göğsümüzden kalbimize gönderdiği rahmet, faiz ve salavat isimli nurlardan fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik gösterirler. Öyleyse böyle bir özelliğin dizaynına baktığımız zaman orada kavganın bittiği bir yer göreceğiz. O kişinin kalbindeki kavga ne zaman biter? Daimi zikre ulaştığı zaman biter. Çünkü o zaman nefsin kalbini %100 hasletlerin eşidi olan fazıllar kaplar. Fazıllar kişiyi faziletli insan yapmak için Allah'ın gönderdiği nurlardır. Fazilet kelimesi, fazl kelimesi aynı kökten gelir. Fazilet, fazlın sahibi olan bir kişinin dizaynını gösterir. Fazlın sahibi olan kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynına baktığımız zaman şöyle bir muhteva görüyoruz. O kişi nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça faziletleri, fazılları artan birisidir. Nefsinin kalbinde ne kadar fazıl birikirse o kadar afet dışarıya atılmıştır. Kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar %2 rahmetten sonra ilk %7 fazılla birlikte insan ruhu birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazıl birikimi insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi insan ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminin sonunda nefsin kalbindeki nurlar %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51'i bulur. Bu nokta ruhun Allah'a ulaşma noktasıdır. Bu nokta nefsin kalbinde şeytanın hakimiyetinin yarıdan aşağı düşme noktasıdır. Başlangıçta şeytan nefsinizin bütün kalbine hükmediyordu.
Allah'laşmayı dilediğiniz andan itibaren bu hegemonya sona erdi. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar şeytan size hükmedemez. Burası daha Allah'a ulaşmak üzere yola çıktıktan sonra henüz Allah'a ulaşmadığınız bir nokta. Ne zaman 7. defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi sağlanırsa %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktada o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ermiş evliya olmuştur. O kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve bu sebeple artık şeytan duruma hakim değildir. Başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hükmeden iblis, Allah'laşmayı dilediğimizden itibaren artık bize hükmedemez. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikine kadar şeytanın bize hükmetmesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala kişiyi koruyor. Şeytanın ona saldırmasını, onu tesir altına almasını, onu Allah yolundan sapıtmasını engelliyor Allah Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için. Bu engellemenin ulaştığı yer ruhumuzun Allah'a ulaştığı ve teslim olduğu yerdir. Bu noktaya kadar Allah'ın mutlak yardımını alan kişi bu noktada itibaren bu mutlak yardımı artık alamaz. Allah'ın verdiği söz yerine getirilmiştir. Sözü neydi? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyordu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a da ulaştırdı. Ama bu adam namaz kılmayı sevmiyordu, Allah'ına namaz kılmayı sevdirdi. Ama bu adam oruç tutmayı sevmiyordu, Allah onun açlık hissini tamamen aldı, oruç tutmayı sevdirdi. Bu kişi zikir yapmayı sevmiyordu, zikir yapmayı sevdirdi. Bütün ibadetlerini yerine getiren ve ruhunu Allah'a ulaştırmak için kendine düşen bütün vazifeleri yapan birisi var artık ve bunları zevkle yapıyor ve eskiden yanlış düşüncelerin sahibi olan bu kişi artık doğru düşüncelerin sahibi. Allah'a ulaşmayı diliyor ve bu istikamette bir gayretin sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bütün güzellikleri biz insanlar için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bizi kendisine ulaştırdı. 21. basamaktayız. Allah'a ulaştığımız noktada 3. kat cennetin sahibiyiz. Allah'a ulaşmayı diledik 1. kat cennetiyiz. 11. basamakta, affedersiniz 14. basamakta mürşidimize ulaştık, tabi olduk. 2. kat cennetin sahibiyiz. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı, Allah'a ulaştı. 21. basamak, 3. kat cennetin sahibiyiz. Biz hiçbir gayretin sahibi olmadan Allah Teala bizi 3. kat cennetine ulaştırır. Bütün ibadetleri bize sevdirerek ve zevkle onları yerine getirmemizi sağlayarak Allah bizi kendisine ulaştırır. Ama burada bir tehlike artık başlar. Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Kişi bundan sonra şu inançla hareket edecektir.
Allah Teala bana söz vermişti. Ruhumu kendisine ulaştıracağına dair, eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem. Ve bunu gerçekleştirdi. Öyleyse şimdi ben fizik vücudumu Allah'a ulaştırmayı dilesem ve Allah Teala'ya yalvarsam, Ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana ulaştırmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmeni diliyorum. Ben bana düşenleri yapmaya hazırım desem, Allah Teala mutlaka bunu da gerçekleştirecek. Ama kişinin önemli bir görevi var. O güne kadarki namaz durumunda değişme olması gerekmiyor. Oruç durumunda değişme olması gerekmiyor. Ama zikrini arttırması gerekiyor. Bu noktaya kadar kişi 33 bin zikre ulaştı. 7 bin zikirden başlayan çalışma 33 bin zikirle noktalandı. 33 bin zikirde kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ondan sonraki 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin gibi daha üste doğru giden zikirler 47 bine kadar gider. Ama 47 bine vardığı zaman kişinin nefsi de Allah'a teslim olmak için hazır hale gelmiştir.

Kim kökedimin zikirde kalmaz da daimi zikre ulaşırsa o nefsini de Allah'a teslim eder. Kim günün yarısından fazla zikrederse kısa bir zaman sonra fizik vücudunu mutlaka Allah'a teslim eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmak için hazır bekler. O hepiniz için en güzeli yapacaktır. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı diler ve mutluluğu yaşamanızı ister bütün boyutlarıyla. Her yardımı yapmaya hazırdır. Sadece sizin gördüğünüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Aranızda hangi ölçüde mutsuz olursa olsun, hiç kimsenin bu mutluluklara ulaşmaması söz konusu değildir. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişkide yolun neresindesiniz? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluğu hak ettiniz. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Dünya saatinin yarısını size teslim edecektir. Üçüncü kat cenneti de teslim edecektir. Bu Allah'ın üzerine vaadidir. Yerine getirmemesi mümkün değildir. Allah üzerine bu görevi almıştır. O sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdıktan sonraki kesimde daha büyük mutluluklar elde etmek istiyorsanız, %50 dünya mutluluğunun ötesinde, üçüncü kat cennetin ötesinde mutluluklar istiyorsanız, o zaman zikrinizi mutlaka 33 bin zikirden öteye arttırmak mecburiyetindesiniz. Arttırırsanız adım adım zikirlere ulaşacaksınız daha üst seviye. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki günün yarısından daha fazla zikir yapmaya başlamışsınızdır. Bu noktadan kısa bir zaman sonra fizik vücudunuzda Allah'a teslim olur. Nefsinizin kalbinde %81 nur oluşmuştur. Fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getirmeye başlar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi gerçekleştirmez. Hiçbir şeyi, hiçbir fiili işlemez. İşte o noktada fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. Daha ötesi mi? Daha ötesi daimi zikirdir. Bu fizik vücudun teslimini, daimi zikri falan bir tarafa bırakalım. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını mutlaka elde edersiniz. Bunu size sağlayacak olan siz değilsiniz, Allah'tır. Size zikri sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, bütün ibadetler sizin için sevgililer olacak, ibadetleri seveceksiniz. Allah Teala size bunları mutlaka sağlayacak ve bu garantiyle mutlak olarak hedefe ulaşacaksınız. Ama daha ötesini istiyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman zikrinizi günün yarısından öteye taşırmanız şart. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz.
Ve konunun belki sizin için şu anda zor gibi görünen kesimi daimi zikirdir. Ama siz o yetenekleri kazandıkça Allah Teala zikrinizi otomatik olarak arttıracaktır. Ve bütün güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri hepinizin yaşamasını öylesine çok istiyoruz ki, Allah Teala mutlaka bir gün kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracaktır ve daha öteye de geçecektir. Fizik vücudunda teslim olacaktır. Kişi daimi zikre ulaşırsa nefsini de teslim alacaktır. Yoluna devam ederse iradesini de teslim alacaktır. Ama her şeyin başı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman Allah yolunda hedefinize ulaşmış olacaksınız. Bu dilek sizi mutlaka 5-6 aylık devrede Allah'ın zatına ruhunuzun ulaşmasıyla müjdeler. O zaman diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Birdenbire hayatınızda çiçekleri fark edeceksiniz. Etrafınızdaki güzellikleri hissetmeye başlayacaksınız. Göğün mavisiyle beyaz bulutları görmeye başlayacaksınız. Denizin mavisiyle göğün mavisini birbirine uyum sağlayan bir renk harmonisi içinde göreceksiniz. Allah'ın yarattığı her şeyi Allah yarattı diye seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse madem ki böyle durum, madem ki bunu gerçekleştireceksiniz, o zaman siz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden mutlu değilsiniz? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mutlu değilsiniz. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Sadece Allah'ın dizaynı içerisinde bir mutluluğu Allah Teala size yaşatmak istiyor. Bunun için de garanti vermiş. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı eğer dilemiyorsanız küfranı nimet etmiş olmuyor musunuz? O garanti ediyor. Diyor ki sen bana ulaşmayı dile. Ben seni dünya saadetinin yarısına ulaştıracağım. Üçüncü kata kadar da cennetim senin olacak. Bundan emin ol diyor. Bu benim sana karşı garantimdir diyor Allah Teala. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz da kendinizi bu dünyanın mutsuzluğuna teslim ediyorsunuz? Akılcı bir yaklaşım, Allah bunları garanti ediyorsa Allah'ın yoluna girmek, Allah'a ulaşmayı dilemek değil mi? Şu dünyada sevgili kardeşlerim en çok istediğiniz şey mutluluk değil mi? İşte Allah Teala size o en çok istediğiniz şeyi sağlamak üzere garanti veriyor. Ben diyor sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracağım diyor Allah Teala. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Olur mu? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayın. Bu Allah'ın size hediyesidir ki kimseden hediyesini esirgemez. O hepinizin ama hepinizin mutlaka mutlu olmasını ister. Bunun için kendisine düşeni yapmaya her zaman hazırdır. Bir tek şartla siz de kendinize düşeni yaptığınız takdirde. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak sizin elinizde sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
burada inşallah konumuzu tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte sizlere tevhidden bahsetmek üzere buradayız. Bir defa daha. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş Allah Teala tarafından ve kainatta sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber olan sadece dünya üzerinde bir tek din olmuş. Ama sadece dünya üzerinde değil, kainat üzerinde de bir tek din olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor. Yani sadece bu dünyanın peygamberi değil, peygamberliği, nebiliği, nübüvveti sadece bu dünya için değil, nübüvveti kainat için. Kainata rahmet ulaştıran idi o. Alemlere rahmet olsun diye Allah Teala onu yaratmıştı. İşte o Arapça adıyla İslam dinini anlattı. Aslında İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif dini de tevhid dini, teslim dini. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki seni diyor Hanif dininin müntesibi olman için vahiy ile uyardık diyor. Sana Hanif dininin sahibi ol diye vahyettik diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif dinini Hazreti İbrahim'den öğrenmedi. Allah'tan öğrendi. Öğrendiği dinin Arapça adı İslam'dı. İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor Allah Teala. Ve Hanif dini tevhid dinidir. Yani birlik, beraberlik dini. Evvela Allah'ın zatında tevhid akidesi söz konusu. Vahdet akidesi söz konusu. Allah'ın zatı tektir. Öyleyse sadece kainatta bir tek Allah vardır. Tevhidin temelinde Allah'ın tekliği yer alır. Her ne kadar insanlar başka bir dizayn içinde bir inanç taşısalar da bu Allah'ın realitesini değiştirmez. Allah Teala bütün kainatta kainatı yaratanın Allah olduğunu ve onun tek bir ilah olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki eğer ilahlar çok olsaydı devamlı kavga olurdu diyor gökyüzünde diyor. Ama sadece bir tek ilah var. Allah. Allah kelimesi zaten el ilah kelimelerinden oluşuyor. Harfi tarif el, arkasından da ilah. Öyleyse Allah-u Teala'nın vahdet konusundaki dizaynına baktığımız zaman Allah'ın zatında vahdet, cemaatte, toplumda vahdet ve Allah'a teslim diye üç tane temel görürüz, üç esas görürüz. Bunlardan ilk ikisi tevhid muhtevasını oluşturur. Öyleyse sahabe ve sahabenin içindeki münafıklar hepsi bir toplum oluşturuyordu. Münafıklar açıktan açığa karşı çıkmaya hiçbir zaman cesaret edemediler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Hep gizli kalmayı dilediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların münafık olduğunu bilerek onları orada barındırdı. Onların tevhidi bozmalarına müsaade vermedi. Ne zaman onlar gruptan ayrılmak isterlerse onlara o zaman ayrılmak için izin verdi. Yani Tebük seferine iştirak etmeyenler münafıklardı. Ve onlar iştirak etmediler. Allah-u Teala da onları muhtelif şekillerde cezalandırdı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem maharetle tevhidin bozulmasına mani oldu. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman insanların tevhid müessesesinin önde geldiğini görüyoruz. Öyleyse bir üçleme akidesi Allah'a göre geçerli değildir. Ama bu sohbeti yapmaktan muradımız dinlerin arasında bir ayrılığa sebep olmak değildir. İnsanlar nasıl isterlerse öyle bir inancın sahibi olacaklardır. Ama bütün dünyadaki bütün dinler aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininden ibarettir. İnsanlık tarihi boyunca Hazreti Adem'den kıyamete kadar geçecek olan süreç içerisinde bir ikinci dinin var olması mümkün değildir. Allah-u Teala tarafından emredilmesi mümkün değildir. Sadece bir tek din olmuştur ve bütün peygamberler aynı dini, tevhid dinini yaşamışlardır. Ve bu din kainattaki tek şeriatın dinidir. O şeriat şu anda İslam'ın esasını da teşkil ediyor. Şu tatbik edilmeyen esasını. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki Habibim veçhini dine doğrult. Hanif olarak dine doğrult ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın ne insanları yaratmasında, hanif fıtratıyla yaratmasında, ne de dini yaratmasında, hanif dinini yaratmasında bir değişiklik olmaz diyor Allah-u Teala. İnsanlar Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hep hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Ve Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hanif dininden başka bir din hiçbir şekilde olmayacaktır diyor Allah-u Teala. Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sana hanif olmanı vahyettik dediğini görüyoruz. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hanif dininin esaslarının Hazreti Nuh tarafından, Hazreti Yakup tarafından, Hazreti İbrahim tarafından, Hazreti Musa tarafından, Hazreti İsa tarafından yaşandığını görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de vahyedildiğini, onun da bütün bu peygamberlerin yaşadığı aynı şeriata tabi tutulduğunu görüyoruz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın yaşadığı şeriatı sana da vahyederek şeriat kıldık diyor Allah Teala. Görüyoruz ki Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın şeriatı ve Kur'an-ı Kerim'deki şeriat hiçbir değişiklik, kalın çizgilerle hiçbir değişiklik ifade etmeksizin hep aynı şeriat. Öyleyse o şeriat aynı şeriatsa ve Allah Teala biz bu kitabı Arapça indirdik diyorsa, Arapça Hanif dininin adı İslam diyorsa Allah Teala, İslam eşittir Hanif oluyor. Zaten İslam kelimesi silim kökünden geliyor ve teslim olmak manasını içeriyor. Allah'a teslim olma dini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a teslim olma dini. Burada tek bir Tanrı var, tek bir ilah var, sadece Allah var. İkinci bir Allah, üçüncü bir Allah, hayır. Bu tevhid meselesinin dışındadır. Hazreti İsa'ya Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de soruyor. Sen benim oğlum olduğunu ve ikinci bir ilah olduğunu söyledin mi diyor bu insanlara. Hazreti İsa diyor ki ya Rabbi, sen benim bunu söyleyip söylemediğimi benden daha iyi bilirsin. Ben onlara Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Sevgili kardeşlerim, tevhidin demek ki birincil faktörü tek bir Allah'ın varlığını kabul etmek, tek Allah'a ibadet etmek. Tevhidin ikinci cephesine geliyoruz. İnsanların tevhidi. Allah-u Teala'nın tevhidden ne kastettiğine gelin beraberce bakalım. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor, şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Allah-u Teala böyle söylüyor. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor, ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka söz konusu? 73 diyor. 73 fırka söz konusu. Peki diyor sahabe, ey Allah'ın Resulü, bu 73 fırkadan gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece bir tek fırka kurtulacak. İsmi ne? Fırkayı Naciye. Peki hususiyetleri ne? Özellikleri ne bu kurtulanların? Onlar da, o fırkadakiler de sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bütün fırkaları ifade eden ama kurtuluşa ulaşacak olan tek fırkayı da ifade eden başka bir ayet var mı diye bakıyoruz. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde duruyoruz. Enam 152 ve 153. Enam 152'de Allah Teala şerri bilgiler veriyor evvela. وَلَا تَقْرَبِ مَعَلَى الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ Yetimin malına bülük çağına erişinceye kadar ahsenin dışında

ifa edin. Allah, Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdi ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içeriyor. Ve bunun neticesi olarak da zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah'ın üzerinizdeki vasiyetidir. Lealeküm tezekkerûn. Umulur ki tezekkür edersiniz. Allah-u Teala'nın bu Allah'ın vasiyetidir diyor Allah-u Teala. Ve 153'te de ve enne haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona, sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebi'us-sübule, diğer yollara, bu bir tek fırkanın dışındaki diğer yolların hiçbirisine tabi olmayın ki feteferreka biküm an sebili. Onlar sizi Allah'ın sebilinden, sırat-ı müstakimden tefrikaya düşürürler. Dışarı alırlar Allah'ın sebilinden. Zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah-u Teala'nın size vasiyetidir. Yani o yollardan sadece sırat-ı müstakimi seçmek Allah-u Teala'nın size vasiyetidir. Ve böylece dört sırat-ı müstakim üzerinden ruhunuzda, veçinizde, iradenizde, ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde de Allah'a teslim edin. Bu Allah'ın size vasiyetidir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne giriyoruz? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kurtuluşa ulaşanların isimlerini vermiş, müminler. Ama Enam suresinin 152. ve 153. ayetleri kurtuluşa ulaşanların vasıflarını vermiş. Bunlar sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, sırat-ı müstakimin dışındaki diğer 72 fırkaya tabi olmayanlar. Sırat-ı müstakime 73. fırkaya tabi olanlar. Tek fırkaya tabi olanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tevhid burada. Sebe 20 ile Enam 152 ve 153'ü birleştirdiğiniz zaman tevhidin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki durumunu görürsünüz. Bütün sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Şimdi Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde olanlar birçok tarikata bölündüğü için işte siz fırkalara ayrılanlarsınız diyorlar tarikat mensupları için. Ve yanılıyorlar. Çünkü hangi tarikatta olursa olsun o tarikatın mensupları sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Tarikat yollar demek. Sırat-ı müstakimin başlangıç noktası devrin imamının dergahıdır. O dergaha ulaşan binlerce sebil söz konusudur. Dünyanın her tarafında, bütün milletlerin arasında Allah'ın Resulleri var. O Resullere şu anda dünyanın her tarafında tabi olunuyor. Tabi olan herkesin ruhu mutlaka Allah-u Teala onlara 10 tane ihsanla tabiyeti nasip ettiyse, her kavmin kendi Resulüne veya o Resulün tayin ettiği mürşitlere tabi olan herkesin ruhu vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına

mutlaka ulaşır. Her bir dergâhtan ana dergâha ulaşan yeryüzünün sathına paralel olan bu yollar sebil adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Sebiller. Sırat-ı müstakimin başlangıcını oluştururlar ve kimin nefsinin kalbindeki nur, rahmetten sonraki fazilet birikimi %7'yi bulduysa, o kişinin ruhu mutlaka ana dergaha ulaşır. Ve o kişi seyr-i süluka başlar. Her sabah namazından sonra ana dergâhtan Allah'a doğru bir yolculuk söz konusudur. Birinci kata kadar bütün katlara, altı kata çıkacak olanlar sağ taraflarında sağ kanat velisi, sol taraflarında sol kanat velisi ve Hanım Sultan olarak en solda tek bir saf halinde zemin kattan birinci kata çıkarlar. Birinci katta kalanlar orada kalırlar. Sonra ikinci kata yükselinir. İkinci katta kalanlar orada kalırlar. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkılır. Ve her katta bir kısmı mutlaka kalır. Altıncı kattaki sıbkatullah olma işleminden sonra eğer aralarında vuslata ulaşacak birisi varsa o kişi kılıç verilerek fethini tamamlamak üzere yukarıya gönderilir sırat-ı müstakimin bitiş noktasına. Ya da yedinci katın fetih kapısına. Sırat-ı müstakim insanları fethen ait kılan yolun adıdır. Fetihten sonra yedi tane alem geçirecektir. Sonra da Allah'ın zatına ulaşılacaktır. Allah'ın zatına ulaşmak sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşen bir vetire. İşte tevhidin gerçek manası sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Kim sırat-ı müstakim üzerinde olursa o tevhidin sahibidir. Tevhid müessesesinin alameti farikası, işareti, remzi sırat-ı müstakimdir. Kim sırat-ı müstakimin içinde ise, sırat-ı müstakimde ise, ister ruhu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde olsun, yani 14. basamaktan 21. basamağa kadar olan dizaynın içinde bulunsun veya 14. basamaktan 25. basamağa kadar olan dizaynın içinde bulunsun. Birincisinde ruhunu Allah'a teslim etmiştir. İkincisinde fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Kim 14. basamaktan 27. basamağa kadar olan sırat-ı müstakimin üzerinde bulunursa bulunsun, nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Kim 14. basamaktan, kim 27. basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunsun. Bunların hepsi ayrı ayrı birer sırat-ı müstakimdir. Hepsi de tevhid erleridir. Öyleyse tevhidin temelinde Allah'ın sırat-ı müstakimi vardır. Tevhid deyince aklınıza sırat-ı müstakim gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
tevhidin temeli sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim üzerindeyse kişinin ruhu, fizik vücudu, nefsi veya iradesi, o zaman tevhid vardır. Çoğunluk ruhun sırat-ı müstakim üzerindedir. Her devirde böyle olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Hanif dininin temeli tevhiddir. Bu tevhidin dizaynında Allah'ın tekliği birinci tevhidi oluşturur. İslam aleminde böyle bir problem söz konusu değil. Allah bizden fazla mıdır, değil midir diye bir problem söz konusu değil. İslam kesin olarak bilir ki sadece tek bir Allah vardır. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi tevhid dininin gereği olan tek Allah'a inandılar. Birinci faktör, bütün peygamberler tarafından aynı standartta yaşandı. İkinci faktör, insanların vücuda getirdiği vahdet, vücuda getirdiği tevhid, tek bir toplum oluşturmak, yani sırat-ı müstakimin üzerinde olmak ve Allah-u Teala'nın farz emri, Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu, Allah'ın ahdini ifa etmek sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Yani hepiniz sırat-ı müstakime tabi olun. Hepiniz tek bir fırkayı vücuda getirin ve fırkalara ayrılmayın. Allah-u Teala'nın Âl-i İmrân 103'te söylediği şey de aynı, fırkalara ayrılmayın diyor Allah-u Teala. Allah'ın sırat-ı müstakiminin üzerinde olun manası çıkıyor buradan. Öyleyse Allah'ın vücuda getirdiği genel dizayn içerisinde tevhid akidesinin temeli sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar Hazreti İbrahim'in Hanif dininin tevhid akidesinin en sağlam erleridir. Bütün sahabe sırat-ı müstakim üzerindeydi. Yetmez, başkalarını da sırat-ı müstakime davet ediyorlardı. Allah'a davet etmek ve sırat-ı müstakime davet etmek aynıdır. İnsanları tevhide davet etmektir bunun manası. Peki bütün sahabe sırat-ı müstakime davet ediyorlar mıydı? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Fusilet suresinin 33 ve 34. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederek, söyleyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a çağırırlar, yani sırat-ı müstakime çağırırlar. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki, sen sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun.

Hoje isso é Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırat-ı müstakime hem davet ediyor hem de hidayet ediyor. Bütün sahabe sırat-ı müstakime çağırıyor. Hepsi sırat-ı müstakim üzerinde, hepsi vahdet erleri, hepsi tevhid erleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, söz konusu olan tevhid ve Allah Teala emrini açıkça veriyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir yolu kendinize yol edinmeyin. Hepsi sizi Allah'ın yegane yolu olan, yani yegane tevhid yolu olan sırat-ı müstakimden saptırır ve şeytana kul eder diyor Allah Teala. Öyleyse mümin olmak tevhidin sahibi olmak anlamına geliyor. Mümin olmak öyleyse tevhidin içinde olmak anlamına geliyor. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar mümin olabilir. Yani kimin ruhu Allah'a ulaşmak üzere vücudundan ayrılmışsa, işte o kişi o noktadan itibaren sırat-ı müstakim üzerindedir ve o kişi tevhid ehlidir. Öyleyse tevhid sadece Allah'ın tekliği değildir. Tevhid aynı zamanda Allah'ın dostlarının ilticagahı olan sırat-ı müstakimde bulunmakla da tayin eder. Bir insan ya sırat-ı müstakim üzerinde olacaktır veya sırat-ı müstakime ulaşmak üzere kısa bir süre Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın ihsanlarını almakta olacaktır. Ki bu ihsanların onuncusunda mutlaka sırat-ı müstakime adım atar kişi. Öyleyse dört sırat-ı müstakimin dördü de tevhidi ifade eder. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıktıysa o sırat-ı müstakim üzerindedir. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra, Allah'a teslim ettikten sonra, ruh Allah'ın zatında kaybolduktan sonra, kişi beka makamının, züht makamının ve muhsinler makamının sahibi olacaktır. Bu süreç içerisinde Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin dışındaki ikinci sırat-ı müstakime fizik vücut, ikinci sırat-ı müstakim üzerinden 14. basamaktan 25. basamağa kadar yolculuğunu devam ettirir. Bu aslında sırat-ı müstakim üzerine gerçek bir yolculuk değildir. Kemal derecelerinde olgunlaşmaktır. Ama tevhidin ikinci temelini oluşturur. Tevhidin üçüncü temeli fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra muhsin kılınarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir vücudun, fizik vücudun sahibi olan kişi tevhidin ikinci safhasında tamamlamıştır. Ve gene 14. basamaktan başlayarak nefs tezkiyesinin ve tasfiyeye çok yakın bir kesiminin tamam olduğu bir noktadır burası. Bundan sonra kişinin daimi zikre ulaşması söz konusudur. Daimi zikre ulaşan bu insan, daimi zikir neticesinde İhlasa ulaşacaktır. Yani nefsinin kalbi halis olacaktır. Ve ma umiru onlar emrolunmadılar. İlla leyabudullâhe sadece Allah'a kul olmak için. Leyabudullâhe muhlisine muhlisler olarak ehuddine onun Allah'ın dininde hünefaya hanifler olarak. Öyleyse onlar hanifler olarak Allah'a nefslerini ihlaslık olarak nefslerini halis kılarak muhlis sıfatıyla halifler olarak
nefslerini Allah'a teslim etmekle emrolundular buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir vahdet müessesesini görüyoruz. Sonra mı? Sonra kişi tövbe-i nasuha davet ediliyor. Sonra salah nurunu alıyor. Ve dördüncü kademesinde bütün sahabe irşada ulaşıyor. İrşada ulaştığı noktaya kadar kişi için bir ilerleme söz konusu, Allah'a iradenin teslimi konusunda. Bundan sonra ise irşada ulaştıktan sonra iradenin teslimi vardır. Hem dört kademe, salah makamında dört kademe müzeyyen olmak, hem de onun ötesi dördüncü sırat-ı müstakimdir. Dördüncü sırat-ı müstakim, iradenin Allah'a teslim edildiği sırat-ı müstakimdir. Bu da tevhidin son aşamasıdır. Son kademesidir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşada vazifeli kılınır. İrşad etmekle vazifeli kılınır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada mürşit olunur. Artık kişi raşittir. İrşad etmek yetkisinin sahibidir. Allah-u Teala'nın bir ismi de Er Raşittir. İrşada ulaştıran demek. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali olmak üzere dört tane halife geçti. Bunlara Hülefai Raşidin deniyor. İrşad yetkisinin sahibi olan mürşit halifeler. Şimdi bir takım saflar, şu meşhur Arapçayı en iyi bildiklerini iddia edenler derler ki, yok, onlar mürşit değillerdi. Ya? Onlar irşad edilmiş olanlardı. Eğer biz Hülefai Mürşidin deseydik, o zaman onların mürşit halifeler olduğunu anlayacaktınız. Ama biliyorsunuz ki Hülefai Mürşidin denmiyor, Hülefai Raşidin deniyor. Bu sebeple onlar mürşit olan halifeler, insanları irşada, irşad etme yetkisiyle yetkilenmiş olan halifeler değiller. Kendileri irşad edilmiş. Ama isimleri Hülefai Raşidin. O zaman biz onları hatırlatmaz mıyız? Behey gafiller, Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Er-Raşid'dir. El-Mürşid değil, Er-Raşid. Yoksa Allah da mı irşad ediliyordu? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bununla şunu söylemek istiyorum. İnsanlar boş iddialarının mesnetlerini gizlemek için büyük gayretlerin içindeler. Ama Allah'ın her söylediği farklı noktalara ulaşıyor. Onların söylediklerinin hep tam tersi çıkıyor. Ne diyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
kainatın son mürşidiydi. Onunla beraber irşat müessesesi kapanmıştır. Biz de diyoruz ki hayır, kapanmadı. Nereden biliyorsunuz? Çünkü ondan sonraki dört halifeye Hülefai Raşidin deniyor. İtiraz edebilir misiniz diyoruz. Hayır, itiraz etmiyoruz diyorlar. Onlara Hülefai Raşidin deniyor ama Hülefai Raşidin mürşit halifeler demek değildir. Kendileri irşad olmuş olan halifelerdir. Ama Allah-u Teala'nın bir esmasıyla Er-Raşid diyoruz. O zaman susup kara kara düşünmeye başlıyorlar. Sevgili kardeşlerim, o da yetmez. Bu dört halifeden sonra sahabe irşat makamının sahibi oldular. Ve tabi'in sahabeye tabi oldu. Yusuf suresinin 100. ayet-i kerimesi, affedersiniz, Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesin olarak bunu ifade ediyor. O sabikun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine tabi, ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Tevhid müessesesinin tevhidle alakalı bölümü iradenin teslimine kadar gidiyor. Her açıdan insanlar Allah'a ulaştıran, fizik vücudu Allah'a teslim eden, nefsi Allah'a teslim eden ve iradeyi teslim eden sırat-ı müstakimlerin üzerindeler. Ve hiç boşluk yok. Öyleyse tevhid akidesinin temeli sırat-ı müstakimdir. Bu tevhidin ötesi Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse Hanif dininin, İslam dininin, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dinin, tek dinin muhtevasında Allah'a teslim olmak var. Bu bakımdan tevhid müessesesi mutlaka teslimi muhtevasına alır. Tevhid tek başına bir vetire değildir. Tevhid teslimlerin basamaklarını oluşturur. Birinci teslimde 14. basamaktan 21. basamağa kadar giden bir netice vardır. İkincisinde 14'ten 25'e kadar, üçüncüsünde 14'ten 27'ye kadar, dördüncüsünde 27'den sonra 28'in 5. mertebesine kadar ulaşan bir sırat-ı müstakimler dizisi. Tevhidin muhtevası var. Tevhidle teslim iç içe. Her biri bir sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşiyor ve sırat-ı müstakim mutlak olarak tevhidi ifade eder. Kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse o tevhid ehlidir, tevhid eridir. O Allah'a karşı vazifelerini yapan bir muvahhiddir. Tevhidin sahibidir. Ve kurtuluşa ulaşacak olan yegane insanlar onlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki, Allah'ın yardımı cem olmakla, tevhidle beraberdir. Öyleyse cem olmak sahabenin yaptığı şeydi. Sahabe cem ehliydi. Öyleyse
sahabe 30 senelik devre boyunca ve ondan sonra her biri ayrı bir kademede, bir kısmı sırat-ı müstakimin başlangıcında, ilk sırat-ı müstakimin, bir kısmı son sırat-ı müstakimin sonunda bu minber üzere hep yaşadılar. Allah kalplerini telif etti. Kalplerin telif edilmesi de tevhidin bir başka mertebesi. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 103'te, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız da Allah sizin kalplerinizi telif etti ve can dostlar oldunuz. Öyleyse tevhid yoktu başlangıçta. Sahabe sahabe olmadan evvel birbirinin kanlı can düşmanıydı ve her bir sahabenin ait olduğu kabile başka kabilelerle devamlı kavga halindeydi. Tevhid falan diye bir şey söz konusu değildi. Ne zaman ki Allah'ın yoluna girdiler, ne zaman ki sırat-ı müstakimin üzerinde oldular, hangi sırat-ı müstakimin üzerinde olursa olsun, o insanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olan herkesle Allah-u Teala'nın kalplerini telif etmesi sebebiyle can dostu oldular. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostu olmakla kalplerin telif edilmesiyle sırat-ı müstakim arasında derin bir illiyet rabıtası var. Zincirli bir illiyet rabıtası var. Birinci sınıf bir illiyet rabıtası var. Eğer sahabe sırat-ı müstakim üzerinde olmasalardı, sırat-ı müstakime çağırmasalardı, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmasalardı, ulaştıktan sonra fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmek istikametinde bütün ömürlerini harcamasalardı, tevhid üzere olamazlardı. Öyleyse Allah-u Teala'nın kalplerin telif edilmesi konusundaki tevhid müessesesi bir şarta dayalı. Bu şart sırat-ı müstakimin üzerinde olma şartıdır. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olan insanların kalplerini Allah-u Teala telif eder. Öyleyse kalplerin birleştirilmesinin, kalplerin tevhidinin standardı sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Öyleyse tevhid sadece insanların kalplerinin telifi değildir. Tevhid dinlerin birleştirilmesinin de esasını teşkil edecektir. Çünkü bütün dinler söylediğimiz ve ispat ettiğimiz gibi sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininden ibarettir. İkinci bir din hiç olmamıştır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dini baştan aşağı sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanların dinidir. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi sırat-ı müstakimin üzerindeydiler. Hepsi tevhidin gereklerini gerçekleştirdiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tevhid müessesesi dinlerin birleştirilmesindeki temel etken olacaktır. Dinler sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar tarafından birleştirilecektir. Bu tevhid erlerinin bir araya gelmesiyle tahakkuk eder. Öyleyse dinler birleştirilecek mi? Mutlaka birleştirilecek. Kimler çekirdeğini teşkil edecek bu konunun? Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar, tevhidin temelini oluşturanlar. Biz biliyoruz ki Hristiyanların arasında da tevhid akidesi
bozulmuş olmasına rağmen Hristiyanların arasında da bugün yüz binlerce insan var. Sırat-ı müstakimin üzerinde olan, bizim hayatımızın aynını yaşamakta olan, Musevilerin içinde de aynı standartta tevhid akidesinin sahiplerini, onların var olduğunu biliyoruz. Öyleyse İslam'ın içinde de yüz binlerce insan bunu yaşıyor. Toplam İslam nüfusunun %10'undan çok az olmalarına rağmen, çok daha az olmalarına rağmen bütün dinlerde %10'dan daha az insan ayrı ayrı dinlerin muhtevasında değil. Hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde olarak aynı şeyleri yapmakla vahdet müessesesini devam ettiriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, teslim vahdetin standartları altında ve sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşen bir meyvedir. Olgunlaşan bir meyvedir. Ve teslimin temeli tevhiddir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha sizinle beraber olmanın, o eşsiz güzelliğini yaşamanın sonuna geldik. Size doyum olmaz, sizlerden ayrılmak. Biliyorum çok zor bir şey. Hep kalbimiz sizinle kalacak. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizin burada tamamlandığını belirtmek istiyoruz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine sizleri ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada inşallah noktalıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin er-Rahmanir-Rahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimize başlamak isteriz. İşte bir daha bir aradayız. Bir kere daha bir güzelliği yaşamak üzere, bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere. Ve bu akşamki konumuz nefs. Nefs, hiç nefsinizi gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Sakın bana görmedik demeyin. Hepiniz yüzlerce defa, binlerce defa nefsinizi gördünüz. Öyleyse fizik vücudumuzun içinde bu fizik vücudumuzun aynı olan bir başka vücut daha var. Adı nefs. Bu fizik vücudumuz değişemez. Şu anda ne görüyorsanız bu fizik vücut. Bundan yarım saat sonra da, bir saat sonra da, iki saat sonra da, yarın da aşağı yukarı bu vaziyetidir. Değişmez. Hemen 20-30 yaş ihtiyarlayamaz. Hemen 20-30 yaş gençleşemez. Bu standartlarda kalmak mecburiyetindedir, mahkumiyetindedir. Ama nefsiniz öyle değil sevgili kardeşlerim. O her an değişik hüviyette olabilir. Kendinizi 8-10 yaşlarında ilkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Kendinizi bulunduğunuzdan çok daha yaşlı olarak görebilirsiniz. Hasta görebilirsiniz. Her türlü hüviyete nefsiniz rahatça girer. Nefsiniz, rüyalarınızı yaşadığınız vücudunuzun adıdır. Şu anda ben fizik vücudumun içinden şu gözlerimle size bakıyorum. Fizik vücudumla, fizik vücudumun gözleriyle bakıyorum. Ama rüyada olduğum zaman da nefsimin gözleriyle bakıyorum her tarafa. Nefsinizin gözleri, şu başınızdaki gözler kapalı da olsa, açık da olsa görür. O zaman anlarsınız ki başka bir vücudunuzda görüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin elektron devir sayısıyla fizik vücudunuzun arasında farklılık var. Yarı yarıya bir farklılık. Ve fizik vücudunuzun elektron devir sayısı gerçek uykuya daldığınız an derhal düşer. Nefsinizin elektron devir sayısı derhal yükselir. Ve ikisinin eşit olduğu noktada nefsiniz vücudunuzu terk eder. Siz uykuya dalmış olduğunuz için bu terki hatırlamazsınız bile. Ama bir gün tayin mekanı yaşayacaksınız. O zaman fizik vücudunuzun idrak sahasından ayrılacaksınız. Nefsinizin idrak sahasına ulaşacaksınız.
Bakacaksınız ki aşağıda seccadenin üzerinde oturan sizsiniz. Ama uykudasınız. O zaman ölümü yaşamış olacaksınız. Çünkü öldüğünüz zaman da aynı şeyi göreceksiniz. Belki fizik vücudunuz bir yatakta ölmüş durumda. Ama siz yaşamakta devam ediyorsunuz. Aklınız gene size kumanda ediyor. İşte uykuya daldığınız zaman fizik vücudunuz uyur. Ve otomatik sistemler fizik vücudunuzu kontrol altına alır. Midenizin, bağırsaklarınızın, kalbinizin, beyninizin, akciğerinizin, karaciğerinizin, böbreklerinizin, bütün uzuvlarınızın çalışmasını kontrol eden vücudunuzdaki kontrol noktaları harekete geçer. Artık aklınızın kontrolünden fizik vücudunuz çıkmıştır. Fizik vücudunuz uyku haline girmiştir. Sonra mı aklınız nefsinize kumanda eder? O zaman hudutsuz bir imkana kavuşacaksınız. Sonsuz hızla dilediğiniz her yere gidebilirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o nefsinizdir. Bu akşam konusunu ettiğimiz nefsiniz. Unutmayın, nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu bir varlıktır. Doğduğunuz andan itibaren nefsiniz afetlerle donatılmıştır. Bu afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır. 19 afet, nefsinizin kalbini tamamen karanlıklar olarak doldurur. Ve küfür kelimesi nefsin kalbinde o karanlıkları, afetleri kendisine çeken ve orada kalmalarına sebebiyet veren bir özellikle oradadır. Demek ki nefsin kalbinde başlangıçta 19 grup afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar, isyan, düşmanlık, cehalet, ve diğer afetler. 19 grup afet. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuzda ise 19 grup haslet var. Nefsinizde hangi afet varsa onun tam zıttı olan haslet ruhunuzun kalbindedir. Ruhunuz tekamülün son aşamasına göre, son safhasına göre yaratılmıştır. Ve ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eder. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Hiçbir kuvvet ruha Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletemez. Bu sebeple ruhunuz siz hangi yanlış fiili işlerseniz işleyin, vücudunuzdan derhal dışarı çıkmıştır. Asla iştirak etmez. Tabii ruhunuz Allah'a gitmediyse bu söylediklerim geçerli. Ruhunuz vücuttan her zaman çıkmak yetkisinin sahibidir. Her zaman tekrar fizik vücuda gitmek, girme yetkisinin sahibidir. Kontrol kendisindedir. Ama sizi terk edip de bu yetkiyi kullanarak Allah'a gidemez. Allah'a ulaşan sırat-ı müstakim üzerinde ruhlar saf halinde uçarlar. Bir taraflarında sağ kanat velisi, bir taraflarında sol kanat velisi, en solda ise hanım sultan vardır. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhun tek başına sizden ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Nefsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başlangıçta
bütün afetleri sinesinde toplayan zavallı bir mahluktur. Şeytan afetlerin hepsine tesir etmek imkanının sahibidir. Nefs ona bu imkanı verdikçe, yani onu dinledikçe. Bir başka ifadeyle şeytanın nefsin afetleri üzerinde, nefsin üzerinde hiçbir sultası yoktur. Ama kandırmayı çok iyi bilir. Nefsi birçok açılardan ikna eder ve ona devamlı zaten onun da istediği, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Veya gene onun istediği, Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamaya çalışır. Daha başka bir ifadeyle şeytan nefste zaten mevcut olan afetleri, bütün afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkar, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemez. Bütün afetler Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Zaten tabiatlarında bu vardır. Yaratılışları bu standart içindedir. Şeytansa onları daha da azdırarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye, emrettiği hususları da yaptırmamaya çalışır. Zaten nefsin afetleri de buna göre dizayn edildiği için pek çok açıdan istediklerini nefse rahat rahat yaptırabilir. Bu sebeple insanların çoğu cehenneme gidecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin tesiriyle başlangıçta hep günahlar işlersiniz. İşlediğiniz bütün günahlar şeytanın nefsinize tesiriyle, azdırmasıyla veya nefsinizin direkt olarak Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamayı istemesiyle veya yasak ettiği bir fiili işlemek istikametindeki talebiyle olgunlaşır ve devamlı derecat kaybedersiniz. Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Ahsene bir takvim içerisinde ulaşabilecek olan bir dizaynla yarattık diyor Allah Teala. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. Nefslerin çoğu ne yazık ki böyle bir maksat için yaratıldıklarını anlamadan ömürlerini tüketirler. Hep yasak edilen fiilleri işlerler, emirleri gerçekleştirmezler. Bilmezler ki Allah Teala yasak ettiği fiilleri kişinin mutluluğu için yasak ediyor. Emrettiği şeyleri de gene aynı maksatla, gene kişinin mutluluğu için emrediyor. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nefsinize dikkatle bakın. Nefsiniz bütün günahları işleyen ve işleten afetlerle doludur başlangıçta. Peki Allah Teala ne demek istiyor? Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani her nefse göre değişen bir zaman parçasında aslında o nefs değişebilir. Ruhun hasletlerine paralel bir şekil, hüviyet kazanabilir. Yani nefsinizin afetlerinin hepsi yok olabilecek olan bir özellik taşırlar. Yerlerine ruhun hasletlerinin paralelinde olan, ruhun hasletleriyle aynı özellikleri taşıyan fazilet, fazıllar, yani faziletler gelip yerleşsin diye. İşte belli bir takvim içinde, herkese göre değişen bir zaman parçası içinde insanların nefslerindeki afetler azalarak neticede sıfırlanır. Daimi zikirle sıfırlanır. Daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsi hasletlerle eşit standartlarda yaratılmış olan faziletlerle dolar. O zaman o kişi ahsen hüviyete girer. Allah'ın bütün emirlerini nefsi de ruhu da yerine getirir. Allah'ın yasaklarını nefsi de ruhu da asla işlemez. İşte o noktada nefsiniz ahsen hüviyete gelmiştir. Nefsiniz ezelde Allah'a yemin vermiştir. Tezkiye ve tasfiye olacaktır.
Yani nefsinizin kalbindeki afetler yaradan daha fazla temizlendiği zaman nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Nefsinizdeki afetler tamamen yok olduğu zaman, yerlerini tamamen %100 faziletlerle rahmetler almışsa, o zaman ahsen hüviyete girdi demektir nefsiniz. Bütün nefslerin hedefi budur. Eğer olmazsa, nefsiniz böyle bir istikamette kendine düşeni yapmazsa, o zaman esfeli safiline kadar cehennemin çeşitli katlarında bulunmak böyle durumda olanların harcıdır. Allah Teala onlar için onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Öyleyse bir insan eğer cehenneme gidiyorsa nefsinin afetleri sebebiyle gidiyor. Şeytanın nefsini azdırması sebebiyle gidiyor. Öyleyse bir takım insanlar derler ki nefsle ruh aynı şeydir. İnsanın iki tane vücudu vardır. Birisi ruhtur, birisi de fizik vücuttur. Eğer ruh kötüyse o nefstir. Eğer iyiyse o da ruhtur. İşte bu kadar derler. Allah-u Teala ise hiç öyle söylemez. Bakın ne kadar farklılık var aralarında. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Hiçbir zaman dejenere olması mümkün değildir. Hiçbir zaman hasletlerin afetlere dönüşmesi mümkün değildir. Ruh, Allah-u Teala'dan gelen bir mukaddes mahluktur. Allah-u Teala'nın kutsal bir emanetidir. Ruh Allah'tan gelir, Allah'ın zatından gelir size emanet olarak ve tekrar Allah'ın zatına döner. Şu dünya hayatında dönmesi asıldır. Öyleyse ruh Allah'tan gelen ve Allah'a dönecek olan varlıktır. Ama nefs Allah'tan gelmemiştir. Allah'ın bir yaratığıdır ve doğduğunuz zaman sizinle beraber kılınır Allah Teala tarafından. Ölünceye kadar beraberdir. Ölünce sizi terk eder. Öldüğünüz zaman berzah alemine gider. Kıyamete kadar berzah aleminde yaşar. Kıyamet günü sura 3. üfürülmesiyle tekrar canlandığınız zaman, ikinci defa hayata getirildiğiniz zaman kıyamet günü nefs tekrar içinize girer. Cennet veya cehennem hayatını sizinle beraber yaşar ve sizinle beraber nefsiniz de hesaba çekilir. Orada indi ilahideki hayat filminizi seyrettiğiniz yerde nefsiniz fizik vücudunuzun içindedir. Çünkü işlediğinden bütün hataların müsebbibi nefsinizdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz Allah'tan gelmedi, Allah'a dönmeyecek de. Nefsiniz bir yaratıktır. Allah-u Teala onu sevva ettiğini söylüyor. Fizik vücudunuzu halk ettiğini söylüyor. Ve nefsinizi sevva ettiğini söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha diyor. Şems 7. Allah-u Teala diyor ki اَمَا حَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِيٍ مَسْنُونَ Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Halk edilmişiz. Fizik vücudumuz halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimiz mi? Sevva edilmiş. Ruhumuz üfürülmüş. وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ diyor. İnsanın içine ruhumuzdan üfürdük. Öyleyse ilk farklılık. Ruhumuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Nefsimiz Allah'tan gelmemiştir. Nefsimiz bizde sevva edilmiştir ve ölünceye kadar bizimle beraber olacaktır.
Her gece uykuya dalmamız halinde ayrılabilir vücudumuzdan. Bir, bayılmamız halinde ayrılabilir vücudumuzdan. İki, ölmemiz halinde vücudumuzdan ayrılır. Üç, bunun dışında fizik vücudun içinde bir esirdir nefsimiz. Söylediğimiz gibi cehennem hayatı da olsa bizim için, cennet hayatı da olsa nefsimiz mutlaka bizim içimizde bizimle birlikte aynı acıları çekecektir veya aynı sevinçleri paylaşacaktır. Öyleyse nefsle ruh arasında kesin farklılıklar var. Ruhun statüsü hep hasletlerle donatılmış olmaktır. Tekamülün son noktasına göre dizayn edilmiştir. Ve nefsimiz hasletlerle değil, afetlerle donatılmıştır. Ruhumuz ne tezkiye olur, ne tasfiye olur. Tasfiyenin son standartlarında yaratılmıştır. Kemalatın sonuncu dizaynı içerisinde yaratılmıştır. En üstün dizaynı içinde yaratılmıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz afetlerle %100 doludur. Ruhunuz hasletlerle %100 doludur.

En la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve aynı buduni haza sırat mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah Teala. Niçin bizden ahd almış Allah Teala? Şeytana kul olmaktan kurtulalım diye. Ve devam ediyor. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Yani şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olmanız için ben sizden ahd almadım mı diyor ezelde Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta şeytanın kulu olarak hayata başlarlar. Yani şeytanın emrinde olan insanlar olarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın insanlar üzerinde bir sultası yok. Yani emrettiği zaman nefs onu yapmak mecburiyetinde değildir. Öyleyse nefslerimiz başlangıçta şeytanın emirlerine neden itaat ediyor? Allah'ın emirlerine itaat etmiyor. Çünkü yapısı ona göre. Öfke, kin, nefret, gayz, intikam, düşmanlık, hepsi nefsin afetleri. Buna göre dizayn edilmiş. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye, yasak ettiği fiilleri de işlemeye göre dizayn edilmiş nefsimizin afetleri. Şeytan da nefsimize tesir etmeye çalıştığı zaman zaten afetlerin tabiaten yapmak istediği şeyleri ona emreder, yaptırmak ister. Nefse zaten yapmak istiyor onları. Öbür taraftan nefsin yapmak istemediği Allah'ın emirlerini de özellikle yapmaması için şeytan da nefsi tazyik eder, ona tesir etmeye çalışır. Ama nefsin yapısı zaten bu. Nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerini yapmamaya yöneliktir. Öyle yaratılmıştır. Nefsin afetleri Allah'ın yasaklarını işlemeye yöneliktir. Allah neyi yasak etmişse nefs mutlaka onu yapmak ister. Allah neyi emretmişse onu yapmamak ister. Yani Allah'ın emirlerine ve yasaklarına tamamen ters bir yapı ile yaratılmış. Yaratılışı bu. Şeytan da aynı istikamette, nefsin yaratılışının istikametinde nefse yol gösterdiği için, nefs de zaten aynı şeyleri yapmak üzere yapılandığı için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye dönük olarak yaratıldığı için, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya, yerine getirmemeye yönelik yaratıldığı için, Allah'ın emirlerini yerine getirmek zaten istemiyor. Şeytan da bastırıyor yerine getirmemesi için. O da zaten yapısının da gereği olarak, şeytanın da esrarıyla hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Emrettiği şeyleri yapmıyor, gerçekleştirmiyor, yerine getirmiyor. İşte öyleyse şimdi kıyamet günü şeytana bakalım ne diyor etrafındaki bütün insanlara? Ey insanlar diyor ve ey cinler diyor. Ben diyor size bu günahları, buraya gelmenizi icap ettiren bu günahları zorla mı işlettim? Size teklif ettim. Siz de nefsinizin afetleri zaten buna müheyya olduğu için benim talebimi kabul ettiniz, yerine getirdiniz. Size zorla mı yaptırdım ben bunları? Öyleyse diyor, bana kızmayın, beni kınamayın, nefsinizi kınayın diyor, nefsinizin afetlerini kınayın. Aslında İblis'in söylediği de bir bakıma yanlış değil. Neden yanlış değil? Çünkü nefsin afetleri zaten ona göre dizayn edilmiş. Şeytan da birazcık onlara yol gösterince zaten

yapılarının gereği olarak Allah'ın emirlerine itaat etmeyecekler. Yasak ettiği fiilleri işleyecekler. Şeytanın tesiriyle biraz daha geniş kapsamlı olarak yapıyorlar suçlarını. Öyleyse şeytan hiç kimseye dediklerini zorla kabul ettiremez. Ama bütün dedikleri de genel anlamda çoğu zaman insanlar tarafından işlenir. Çünkü arkasında nefsin afetleri zaten Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, emrettiği şeyleri de işlemek istemez. O zaman şeytanın talebiyle nefsin talebi aynı ve şeytan devamlı insanı kandırır. Yani devreye akıl girse, devreye ruh girse, nefsi ikna etmeye çalışsa, nefs yapısı ona müsait olduğu için, iblis de devamlı ısrar ettiği için yasak ettiği fiilleri Allah'ın işlemeye çalışır. Böyle bir varlık. Şimdi nefsimiz afetlerle dolu. Peki nefsimizin ulaşması lazım gelen bir yer var mı? Elbette var. Allah-u Teala ahseni takvim içinde yarattım diyor. Yani ahsene ulaşabilecek olan bir zaman parçasıyla o ahsene ulaşabilir özelliğiyle yaratılmış. Ahsene ulaşmak demek, nefsin Allah'a teslim olması demek. Nasıl? Bütün afetlerden kurtularak afetlerin yerini nefs tezkiye ve tasfiyesiyle ruhun hasletlerine paralel olan faziletlere terk ederek. Bu nasıl bir işlemdir? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğinizi düşünüyorum. Dilediğiniz andan itibaren kurtuldunuz. Nefsiniz mutlaka size yenilecektir. Bunu Allah gerçekleştirecektir. Nasıl? Size 10 tane Allah-u Teala ihsanda bulunacak. Allah'a ulaşmayı dilediniz diye. Konuyu uzatmamak için kısa kesiyorum. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan 3. basamaktadır. 4. basamakta Allah-u Teala görmüştür. O kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini ona rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. 5. basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala. 6. basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. 7. basamakta kalbindeki ekinleti alır. 8. basamakta o kişinin kalbine ulaşır. 9. basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine göğsünü şerh ederek yararak Allah nur yolunu açar. Kişi bunların hiçbirisini hissetmez normal standartlarla. Sonra mı ne yapar Allah-u Teala? Sonra o kişinin zikir yapması üzerine Allah'tan gelen rahmet ve fazl o kişinin göğsüne gelir, şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama kalp mühürlüdür. Fazıllar kalbe hiç giremezler mühür sebebiyle. Rahmet de giremez. Ama rahmet nurları sızabilir. İşte bu sızma onuncu basamakta sızma başlar. 11. basamakta sızma %2'yi bulur ve kişi huşuya ulaşır. Ondan sonra da Allah-u Teala 13. basamakta o kişiye mürşidini gösterir. Nefs tezkiyesi nasıl başlar? Sualinin cevabı bu. Allah'tan aldığı bu 10 tane ihsanla her biri ayrı bir ihsandır. 3. basamakta başlar, 13. basamakta tamamlanır. 10 ihsanla kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Tabi oldu, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Allah kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. Kişi böylece mümin olmak şerefine erer.
Sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefs, anlatacağımız şekilde tezkiye olmaya başlar. Konumuz nefs. Nasıl tezkiye olur nefs? Kişi bu kademede zikir yapar. Allah'tan sadece rahmetle fazl gelmez, rahmetle salavat da gelir. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce gelirler. O kişinin göğsüne şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşırlar. Kalbin mühürünü artık Allah-u Teala açmıştır. Mühür hareketli hale gelmiştir. Bu mühürün üzerine rahmetle fazl ve rahmetle salavat dört grup enerji baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin alt kapısına kadar indirir. Kalbin alt kapısı şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine girdiği kapıdır. Ve aşağı kadar inilen üzerinde dört tane enerjinin baskısı bulunan mühür, zulmani kapıyı mühürler. Yani zikre başladığınız andan itibaren nefsinizin kalbine şeytanın karanlıkları artık giremez. Ve kalbin içinde şeytanın karanlıklarını nefsinizin kalbinin içinde tutacak olan küfür kelimesi mevcut değildir. Yerine fazılları kendisine çekecek olan iman kelimesi gelmiştir. Karanlıkları nefsin kalbinde tutacak olan bir kuvvet artık mevcut değildir. Ve zikirle nefsin kalbi birkaç dakika içinde Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla, salavatıyla tamamen dolar. Ve bütün karanlıklar, bütün afetler kapı dışarı edilir. Zikir boyunca nefsinde afet olmayan bir insansınız. Zikriniz boyunca zikir dereceniz ne olursa olsun, diyelim ki nefsinizin kalbinde sadece %7 nur birikimi var. Ama zikre başladığınız zaman %100 oluyor. Zikir devam ettiği sürece siz daimi zikirde olan birisinin düşünce yapısına ve kalp yapısına sahipsiniz. Ve nefsinizin kalbinde Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları beraberce gelirler, bütün kalbinizi işgal ederler. Sonra nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin çekim gücü nefsinizin kalbine ulaşan fazılları, faziletleri etrafında toplamaya başlar. Kendisine yapıştırır. Böylece %1, %2, %3 derken nefsinizin kalbinde faziletler birikmeye başlar. İşte bu birikimin adı nefs tezkiyesidir. Hani Allah Teala ne diyordu? Biz nefsi bir asini takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline gönderdik. Kimleri gönderiyor? Bu işlemlerden geçmeyen insanları. Ama siz bu işlemlerden geçiyorsunuz. Ve nefsinizin kalbine Allah'ın nurları geliyor. Ve nefsinizin kalbine adım adım yerleşiyor. İlk %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde nefsi emmare teşekkür eder. Peki nefsinizin kalbindeki bu nefs tezkiyesine paralel olarak ruhunuz ne olur? Tabi olduğunuz an mürşidinize 10 tane insanla gelerek tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan otomatik olarak ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve bu yola çıkışın 7 tane gök katını aşması asıldır. Birinci gök katına ruhunuz ilk %7 nur birikimini nefsinizin kalbinde oluşturabildiğiniz takdirde ulaşır. Unutmayın, nefsiniz vücudunuzun içinde bir rehinedir. Hiçbir zaman dışarıya çıkamaz, kendi arzu ediyor diye dışarıya çıkamaz. Ya uyumanız lazım, ya bayılmanız lazım, ya da ölmeniz lazım çıkması için. Başka bir alternatif yok. Öyleyse kendi arzusuyla vücudu terk edemeyecek olan bir rehine var vücudunuzda. Nefsiniz.
Allah Teala söylemiştik değil mi Müddessir suresinin 38 39 40. ayetlerinde söylüyor. Kullu nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Bütün nefslerin kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır doğuşunuzdan itibaren. Ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsınız, durum ondan sonra değişecektir. Şimdi nefs tezkiyesine başladınız. İlk yüzdeyde nur birikimi gerçekleşti. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Saflar halinde yukarıya yükselme başladı ruhlar arasında. Nefsinizin ilk yüzdeyde nur birikiminde bir rehine olan nefsiniz birinci gök katının kapısını remote kontrol ile açmak imkanının sahibi olur. Bu hak rehineye verilmiştir. Ve kapı açılır. Allah Teala ne diyordu? Araf 40'ta Allah'ın ayetlerine ve resullerine dil uzatanların, onlarla alay edenler için gök kapıları açılmaz diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara gök kapıları açılmaz diyor. Neden? Zaten onu yalanlıyorlar. Dünya hayatını yaşarken insanın ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorlar. Ruh ölümden sonra ancak Allah'a ulaşır diyorlar. Ama eğer o kişi nefs tezkiyesine başlamışsa o zaman rehine gök kapılarını açmak imkanının sahibidir. Gök kapıları kime açılır? Allah'a ulaşmayı dileyene açılır. Hangi vasıtayla? Rehine olan nefs vasıtasıyla. Nefs ilk kez %7 nur birikimiyle birinci gök katının kapısını açar. Ruh birinci gök katına kadar diğerleriyle beraber ulaşır. Orada ruh tarafından bu yetkinin kazanılıp kazanılmadığı devamlı kontrol edilir otomatik aletlerle. Oradaki elektronik sistemler nefsin kalbindeki nur birikimini kesin ölçülerle ölçmek imkanının sahipleridir. Ve ikinci kata %14 fazilet, %2'de rahmet birikimiyle ruh ulaşır. İkinci katın kapısını gene rehine olan nefs açar. Nefsi levamede, yani nefsinizi kıradığınız kademede. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkimidesiniz. Nefsi emmare için Yunus suresinin, Yusuf suresinin 51. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰهِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefsler ilk etapta %7 nur birikimiyle ruhu birinci gök katına ulaştırıyor. İkinci etapta rahim esması tecelli bir defa daha tesirini gösteriyor. İkinci bir %7 fazilet birikimi ruh ikinci gök katında yani Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesine göre nefsini levmeden bir kişi bu. وَلَا اُقْسِمُوا بِالنَّفْسِ لَوَامَةِ O levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levmedilen, kınanan bir nefs söz konusu. Hata yapmak istemiyor kişi ama nefsi hatalara uygun şekilde yaratılmış ve onun ikazlarını dinlemiyor, şeytanın emirlerine uyuyor. Zaten nefs bunu istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh rehine tarafından açılan üçüncü gök katının kapısından da geçiyor. Üçüncü gök katı açılıyor ve üçüncü katı ulaşıyor ruh. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham alıyor Kıyamet Suresi. Şems Suresi 8. ayet-i kerimesi. فَاَلْهَمَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. Artık Allah'tan da ilham almaya başlıyor kişi. Ruh üçüncü gök katında.
Sonra dördüncü kat, dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainne diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Fecir 27. Radiyeten mardiye, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Fecir 28. Rad 28. Ellezine aminu ve tatmeinnu kulubuhum bi zikrullahi. Ela bi zikrullahi tatmeinnul kulubu. Onlar ki aminu olmuşlardır ve nefsleri mutmain olmuştur. Allah'ın zikriyle. Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor Allah Teala. Mutmain olmak doyuma ulaşmak demek. Nefsinizin kalbi doyuma ulaşıyor. Sonra bir merhale daha, bir %7 nur birikimi daha, Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz 5. katta. Radiye diyor Allah Teala. Bir daha %7 nur birikimi, ruhunuz 6. katta. Nefsiniz Allah'ın da kendisinden razı olduğu bir noktada. Mardiye kademesi. Ve 7. defa %7 nur birikimi, ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 7. gök katının 7 alemine geçiyor. Sitret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Oradan Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve Allah'ın zatına ulaşan bir ruh söz konusu. Allah'ın zatına geri dönen ruh. Ne diyordu Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte burada ruh Allah'a ulaşıyor. Nefs tezkiye olmuştur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Fatır Suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innemâ yetezekka li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur. Neden? Çünkü Allah'a nefs yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Zaten demin söyledik Allah'a ulaşma faslını. Ruh Allah'a ulaşıyor. Burası tezkiye noktası. Nefsi tezkiye. 14. basamakta başlayan yolculuk 21. basamakta tamamlanır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz ne oldu? Tezkiye oldu. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Bu süreç içinde şeytanın hakimiyeti, yani tesir etme imkanı demek daha doğru, %100'den %49'a düştü. %2 nur kişi huşuda huşuda kazanmıştı. Rahmet nuru %2. Ondan sonra 7 defa %7 fazıllar, fazilet birikti kişinin nefsinin kalbinde. 7 kere 7 %49 artı %2 rahmet %51. Nefsin kalbindeki karanlıklar %100'den %49'a düştü. Şeytan yalnız karanlıklara tesir etmek imkanının sahibi olduğu için tesir etme imkanı da %100'den %49'a düştü. Hakimiyet artık şeytanda değil, tesir etme imkanı artık Allah'ın nurlarında. Peki bu arada fizik vücut ne oldu? Fizik vücut eskiden Allah'ın yasak ettiği hep bütün fiilleri işlerken, emrettiklerini gerçekleştirmezken, şimdi emirlerin %50'den fazlasını yerine getiriyor. Yasakların da %50'den fazlasını işlemiyor. Öyleyse fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu ve Allah'a kul oldu. %50'yi geçtiği için artık şeytanın kulu değil, Allah'ın kulu sayılıyor. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği şey, Allah'a kul olma keyfiyeti iki safhalı.
%51 nurda kişi şeytana kul olmaktan olma safhasında hakimiyet şeytandayken şeytana kul sayılıyordu. Şimdi hakimiyet Allah'a geçti. Allah'a kul olmanın başlangıç kademesinde. Nefs tezkiyesi yolun yarısı. Ondan sonra kişi daha çok zikretmeye başlıyor. Ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Meap olan, sığınak olan Allah'ın zatına ruh sığınıyor. Ve böyle bir sığınmada fenafillah makamının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %65'e kadar bu makamda oluşuyor. Sonra Allah Teala size bir taht ihsan ediyor. Ve %61 nurdan %71 nura kadar beka makamında, beka billah makamında nefsiniz tasfiyesine devam ediyor. Sonra zikriniz günün yarısını aşıyor, zühd makamının sahibi oluyorsunuz. %71'den %81'e kadar nur burada birikiyor nefsinizin kalbinde. Ve %81 nurdan itibaren fizik vücudun teslimi noktasına ulaşıyorsunuz. Ve fizik vücudun teslimi makamında da, yani muhsinler makamında da, zühd makamından sonraki makamın adı, fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor ve nefsin kalbinde hala %9 karanlıklar var. %81'den 91'e kadar nur bu noktada oluşuyor nefsinizin kalbinde. Peki sonra ne oluyor? Fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. Allah'a verdiği ahdi, Allah'a kul olma olayını %100 başarıyor. Nefsin kalbinde hala %9 karanlık var. Ama fizik vücudunuz artık onunla ilgili değil. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak-ı tevhileri işlemiyor. Nefsinizin kalbi %91 nurla dolu. Ve fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra bir de bakıyorsunuz daimi zikrin sahibi olmuşsunuz. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren artık nefsinizin kararması mümkün değil. Çünkü şöyle oluyor. Daimi zikre ulaştığınız an nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolu olduğu bir noktada daimi zikre ulaşıyor. Yani o noktadan itibaren rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı nefsinizin kalbinde artık kesintisiz olacak daimi zikrin sahibi olduğunuz için. Bir başka ifadeyle nefsinizin kalbindeki zulmani kapının açılması mümkün değil. Karanlıklar kalbinize artık dolamaz. Ve böylece nefsinizin Allah'a teslim olmasının birinci aşamasına geldiniz. Ulul Elbab makamındasınız. Burası hikmet makamı. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolu. Çünkü daimi zikrin sahibisiniz. Hiç afet kalmamış nefsinizin kalbinde. Bunun tabii neticesi olarak nefsinizin kalp yüzü açılır. Bunun tabii neticesi olarak nefsinizin kalp kulağı açılır. Böylece kalbinizle Allah'ın söylediklerini nefsinizin kalbinde duyabilirsiniz. Ve nefsinizin kalbinde Allah'ın gösterdiklerini görebilirsiniz. İşte burası hikmet makamıdır. Artık ilmel yakini bitirdiniz. Aynel yakinin sahibi oldunuz. Hikmet sahibi oldunuz, hayır sahibi oldunuz, tezekkür sahibi oldunuz. Ulul Elbab makamında nefsinizin kalbi daimi zikre ulaşmış ve bir mertebe, sadece zemin katı görebilirsiniz, bir mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olmuştur. Ne zaman ki Allah-u Teala size birinci gök katını gösterir, o zaman Ulul Elbab makamını geçtiniz, İhlas makamına geldiniz. Burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında Allah ne hangi işlemler yapıldığını birer birer size detaylarıyla gösterir. En son yedinci gök katının yedinci alemi olan indi ilahinin son noktasını Sitretül Münteha'yı görürsünüz. Gördüğünüz zaman ihlas makamı tamamlanmıştır. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu
çerçeve içerisinde nefsinizin kalbindeki temizliğe paralel olarak her kademede bir üst cennete ulaşmış oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğu sıfır. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 10 tane insanla ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğu sıfır. Ne zaman nefsinizin kalbi %51 nurla dolarsa, ruhunuz Allah'a ulaşırsa, üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz %51. Ne zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, 25. basamakta, dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz, nefsinizin kalbindeki afetlere paralel olarak %91. Ne zaman nefsinizi Allah'a teslim ederseniz, beşinci kat cennetin sahibisiniz, dünya saadetiniz %100. Sonra bir mertebe Ulu'l-Elbab makamında, 7 mertebe İhlas makamında, aklanan nefsiniz, yani müzeyyen olan nefsiniz, son mertebeye ulaştığınız zaman, sitedin müntahayı gördüğünüz zaman, Allah Teala sizi tövbe-i nasuha çağırır. Ve bundan sonra salah makamının sahibi olursunuz. Salah makamında da nefsinizin kalbi 4 mertebe daha müzeyyen olur. Ve irşada ulaşırsınız. İrşada ulaştığınız zaman, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iradenizi Allah'a teslim etmek için hazır hale geldiniz demektir. Ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi ona teklif ettiğiniz an derhal kabul görür talebiniz. Allah iradenizi kendi iradesine bağlar. O noktadan itibaren devamlı Allah'tan emir alan ve sadece Allah'tan aldığı emirleri yerine getiren bir pir-i fani olursunuz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir mürşid. Allah Teala size irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle burada iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada, bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz noktada, hakkül yakin takvasının sahibi olduğunuz noktada Allah sizi irşat makamına tayin eder ve burası yolculuğunuzun sonudur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nefsinizdeki aklanmalara paralel bir seyirle bütün mutlulukları yaşamak için bütün imkanların sahibisiniz. Allah Teala hepinizin kalplerinizi müzeyyen kılsın. Allah Teala hepinizi irşat makamına ulaştırsın. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılsın sizleri dualarımızla. Sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah birbirimizi seven bizleri bir araya getirdi. Hep bir sevgi halesi içinde birlikteyiz. Bu sevginin neticesi olarak birbirini seven, Allah'ı seven insanlar, bizler, dünyada en çok namaz kılanlar, onlar bizleriz. Yedi vakit namaz kılarız. Teheccüd sünneti, sabah namazı, kuşluk sünneti, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Tam yedi vakit namaz. Allah'ı en çok zikredenler olmak için yola çıkar bütün kardeşlerimiz. Allah'ı en çok sevenler. Nefsinizin kalbindeki afetler yok oldukça Allah'ı seversiniz sevgili kardeşlerim. Başka bir yolu yoktur. Sevmek asıl olan nesnedir ve mutluluğun jeneratörü, vücuda getiren faktörü sevgidir. Sevgi mutluluğu biz insanlar ne yazık ki Allah'ın öğretisine uygun standartlarda bilmeden ömür tüketiriz. Allah'ın söyledikleri tamamen unutulmuş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesinden ve nefsin tasfiyesinden bahsediyor. Nefsinizin afetlerini %51 oranında azalttığınız zaman nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş olursunuz. Ya nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman, o zaman da nefs tasfiyesi gerçekleşir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde bütün afetleri yok ederseniz ne olur? Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Mutluluk bir uyum halidir.

bir insanın iç dünyasında kavgayı bitirmesi, sulh ve sükunu yaşaması halidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir insanın dış dünyasında da kavgayı bitirmesi ve mutluluğu yaşaması söz konusu olmalıdır. Başka insanlarla kavgayı bitirmesi, dostluğu kurması mümkün olmalıdır. Yeter mi? Gene yetmez. Allah ile olan ilişkilerde de dostluğu kurmasıdır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir faktör daha, bütün bunların devamlı olmasıdır. Kesintisiz olmasıdır. Mutluluk, kesintisiz bir vetiredir. İnsanlara sorarsınız, mutlu olmak istiyor musun diye, onlar da size cevap verirler, ben zaten mutluyum. Mutluluk onlara göre ara sıra yaşanan sevinçlerdir. Sevinilecek bir haber alırlar, sevinirler ve mutlu olduklarını düşünürler. Ama başka olaylarda da derin üzüntülere girerler ve huzursuzluğu yaşarlar. Öyleyse bizim mutluluktan anladığımız nedir? Bizim mutluluktan anladığımız iç dünyamızda sülh ve sükunu tamamlamak, nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgayı bitirmek, dış dünyamızdaki kavgayı bitirmek, bütün insanlarla dost olmak, Allah ile olan ilişkilerde kavgayı bitirmek. Ancak böyle bir dizaynda bir insan dışarıdaki insanlarla huzur içinde bir beraberliği yaşayabilir. Ama bu da yetmez. Mutluluk için kişinin iç dünyasındaki kavgayı tamamen bitirmesi, nefsini bütün afetlerden temizlemesi temel şarttır. Dış dünyadaki kavgayı bitirmesi, başka insanlarla dost olması asıldır. Başka insanlar ona düşman olabilirler. O onların problemi. Ama o kişi onlara, onlar kendisine düşmandırlar diye düşman olmayacaktır. İşte mutluluğu yaşayacak olan kişi odur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kötülük yapan herkes için ellerini açıp Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi sen onları bağışla. Onlar bana böyle yaptılar ama sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Neyi bilmiyorlardı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş Allah'ın Resulü ve Nebisi olduğunu bilmiyorlardı. İşte o kainattaki yaratılmışların en büyüğü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O böyle söylüyordu. Onları bağışla. Kendisine karşı işlenen suç her ne olursa olsun hep Allah'a müracaatı onları bağışla şeklindeydi. Sevgili kardeşlerim, bu faktörlerin ötesinde bir tane daha var.
mutluluğun, huzurun, saadetin kesintisiz olması, devamlı olması, hiçbir olayın bu mutluluğa gölge uğramaması, gölge etmemesi, bu mutluluğu bozamaması, kesintisiz bir vetire, bir fenomen, devamlı güzele doğru götüren bir fenomen. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü mutluluğun ölçüsü zikirdir. Günün yarısından daha az zikir, günün yarısından daha çok zikir ve daimi zikir, hepsi farz kılınmış. Gerçek mutluluğa ulaşan kişi daimi zikrin sahibidir. O daimi zikirde olduğu için hayatı bütün olarak mutlulukla geçer. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar kişi. Ve kesintisiz bir şekilde yaşar. Öyleyse gelin beraberce iç dünyamıza bakalım. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuz, huzursuz? Evvela Allah'ın kanunu nedir? Nerede anlaşmazlık varsa, kaos varsa, kavga varsa, bunun anlamı düşmanlığın da varoluşudur. Orada huzursuzluk vardır. İşte bir insanın iç dünyasında normal standartlarda insanları mutsuz ve huzursuz eden kavganın sahibi iki unsur vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ruhu da nefsi de vücudundadır. Ve ruh sadece hasletlerden oluşmuştur. Bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs de sadece afetlerden oluşmuştur. Bütün negatif faktörlerde, çirkinliklerde nefste toplanmıştır. Nefs, öfke, kin, isyan, İptilalar, düşmanlık, haset gibi 19 grup afetle cihazlanmış olarak yaratılmıştır. Yani insanı mutsuz eden, edecek olan bütün dizaynın bütün elementleri İnsanın iç dünyasında bu mutsuzluğun simgesi olarak nefsin kalbinde yaşarlar. Ve insanı hayatı boyunca huzursuzluktan huzursuzluğa götürürler, sevk ederler. Öbür taraftan sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öbür taraftan bir de ruhunuz var. Ruhunuz da bütün güzellikleri bünyesinde toplamıştır. Nefsinizde nefret mi var? Ruhunuzda sevgi var. Nefsinizde öfke mi var? Ruhunuzda sükunet var. Nefsinizin kalbinde düşmanlık, ruhunuzun kalbinde dostluk. Öyleyse 19 grup negatif faktör nefsinizin kalbinde toplanmış, 19 grup pozitif faktör de ruhunuzun kalbinde toplanmış. Ve de
iki düşman kardeş içinizde yaşıyor. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor. Nefsiniz, devamlı olarak vücudunuzu kumanda edecek olan aklınızdan kötü şeyler yapmasını, başkalarına düşmanlık etmesini, başkalarının dövmesini, öldürmesini, çalmayı, içki içmeyi, esrar içmeyi, bütün negatif şeyleri devamlı olarak şeytanın telkin alanında insana emreder. Nefsinizin afetleri başka insanların huzursuzluğuyla memnun olacağını zanneder. Oysa ki huzursuzluğu yaratabilirse ondan da ayrıca bir defa daha huzursuzluk duyacaktır sadece. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin mutluluğu oluşturabilmesi için iç dünyanızdaki kavganın bitmesi asıldır. Nefsiniz devamlı olarak akıldan afetlerin gereği olan şeyleri ister. Her istediği şeyin gerçekleşmesi o kişiyi bir defa daha huzursuz kılar sadece. Allah neyi emretmişse onun yapılmaması nefsin talebidir. Ruhun talebi ise Allah neyi emretmişse onun yapılmasıdır. Nefsin talebi Allah neyi yasaklamışsa onun yapılmasıdır. Ruhun talebi ise yapılmamasıdır. Öyleyse isteseniz de istemeseniz de içinizde bir ikilem hep birbiriyle kavga halinde yaşamaya devam edecektir. Ve Allah-u Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği dizaynı gerçekleştiremedikçe bu standartta siz hep huzursuz ve sıkıntı içinde bir insan olacaksınız. Öyle bir yaşantıyı ömür boyu devam ettireceksiniz. Vücudunuzda kumanda eden akıl hangi şartlar altında bu dünyada şuurlanmışsa, şuur kazanmışsa o standartlar içinde emirler verecektir fizik vücuda. Eğer o çevrede Allah'ın emirleri yerine getirilmiyorsa, namaz kılınmıyorsa, zikir yapılmıyorsa vesaire ve Allah'ın yasak ettiği her şey serbestse, insanlar onları yapmaktan gizli bir zevk duyuyorsa, Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller, içki içiliyorsa, kumar oynanıyorsa, insanlar birbirine zarar veriyorsa, hırsızlık varsa, cinayet varsa, orada mutsuzluk var sevgili kardeşlerim. İşte nefsin talepleri ve ruhun talepleri böyle bir dizaynda insan için geçerlidir. Öyleyse iç dünyanızda ömür boyu devam edecek olan kesintisiz bir kavga var. Nefsin istediğini ruh istemiyor, ruhun istediğini nefs istemiyor. Bu sebeple ikisi de iki düşman kardeş olarak sizinle birlikte yaşamak mecburiyetinde ve kavga hiç eksilmiyor hayatınızdan.
Arkasında sadece bu var. Mutsuzluğunuzun sebebi ruhunuzun hasletlerle donatılmış olmasına karşılık nefsinizin afetlerle donatılmış olması. Birinin istediğini diğerinin mutlaka reddetmesi, ikincinin istediğini de birincinin reddetmesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda kavga var, kaos var. Nefsinizle ruhunuzun arasında her şeyden evvel bu sebeple mutsuzsunuz. Geliyoruz dış dünyanıza. Dış dünyanızda yalnız bir hayatı yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla berabersiniz. İstersiniz ki onlardan üstün olasınız. Üstünlüğünüzü onlara kabul ettirmek gayretinde olursunuz. Bu gayretiniz onları mutlaka açık bir şekilde rahatsız edecektir. Herkes nefsi varsa nefsinde gurur afeti mutlaka vardır, kibir afeti mutlaka vardır, üstünlük hırsı mutlaka vardır ve bütün davranışlarıyla başkalarından üstün olduğunu ispat etmeye çalışır. Entelektüel geçinmeye çalışır. Her şeyi biliyormuş gibi kendisine bir hava vermeye çalışır. Ama bu yetmez. Bunu başkalarına kabul ettirmek mecburiyetindedir. Başkaları onun bu tarzdaki talebini dikkate almıyorlarsa bundan büyük üzüntü duyar kişi. Ve de üstün olduğunun ispatı telaşı içindedir, kavgası içindedir. Devamlı bu üstünlük taslaması başka insanlara huzursuzluk verir. Sevilmeyen bir insandır. Bu sebebe dayalı olarak de üstünlük talebi başkaları tarafından kabul edilmeyince kişi huzursuz olur. Sıkıntı duyar. Yetmez, insanların nefslerinin talepleri vardır. Bu taleplerse başkalarının üzülmesini gerektirecek talepler olabilir. Bütün hırsızlar bunu yaparlar. Başkalarının paralarını çalarlar. Bu çaldıkları şey de parayı çaldıkları kişinin mutsuzluğuna, huzursuzluğuna sebebiyet verir. Onların huzursuzlukları üzerine huzur bulacaklarını zannederek para çalan insanlar o parayı ne yerken ne de daha sonrasında mutluluğu ve huzuru asla yaşayamazlar. İşte böylece hayaller uğruna insanlar uğraşırlar, birbirlerinin kalplerini devamlı kırmaya devam ederler. Sevgili kardeşlerim, insanların size hürmet etmesini beklemezseniz ve de bir beklentiniz olmazsa ama bunun hemen yanı başında sadece onların mutluluğunu isteyen biriyseniz, onların mutluluğu için hayatınızı vakfetmişseniz, o zaman hem sevilirsiniz hem de hürmet görürsünüz. İnsanlar size hürmet ederler. Arkasında ne vardır? Dikkat edin, Allah'ın dostlarına hürmet edilir. Onlar o hürmete sahip olsunlar diye dostluk gösterenler değildir. Onlar nefslerindeki afetleri Allah-u Teala yok ettiği için başka insanlara hiçbir zaman
üstünlük taslamak imkanının sahibi değildirler. Çünkü Allah Teala onlara tevazuyu vermiştir. Onlara huzuru vermiştir, mutluluğu vermiştir. Üstünlük dileğini onların kalplerinden söküp almıştır. Bunun olmaması tek başına o kişinin saygı görmesini ifade eden bir sonuç doğurur. Hiçbir zaman ukalalık etmez.

muhabbetinin gereği olan kötü davranışlar sergiliyorsa, karşısındakinden de aynı şekilde kötü davranışlar görecektir. İnsanların nefslerindeki öfke afeti, kin afeti, nefret afeti, kendisine yapılan kötü davranışların bir karşılığı olarak tezahür eder. Sevgili kardeşlerim, o zaman bu kişi çevresindeki insanlarla, yani dış dünyasında devamlı kavga halinde olan bir insandır. Kavga varsa orada huzur yoktur, mutluluk yoktur, mutsuzluk vardır. Öyleyse kişi görülüyor ki dış dünyasında da mutsuz ve huzursuz. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Dinin içinde yer almaları veya dışında yer almaları neticeyi değiştirmez. Neden değiştirmez? Çünkü bizim din adı verdiğimiz müessese, Kur'an'da şekillenmiş olan müessesedir. Ama insanlar bunun sadece 5 tane şartını almışlar. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar. Kelime-i şehadet de getiriyorlar. Ve diyorlar ki nasıl olsa hadis var bu konuda. Bir insan İslam'ın 5 tane şartını yerine getirirse mutlaka cennete girer. Evet, bu dünyada huzursuzuz ama İslam'ın 5 şartını yerine getirdiğimize göre mutlaka cennete gireceğiz. Sonsuza kadar cennette yaşayacağız. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Bütün İslam alemi korkunç bir yanılgının içindedirler. İslam'ın 5 şartı Allah'ın farzlarını ihtiva etmiyor. Zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Ama insanlar Allah'ı zikretmiyorlar. Zikretmezlerse nefslerinin afetlerini yok etmeleri mümkün değildir. Değilse mutlu olmaları da mümkün değildir. Zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ara sıra zikretmeyi emrediyor ayet-i kerime. Sonra Allah-u Teala günün yarısından daha çok zikri de farz kılmış. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezîle âmeni sucurullâhe zikren kesîrâ diyor Allah-u Teala. Ey âmeni olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla olsun zikriniz diyor Allah-u Teala. İkisini de geçelim. Daimi zikir farz mıdır sualinin cevabı? Gene aynı, farzdır. Allah-u Teala diyor ki, اِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ وَاَسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا ve ala cunubihim. Namazınızı tamamlayınca, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Ve daimi zikri de farz kılmış. Nisa 100.

33'te Allah Teala bunu söylüyor. Kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken. Öyleyse daimi zikir bütün insanların üzerine farzdır. Ve de İslam'ın 5 şartı arasında mevcut değil. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Ve de İslam'ın 5 şartı içinde yok. Allah Teala diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın, şirkten de kurtulamazsın. Gideceğin yer cehennem olur. Allah'ın ayetlerinden gafilsin. Dalalettesin diyor Allah Teala. Hidayette değilsin diyor. Hüsrandasın diyor. Allah'a ulaşmayı dilemezsen bütün amellerin boşa gider diyor. Daha insanlar Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğundan haberdar değiller sevgili kardeşlerim. Öyleyse İslam 5 şarttan ibaret değildir. 6. ve 7. şartları vardır. Birisi zikir, ikincisi de Allah'a ulaşmayı dileme. Kişi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemelidir. Dilemezse kurtuluş söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın temel emirlerini yerine getirmiyorlar. Çünkü din unutulmuş. Ve de tabiatıyla bu açıdan sonsuz bir kargaşa içinde huzursuz bir millet oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde bir tek emir vardır, insanların mutlu olması. Bütün emirler bunu sağlamak için, bu hedefi gerçekleştirmek için dizayn edilmiştir. Namaz kılan kişi namaz kılarken mutludur. Oruç tutan kişi onu yaptığı zaman gerçek anlamda oruç tutuyorsa, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisi oruç tutuyorsa Allah ona açlık hissini hissettirmez. Açlık hissi duymaz kişi ve orucunu en güzel şekilde tutar açlık hissetmeden. Böyle insanlar için oruç tutmak sadece bir zevktir. Kişi zekatını verir. Bilir ki onu verirse bir huzur ve mutluluk duyacaktır başka bir insana parasal yardım yapabildi diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hep Allah için olun. Hep Allah için yaşayın. İşte mutluluğun faktörlerine baktığımız zaman insanlar Allah'a ulaşmayı denemeyenler her açıdan huzursuz ve sıkıntılılar. İç dünyalarında nefsleriyle ruhları arasındaki devamlı kavga sebebiyle huzursuzlar. Dış dünyalarında başka insanlarla
devamlı anlaşmazlıklar içinde oldukları için mutsuzlar. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın ne emirlerini ne de nehilerini Allah'ın emrettiği standartlara uygulayamadıkları için huzursuzdurlar. Gördük ki Allah Teala İslam'ın 5 şartının ötesinde zikri de farz kılmış, insanlar zikri uygulamıyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemekse Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Asırlar önce bu da unutulmuş insanlar tarafından. Tabii böyle olunca ne oluyor? İnsanların bütün amelleri boşa gidiyor. Bu dünyada mutsuz oldukları gibi Allah'ın cennetine de girmeleri ihtimali sıfırlanıyor. İnsanlar Allah'ın böyle bir talebinin olduğundan dahi haberdar değiller sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn bütün insanlar için Allah'ın güzelliklerini emrettiği halde insanlar hem iç dünyalarında mutsuzdur, hem dış dünyalarında mutsuzdur, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutsuzdur. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizayn söz konusu. Zamanımızda kimse Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir emrin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğundan haberdar bile değildir. Biz bunu söylüyoruz. Nur TV söylüyor. Kur'an hükümlerini sizlere bildirmekle vazifeliyiz. İşte Kur'an bu söylediklerimizi emreder. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilememizi ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar İslam'ın 5 şartıyla mutlu olacaklarını ve cennete gireceklerini zannederler. Ne dünya üzerinde mutlu olabilirler, ne de cennete girmeleri mümkündür. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için amelleri boşa gidecektir. Öyleyse mutluluğunuzun temelinde bir dilek var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. O dileği gerçekleştirenler mutluluğa ilk adımı atmışlardır. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah'ın ruhlarını kendisine yani Allah'a ulaştıracağı güne kadar mutlak bir saadet denizinin içinde yüzerler. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini koparır, yok eder ve bu insanlar huzur içinde ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. 6-7 aylık bir devre içerisinde bu olay tamamlanır ama bu süre içinde o insanlar mutludurlar. Dünya mutluluğunu da Allah ile ilişkiler mutluluğunda, iç dünyalarındaki mutluluğu da yaşarlar. Çünkü Allah-u Teala'ya ruhlarını ulaştırmak üzere yola çıkan bu insanlar, Allah-u Teala'nın şeytanla ilişkisini, onların ilişkisini kestiği için, bu insanlar huzur içinde bir dünya hayatını yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah-u Teala hepinizden mutlu olmanızı istiyor, mutlu olmanızı istiyor, mutlu olmanızı istiyor. Ve mutluluğun anahtarını teslim etmiş size. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin, mutluluğu nasıl yaşadığınızı kendiniz görün. Ben yaşatacağım diyor size. Saadeti, siz kendi kendinize saadeti elde edemezsiniz. Bize ulaşmayı dilerseniz, biz size bize ulaşmak imkanını veririz ve mutlaka ruhunuzu kendimize ulaştırırız.
Bunu garanti ederiz diyor Allah Teala. Dünya mutluluğunun yarısını ama üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle sağlanıyor. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca kavga bir anlamda bitmiştir. Ama nefsinizin afetleri var olduğu sürece nefsinizin afetleri sebebiyle huzursuz olacaksınız. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman huzursuzluğunuzun %50'den fazlası Allah Teala tarafından yok edilmiştir. Çünkü afetlerinizin hepsinin %51'i yok edilmiştir. Öyleyse mutluluğu yarı yarıya yaşayan bir insan oldunuz bile, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek, geri kalanı sizin zikrinizi arttırmanıza, Allah'a yaklaşma taleplerinizin devamına bağlıdır sevgili kardeşlerim. Bu devamı hangi boyutlarda uygulamaya koyabilirseniz o kadar mutlu ve huzurlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunu hiç unutmayın. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey vardır. Sizi mutlu kılmak. Çünkü siz insansınız. Allah'ın katındaki en değerli mahluksunuz ve mutlaka mutlu olmanız Allah'ın temel hedefidir. Bütün Kur'an insanın mutluluğuna yönelik hakikatleri ihtiva etmektedir. Kur'an'ı öğrenin sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğrenmenin yolu Nur TV'yi devamlı dinlemektir. Ve de orada hangi ayetten bahsediliyorsa mutlaka Kur'an'ı açıp o ayeti gözden geçirmek ve notlar almaktır. O zaman Allah-u Teala'nın bize öğrettiği hepinizi mutlu kılacak olan bu zamanın hidayet müessesesini hepiniz öğreneceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Kalbimiz sizde kalarak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Amin.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Allah Teala bizleri yine beraber kıldı. Ona hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde hep bir çizgiyi muhafaza etmek mecburiyetindesiniz. Bu çizgi adaptır. Edebe riayet etmek. Sevgili kardeşlerim, adab kaidelerin bütünüdür. Bir insanın edepli olması veya edebe riayet etmemesi iki ayrı form gösterir. Allah'ı seven kişi Allah'tan önce hoşlanmakla başlar, sonra sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra daimi zikre ulaştıktan sonra Allah'a hayran olur. Sevgili kardeşlerim, öyle bir muhteva düşünün ki, her an mutlu olasınız. İşte bir insanın her an mutlu olabildiği bir tek nokta vardır. Hedef tayininde ulaşılacak olan noktalardan sonuncusu zikri daim. Yani daimi zikir. Kesintisiz bir zikrin sahibi olmak. Öyle bir muhteva taşıyacaksınız ki içinizdeki ses Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde siz uyanıkken de uyurken de devam ettirecek. Öyle ki uyandığınız zaman içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah dediğini hissedeceksiniz. Öyle ki yanüstü yattığınız zaman kulağınızdaki çift atışla içinizdeki bir sesin Allah kelimesini terennüm ettiğini yaşayacaksınız. Bu Allah'la kesintisiz bir beraberlik demektir. Allah ile beraberliğin temelinde zikir vardır. Allah kelimesini tekrar etmek, insanın kalbine Allah'ın katından rahmet nurlarının önce %2 rahmet nuru, sonra salavat nurlarının fazla nurlarının ulaştığı bir müessese. Salavata nur diyorsak da realitede salavat nurları taşıyıcı nurlardır. Rahmet nurlarını taşıyan ve fazla nurlarını taşıyan nurların adı, taşıyıcı nurların adı salavattır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Ama Allah'ın o muhteşem dengesi ruhunuzla tamamlanmaktadır. Ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yapmayı dileyen, yasak ettiği hiçbir şeyi de yapmak istemeyen bir hüviyet taşır ruhunuz. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, onları asla yapmak istemeyen ama yasak ettiği bütün
yanlışları işlemek isteyen bir hüviyet taşır. İşte nefsiniz bu negatif hüviyetle, ruhunuz da pozitif hüviyetle dengeyi sağlar. Ne demek istiyoruz? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Yani hep denge. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar negatif faktör, o kadar pozitif faktör. Birbiriyle tam dengede, terazinin iki tarafı dengede olacak daima. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ihtişamına bir göz attığınız zaman saniyenin sonsuzda biri kadar bir zaman parçasında Allah Teala 100 milyar galaksi ve bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldızı oluşturuyor. Allah'ın yaratma kudretine nasıl hayran olmazsınız sevgili kardeşlerim? Bu yaratılan kainat bir sonsuzluk. 100 milyar galaksi. Her galakside 100 milyar yıldız. Bu sonsuzluğun içindeki o yıldızlardan bir tanesi de bizim şu dünyamız. Ey benim sevgili kardeşlerim, bütünün içinde dünyamızın ne kadar küçük bir parçacık olduğunu idrak ediyor muyuz? Ya bu dünyanın içinde bizler küçüğün ne kadarı daha küçüküz? Netice itibariyle bir mahluk olduğumuzu, yani Allah-u Teala tarafından halk edilen, yaratılan bir yaratık olduğumuzu hiç unutmayalım. Hepsi bu kadar. Bize hayat veren Rabbimize de her zaman hamd edelim, şükredelim. Dünya verilen bu gezegende bizleri hayata getirmiş. Hayattayız, canlıyız. Peki mutlu muyuz? Eğer bize sorarsanız mutluyuz sevgili kardeşlerim. Allah ile ilişkimiz 24 saat boyunca devam eder. O ilişki varsa böyle bir insanın mutlu olmaması mümkün değildir. Neden? 24 saat ilişki demek kesintisiz bir zikrin sahibi olmak demek. Zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde salavat nurları, fazılları taşırlar. O fazıllar kesintisiz bir şekilde nefsimizin kalbine ulaşır. Hep yenileri gelir. Devamlı yenilenir, tazelenir. Ve bu tazelik hiç bitmez. Fikir yaptığınız zaman kendinizi mutlu hissedersiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü zikir Allah ile olan irtibatınızda oradan size kadar ulaşan nurlar dizisinin yağmur damlalarına inanılmaz derecede benzer Allah'ın fazıllarının taşıdığı, Allah'ın salavatlarının, salavat nurlarının taşıdığı fazıllar yağmur damlalarına inanılmaz bir şekilde benzer. Kalp gözünüz açıldığı zaman gerçekten yağmur mu yağıyor yoksa fazıllar mı iniyor ayırt edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. İşte
bu güzelliği yaratan Allah'a hayran olmamak, onu tanıdıkça, yaşadıkça, özellikle daimi zikre ulaştıktan sonra mümkün değildir. Ona aşık olmak, daha ötesinde hayran olmak. Ondan sonra da her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Biz öyle diyoruz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki hepiniz sevilirsiniz. Allah Teala en azdan en çoka bütün insanları sever. Herkesi ayrı ayrı sever. İnsan olarak yaratmıştır. Ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Onu o üfürdüğü ruhla kainattaki bütün mahlukatın üstüne çıkarmıştır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Tüm kainat içerisinde sadece insan adı verilen bu mahluka Allah Teala ruhundan üfürmüş. Şeytanın insanı çekememesinin, ondan nefret etmesinin, ondan intikam almak istemesinin arkasında bu gerçek yatar. Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratan Allah Teala ona hayat verdiği zaman bu hayatı ruhundan üfürmek suretiyle verdi. Ama bu hayatın verilmesi, ruh üflendiği an hayatın verilmesi, ruh üfürüldüğü için mi, bir başka ifadeyle ruh mu hayat verir? Hayır, ruh hayat vermez. Allah hayat verir. Hayatta olmak başka şeydir. Allah'ın ruhuyla teçhiz edilmek başka şeydir. Allah bütün insanlara ruhundan yürüdü. Hiç kimse ruh üfürülmeden insan hüviyetinde olamaz. Ve insandan başka hiçbir mahlukada Allah Teala ruhundan üfürmez. Ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne kuşlarda, ne balıklarda, denizde, karada, havada yaşayan hiçbir canlıda, zahiri alemde de, berzah aleminde de, gayb aleminde de ruh yoktur. Ruh sadece insan adlı bu yaratığa aittir. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Mahlukat, mahluk kelimesinin yani yaratılan kelimesinin çoğulu. Yaratılanların en şereflisidir Allah'ın katında. İşte eşrefi mahlukat olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği gördüğünüz zaman onu yaratanı düşünürseniz ona hayran olmamanız mümkün değildir. Şu iki tane gözü yaratan Allah Teala, gözler arasında, iki bir çift göz arasında öyle bir irtibat kurmuş ki, derinliği iki tane gözden birden baktığınız zaman yakalayabilirsiniz.
Tek gözünüze baktığınız zaman derinlik müessesesi kaybolmuştur. İki gözünüze baktığınız zaman odak noktası gözün iki tanesinin birden bakışıyla devreye genişlik, uzunluk ve derinlik vasıflarını verir. Yükseklik de bunun içinde tabii. Ama tek gözle baktığınız zaman derinliği hissedemezsiniz. Derinlik iki gözün odak noktasıyla diğer görüntünün ayrıcalıkları birbirini tamamlarlar. Uzaklığı, mesafeyi iki gözle tayin etmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkinizde sevgi adı verilen faktör başrolü oynar. Bir taraftan da insanların şeytanla ilişkileri söz konusudur. Şeytan herkese musallat olur. Herkesi yanlış hareketler yapmaya, ikna etmeye çalışır. Yani Allah'ın emrettiği fiilleri engellemeye çalışır iblis. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise o kişinin gerçekleştirmesi için her şeyi yapar. O kişinin işlemesi için. Çünkü iblisin istediği şey bütün insanların Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek derecat kaybetmeleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek yine derecat kaybetmeleridir. Neden öyle olmasını istiyor? Çünkü o zaman insanlar da iblisle beraber cehenneme gidecekler. Öyleyse Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki sizler cennete gidecek olanlarsınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz, birinci kat cennet. Bir insan düşünün, aklı başına gelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ertesi gün ölmüş. O kişi kıyametten sonra mutlaka cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş fakat mürşidine de ulaşmış, tabi olmuş, arkasından ölmüş. Onun makamı ikinci kat cennettedir. Bir üçüncü kişi Allah-u Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine ulaşıp tabi olan bir kişinin ruhu kendisinden ayrılıp Allah'a doğru seyrisülük yapan kafilenin içine gireceği cihetle o kişinin yeterli ömrü varsa, yani 7-8 aylık bir ömür, Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Böyle olan bir kişi öldü, kıyametten sonra gideceği yer 3. kat cennettir. Nasıl 7 kat gökler varsa, 7 kat yerler varsa, nasıl dünyanın da 7 tane katmanı varsa, bütün sistemler 7'li bir dizayn gösterir. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizayn. İşte öyle bir şey. Allah Teala en üstün varlık olarak, en şerefli mahluk olarak insanı yaratmıştır.
En şerefli olmasının sebebi Allah'ın kendisine üflediği ruhtur. Sadece insan adı verilen mahluk Allah'ın ruhuna meskendir. Sevgili kardeşlerim, başka bir mahlukta Allah'ın ruhu yok. وَنَفَاهَا فِيهِ مِنْ رُوحِهِ diyor Allah-u Teala. Ben ona ruhumdan üfürdüm. İşte üfürülen bir ruhla üçlü oluşmuş. Bir nefsi var kişinin, %100 afetlerden oluşan. Bir ruhu var, o üfürülen ruh Allah'tan geldiği cihetle %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek üzere dizayn edilmiş. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere dizayn edilmiştir. Dengenin kurulması için ne lazım? Bunun tam zıttı bir şey lazım. İşte Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği her fiili de işlemeye çalışan bir de azgın nefsiniz var. Herkesin nefsi başlangıçta Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. Sonra onu mürşidinize tabi olmak suretiyle nefs teskiyesi adı verilen bir sistemle terbiye edeceksiniz. Nefsinizin afetlerinin yerini Allah'ın gönderdiği baştan %2 rahmet nuru, bunlar öncü kuvvetler, mürşide tabiyeti de oluşturmadan evvelki bir olgu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği zaman Allah'ın göğsünü mutlaka yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve %2 rahmet nurunu o kişinin kalbine mutlaka gönderir. Bu bir açılış merasimidir. Geri kalan nurlar bundan sonra kalbe girecektir. Bundan sonra o kalp yeni bir hüviyet kazanacaktır. İşte o hüviyet sevgili kardeşlerim, nefsin kalbinin Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla aydınlanması, ferahlanmasıdır. Allah Teala diyor, Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla huşuya ulaşmak zamanı daha gelmedi mi? İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı kalpten bir dilekle dilerse Allah'ın yardımını mutlak surette alır. Allah bu kişiyi mürşit sevgisi vererek hacet namazı kılmak ihtiyacına ulaştırır. Bu kişi öyle bir gün gelir ki mürşit sevgisiyle yanar, hasretiyle yanar. Mutlaka mürşidini görmek isteyerek boy abdestini alır, hacet namazını kılar. Hacet namazı biliyorsunuz en güzel Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılınır. Ama her gece kılınır. Kılınma zamanı ise gece yarısından sonraki devredir. Şafağa kadar geçen devrede kılınır. Gece yarısından sonra şafak dökene kadar geçen devrede kılınır. 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra üç defa
Ayetler kürsüye okunur. Ondan sonra Fatiha'dan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda İhlas, Felak, Nas okunur. Sonuç mu? Sonuç mutlaka Allah'ın o kişiye, ben yaşat makamını görmek istiyorum diye duada bulunan bu kişiye, Allah Teala belki o gece değil ama kişi eğer cevap alamasa devam edecektir. Allah Teala mutlaka o kişi gerçekten mürşidine ulaşmak istiyorsa mürşidini gösterecektir. Tabiiyet devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesini ve yere paralel olarak o kişinin başının üzerinde yer almasını temin eder. O kişinin ömrü boyunca o ruh onu terk etmeyecektir. Başının üzerinde hep bulunacaktır. Sonra Allah Teala aynı anda o kişinin kalbine iman kelimesini yazar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kalbe yazılan iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazılları kendisine çeker. Bir manyetik alan vücuda getirir. Baştan nefsin kalbine giren %2 rahmet nurunun öncü kuvvetin arkasından gelen fazıllar ancak mürşide taviyetten sonra kalbe ulaşabilir. Kalbe yazılan iman kelimesi çekim gücünü oluşturur ve o iman kelimesinin çekimi sebebiyle fazlalara karşı duyarlıdır. Nefsin kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine ulaşıp iman kelimesine yapışmaya başlarlar. Bu rakam yüzde itibariyle %7'yi bulunca ruh birinci gök katına ulaşır. %7'lik faslalarla gök katlarının birbiri ardından gerçekleşmesi birbirine paralel bir seyir takip eder. Her gök katında nefsin kalbine %7 fazıl nuru yerleşecektir. Neticede 7. gök katının 7 tane aleme geçildikten sonra nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi yani %49 fazıl birikimi gerçekleşir.

Sevgili kardeşlerim, %2 rahmet nuru, %49 fazla birikimi o kişinin nefsinin kalbini, %51 yani yarıdan biraz daha fazla nurla doldurur. Bu Allah'ın hediyesidir. Herkes bu noktaya Allah Teala tarafından bir hiç karşılığı olarak ulaştırılır. Yani bir insanın nefsinin kalbinde %51 nura ulaşma işlemi o kişinin Allah'a ulaşma talebi üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Böyle bir dizaynda ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini görüyoruz. Düşünün ki mutluluk %100 mutluluk, nefsin kalbinin %100 nurlarla dolmasına bağımlıdır. Bunun yarısını, hatta yarıdan biraz fazlasını, %51'ini Allah Teala bizlere o kadar çok bizleri seviyor ki bedava vermektedir. Yani sadece bir talep. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Eğer kalbimden değilse bu talep, bu talebimi kalbimden yap. Kalpten bir taleple sana ulaşayım. Kalbimden eğer talepte bulunuyorsam, ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Benim de kalbimi %51 nurlarla doldur. Yarıdan daha fazla nurlarla doldur. İşte bu talebi kalpten söyleyen hiç kimsenin geri çevirmesi mümkün değildir. Neden kalpten olmasını istiyor? Allah Teala bunun bir oyun ve eğlence olmasını istemez. Eğer talep varsa bunun ciddi bir şekilde Allah Teala'dan istenmesi söz konusudur. Allah Teala talebin kalpten olup olmadığını bir anda elbette anlar. Ve de ona göre davranır. Kalptense talep mutlaka başlangıçtaki %2 rahmet nuru arkasından da %49, 7 defa %7 fazlalık göndererek kişinin her %7'de bir gök katı yükselen ruhunu 7. katta 7 tane alemden geçirerek 7. katın 7. aleminde zikirlerini tamamlatarak onlara o ruhların zikirlerinin tamamlamasını sağlayarak Zillet-i Mütah'dan dikey bir yolculukla kendi zatına ulaştırır Allah Teala. Ve o ruhlar Allah'ın zatında yok olurlar. Nereden gelmişti ruh? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? İfna oldu. Allah'ın zatında. İşte bu ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla Allah'ın zatında yok olması birbirini takip eder. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Allah'ın zatı sonsuz bir ruh alışverişi içindedir. Günde kim bilir kaç bin kişi bu dünyada verilen gezegende sadece ölür. Hepsinde ruhu. Eğer o kişinin ruhu daha evvel Allah'a gitmediyse, hepsinin ruhu aynı anda Azrail Aleyhisselam'ın melekleri tarafından Allah'a ulaştırılır. Sonsuz sayıda insan, sonsuz sayıda melek. Ve tek bir Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi seviyor. Sevmeseydi insan olarak yaratılmazdınız. İşte insan olarak yaratılmak öylesine muhteşem bir olay ki sadece insan adı verilen bu mahlukunun bir tek dileğiyle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki kalpten bir dileğiyle Allah-u Teala talebi mutlaka gerçekleştiriyor ve o kişiye
Nefsinin kalbini %51 nurlara gark ederek dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını temin ediyor. Kalbimize ulaşan fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yapmaya, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye yönelik olarak yaratılmıştır. Nefsimizin kalbini dolduran afetler ise ondan önce dolduran afetler. Nefs tezkiyesine başlamadan önce nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Afetlerse Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla onları gerçekleştirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibidir. Öyleyse ne yapmıştır Allah Teala? Başlangıçta nefsimizle ruhumuz arasındaki denge nasıl? Nefsimiz %100 afetlerle dolu, ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama ruhumuz Allah'a ulaştı, Allah'ın ruhunu Allah'a iade ettik, gönderdik. Geriye nefsimiz kaldı. Nefsimizin kalbinde Allah Teala aynı dengeyi sağlıyor. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluyken nefs tezkiyesi yoluyla nefsin kalbine Allah Teala %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nuru gönderiyor. Yaklaşık yarı yarıya bir denge, biraz daha fazla insanın lehine hareket etmiş, azıcık torpil geçmiş. Ve insan bir hiç karşılığı, sadece bir dilekle yarı yarıya mutluluğu elde ediyor. Sevgili kardeşlerim, bu nefs tezkiyesinden sonra insanlar mutluluğu daha üst boyutta yaşamak isteyebilirler veya şeytan devreye girip onları zikirlerinden yavaş yavaş men etmeye başlar. Şeytanın en çok kızdığı insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen insanlardır. Herkesin etrafında birkaç şeytan her zaman vardır. Ve devamlı olarak insana fısıldarlar. Hem de kendi düşüncelerinin tesiri zannettirecek bir özellikle fısıldarlar. İnsanlar onları kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki onlar şeytanların o insanın iç dünyasına ulaştırdığı yanlış hedeflerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten o kişinin ruhunun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen 7-8 aylık devrede şeytanla ilişkinizi Allah Teala kesin olarak önlüyor. Önlediği için kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkes eğer gerçekten dilemişse mutlaka bu paratonerin arkasına saklanır ve mutlaka o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Peki ulaşırsa ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman zaten birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ölse kıyametten sonra ruhu birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olunca Allah'tan sormak kaydıyla. Buna dikkat edinle. Allah'tan mürşidini sorar da onun emrettiği mürşide ulaşırsa tabiyetiyle birlikte ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Bu noktadan sonra ölen bir kişi için ikinci kat cennet garantidir. Ve eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah ona zikir sevgisini verecektir. Allah ona Allah sevgisini arttıracaktır. O kişi zevkle zikrini yapacak ve bu zikir boyunca Allah'ın katından gelen fazıllar %2 rahmet nurundan sonra o kişinin nefsinin kalbini %49 dolduracaktır. İki de fazıla beraber nefsin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen kesim %51'e ulaşacaktır. Burada bir mutluluk
görünüyor sevgili kardeşlerim. Yarı yarıya bir mutluluk. İşte bu yarı mutluluk o kişiye dünyadaki en güzel 7-8 ay yaşatılarak Allah-u Teala tarafından temin edilir. Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu konunun bütün dünyaca öğrenilmesi ve yaşanması söz konusu olacak. İnsanlar öğrenecekler sevgili kardeşlerim. Yaşamaya başladıkları zamansa bu dünyada sulh ve sükun kurulacak. İşte biz hayattayken bu dünya üzerinde böyle bir dünya sulhunun kurulması mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredelim, Allah'a çok hamd edelim. Bizleri insan olarak, yani kainatın en üstü mahluklar olarak yarattığı için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a dost olmanın o müstesna güzelliğini ve beraberliğini yaşıyoruz sizlerle biz. Onun dostuyuz. Sadece bunun için Allah-u Teala'ya ömrümüz boyunca hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Allah'a dost olmak. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. Herhalde birçok pesimist Allah'a dost olmak mı? Hiç Allah bizi dost kabul eder mi? Bunca günahımızla İbadet de yapamıyoruz doğru dürüst. Sahabenin bile 10 tanesini Allah-u Teala cennet ehli kılmış. Bizi mi dost edecek? Evet. Sizi. Sizleri. Hepinizi. Allah-u Teala hepinizi dost etmeye hazır. Hepinizin dostu olmaya hazır. Yeter ki siz isteyin. Allah'a dost olmayı isteyin. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna? Bizim gibi günahkar insanları. Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış düşüncelerin içindesiniz. Biliyor musunuz? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Siz diyor Allah'a takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı örtmekte kalmasın, bir de sevaba çevirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Diyeceksiniz. Ben size dünyadaki en kolay şeyden bahsediyorum. Neydi konumuz? Allah'a dost olmak mıydı? Allah'ı sevmek miydi? Allah'ın kulu olmak mıydı? Hepsi. O büyük günahlarınızı Allah'ın affetmesi miydi? Hepsi dahil sözlerimizin içine. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır.

Görecek misiniz? Madem affedecekmiş, affetmesi için ne yapmamız lazım? Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ha ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bütün bilmeceler çözülsün diyor. Gemi diyor iskeleden demir alsın, açılsın, yedi tane limana uğrasın. Siz diyor sadece bu üç kelimeyle ifade ettiğim şeyi yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Üç kelime. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Ha, size böyle bir şey söylemediler. Peki tamam. Onlar söylemesinler. Zaten bilmiyorlar. Ama biz söylüyoruz. Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Öyleyse peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz. Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Öyle olduğunuz anda da diyor ben sizin günahlarınızı örtelim. Hem de size yedi tane Furkan veririm diyor. Ayet-i kerimede bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Eğer takva sahibiyseniz, o zaman Allah size furkanlar kılar. Siz de furkanlar kılar ve sizin günahlarınızı örter. Ayrıca size mağfiret de eder. Allah fazlül azimin sahibidir diyor. Ayet-i kerime iki ayrı cepheden hüküm ifade ediyor. Evvela başlangıç safhasında eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah Teala sizde furkanlar kılıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Ne yapıyor? Bütün insanlarda engeller var sevgili kardeşlerim. Hepinizde var. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz boşuna bende yok falan demeyin. Hepinizde engeller var. Nasıl engeller bunlar? Bu engeller görme engeli, işitme engeli ve idrak etme engeli olarak ikişerli yedi tane kesim oluşturuyor. İki tane ikişerli, bir de üçlü. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah-u Teala diyor ki İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde, Habibim sen onlara Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın tekliğinden bahsederek okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman biz o Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşmasına inanmayanlarla, ahirete inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre koyarız. Yani onların gözlerinin üzerine bir engel koyarız. Seni, buradaki Allah-u Teala'nın muradı, seni irşat makamı olarak göremezler. Bir. Onların diyor kulaklarına vakra koyarız. Seni işitemezler. Yani söylediklerinin manasına varamazlar. Manasına eremezler. Onların kalplerine ekinnet koyarım diyor Allah-u Teala. Seni idrak edemezler. Seni fıkıh edemezler diyor Allah-u Teala. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle uzaklaşırlar diyor. Yani ne diyormuş? Engeller koyarım diyor gözlerine, hicab-ı mestüre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinnet koyarım diyor. Bunlar engeller. Peki hepsi bu kadar mı? Hayır. Allah-u Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde buyuruyor ki, Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Bu sebeple biz onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet tatlı bir perde çekeriz. Yeter mi? Yetmez. Onların işitme hastalarını, sem'i hastalarını mühürleriz diyor Allah-u Teala. Ve onların kalplerini de mühürleriz diyor. Kalplerindeki idrak hastasını mühürleriz manası var burada. Kalplerin mühürlenmesi. Öyleyse aslında Allah-u Teala başka bir ayet-i kerimede gözler içinde, affedersiniz gözler içinde diyorum, görme hastası içinde, basar hastası içinde mühürlenmekten bahsediyor. Yani kişinin hastalarının üçü de mühürlü. Görme hastası da mühürlü, gışavet atlı bir mühürle, bir perdeyle kapalı. İşitme hastası mühürlü, idrak etme hastası, yani kalbi, o da mühürlü. Bu kişi göremez, işitemez ve idrak edemez. Hem görmeye, işitmeye ve idrak etmeye müteallik uzuvlar konusunda, organlar konusunda engeller var. Hem de bu organların ulaştıracakları bilgileri beyne iletecek sistemler hepsi kapalı. Kişi sağır, dilsiz ve kör sevgili kardeşlerim. Darılmaca, gücenmece yok. Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, üzülerek söylüyoruz ki siz sağırsınız, körsünüz ve Allah'ın söylediklerini idrak edemezsiniz. Ne Allah'ın söylediklerini işitebilirsiniz, ne idrak edebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah'a ulaşmayı dilememiş birisine bizim söylediklerimizi anlatmamız da deveye hendek atlatmak kadar güç bir şey. Çünkü böyle bir dileğin sahibi olmayanların bütün uzuvları ve hastaları Allah Teala tarafından kapalı. Ne oldu şimdi? 6 tane müessese oldu. 3 tanesi uzuvlara ait. Görme uzvu göze ait, işitme uzvu kulağa ait, idrak etme uzvu kalbe ait. 3'ü de mühürlü. Aslında ifade yanlış oldu. Gözler hicab-ı mestureyle
örtülü. Kulaklar vakra ile kapalı, kalp ekinetle örtülü. Bunlar uzuvlar. Görme, işitme ve idrak etme uzuvları. Kalp, kulak, göz. Üçü de mühürlü. Böyle bir insanın gördüğünü zihnine ulaştırması lazım ve oradaki görme merkezinde görüntünün tersken düzelmesi lazım. Bütün merceklerde oluşan ilk görüntü daima terstir. Yani bir merceği bir insan için kullanırsanız, o ışıklı bir yerdeyse arkaya koyacağınız bir beyaz kağıt üzerine onun görüntüsü mutlaka ulaşır. Ama göreceksiniz ki kafa aşağıdadır, ayaklar da yukarıda. Ters bir görüntü elde edilir. Ve bu gözlerimiz, hepimizin gözü, ters bir görüntüyü ulaştırır. Nereye? Görme merkezine. İşte ona Allah-u Teala görme hassası diyor, basar diyor. İşitme hassasına semi diyor, işitme hassası diyor. Kalpteki idrak hassasına fuat diyor. Efidet bunun çoğulu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kapalı hepsi. Kim bu insanlar? Hepsi aynı grup insan. Allah'a ulaşmayı dinlemeyenler. Peki doğuştan insanlar böyle mi? Hayır, hiç kimse böyle değil doğuştan. İyi de o zaman ne zaman? Ne zaman oluyor bu iş? Madde bir, herkes bu konuda mutlaka tebliğe muhataptır. Şimdi sizler beni dinliyorsunuz ya sevgili kardeşlerim, bu bir tebliğdir. Yani size Allah'ın hakikatlerini söylüyor. Allah'ın bir dostu, bir sevgilisi size bunları söylüyor. O mu, kim o mu diyeceksiniz? O biziz. Ve size diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz bu engellerin hepsi sizden gidecek. Dilemezseniz ne yazık ki Allah'ın ölçülerine göre Allah'ın sözlerini işitemezsiniz, idrak edemezsiniz ve Allah'ın dostlarını Allah'ın dostu olarak göremezsiniz. O zaman ne mi olur? Oo, neler olmaz ki sevgili kardeşlerim. Evvela dalalettesiniz. Madde bir. Sonra küfürdesiniz. Sonra tağutun, insan ve cin şeytanların dostusunuz. Yetmez. Gene insan ve cin şeytanların kulusunuz üstelik de. Yoksa bana kızmaya mı başladınız bunları söylüyoruz diye? Bunlar Kur'an hakikatleri. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, gönül dostlarım, can dostlarım, biz dostuz. Allah'ın dostuyuz, sizin de dostunuzuz. Ve sizi de Allah'ın dostu kılmak üzere emir aldık. Öyleyse biz size kurtuluşun yollarını sadece göstermeyiz, öğretiriz de. Son derece kolay bir yoldan öğretiniz. Çünkü Allah'ın öğretisi diğer üniversitelerde öğretilen ilme hiç benzemez. İnanılmayacak kadar kolay solüsyonlar, çözümler oradadır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde. Öyleyse nerede kalmıştık? Bütün insanlar demek ki tebliğe muhatap. Hangi şartlar içinde olursa olsun, o kişiye mutlaka şu veya bu şekilde bu söylediklerimiz ulaşacaktır. O kişiye Allah'a ulaşmayı dile bak ha. Eğer dilemezsen dalalettesin, küfürdesin, gideceğin yer cehennem, ifadeleri mutlaka ulaşır. O zaman o kendisine düşen tedbiri alır ya da almaz. O onun işi. Onun problemi. İşte
Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. O kişi mümin olamaz. İstediği kadar ben müminim diye mümin olduğunu iddia etsin, mümin olamaz sevgili kardeşlerim. Allah'ın cennetine giremez. Gideceği yer cehennemdir. O kişi hüsrandadır. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Hadi bu kadar yeter. Daha 5-6 tane daha faktör var. Hepsini saymamız gerekmiyor. Ama bunlardan bir tanesi bile sadece bir dilekle sizi Allah-u Teala'nın nereden nereye ulaştıracağının kesin ispatını taşır. Öyleyse davete muhatap olup da eğer bir insan buna rağmen kardeşim bak Allah'a ulaşmayı dilemezsen demin saydığım şeyler mutlaka o kişiye ulaşmıştır. Küfürde, dalalette ve cehennemde olacağı ifadeleri bunların en mühimleri. Eğer o kişi buna rağmen bu kadar kolay bir şeyi gerçekleştirmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman o kişi bunları hak etmiştir. Ve ne olur? Gözlerin üzerine hicab-ı mestur et diye bir engel konulur Allah-u Teala tarafından. Kulaklarına vakra konulur. Kalbine ikinnet konulur. O kişi irşat makamına baktığı zaman onu irşat makamı olarak göremez. Söylediklerini Allah'ın sözleri olarak kabul edemez. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, onun söylediklerini kalbindeki ikinnet sebebiyle idrak edemez. Allah onu kör, sağır ve dilsiz kılmıştır. Bunlar uzuvlar. Bir de Allah Teala bu kişinin görme hassasını, basar isimli görme hassasını engelliyor, görmekten men ediyor. İrşat makamına bakıyor o kişi ve o görmeyenlerin ifadesiyle o görmeyenlerin baktıkları gibi bakıyor ama görmüyor o kişiyi, irşat makamı olarak görmüyor. O bir şeyler söyleyen ama anlamadığı şeyler söyleyen, üstelik de olması mümkün olmayan şeyler söyleyen, vücut bulması imkansız olan bir takım masallar anlatan birisi. Hayır sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz size. Sizi o kadar seviyor ki Allah Teala bir dileğinizle sizi kurtarmaya hazır. Cennetine almaya hazır. Bakınız ne diyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin diyorum. Dilediniz. Ertesi günde öldünüz. Hayır, ertesi günü beklemediniz. O gün öldünüz. 5-6 dakika sonra ölmüşseniz gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, bu engeller vardı ya hani, görme, işitme, idrak etme, uzuvlardaki engeller, hastalardaki engeller, onların hepsini alıyor Allah Teala. Size 7 tane Furkan veriyor. Görme hastanızın üzerindeki mührü açıyor. Gışavet isimli perdeyi açıyor. İşitme hastanızın üzerindeki mührü açıyor. İdrak etme hastanızın kalbinizin üzerindeki mührü de açıyor. 3 mühür de açılıyor. Yeter mi yetmez? Sıra uzuvlarınıza geliyor. Gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Kalbinizdeki ekinneti alıyor. Ve bu da yetmez. Kalbinize aldığı ekinnetin yerine ihbat koyuyor. Bu noktadan itibaren artık siz muhbitsiniz. Yani sadece gören, işiten değil, gördüğünü ve işittiğini idrak edebilen bir yapının sahibisiniz. Yani kendilerine ilim verilmiş olanlar safına giriyorsunuz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi bana söyleyin bakalım, daha kolay ne var? Allah Teala size diyor ki, siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Üç kelime. Eğer dilerseniz diyor, üzerinizdeki bütün engelleri kaldırırım. Madde bir. Kaldırıyor da ne yapıyor yani? Kaldırdığı zaman her birine derecat veriyor. Basit olarak düşünelim. Diyelim ki siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Günahlarınız mutlaka sevaplarınızdan fazla. Her halükarda gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın ölçüsü şu. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. İşte içinizden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah Teala bu dileği bir, görür, iki, işitir, üç, bilir. Allah Teala her zerresiyle görür, her zerresiyle bilir, her zerresiyle işitir. Bizse mahlukuz. O yaratan. Biz mahluklar yaratılanlarsa gözle, bize verilen gözle görebiliriz. Kulaklarımızla işitebiliriz. Kalbimizdeki ihbatla idrak edebiliriz. Uzuvlara ve hassalara ihtiyacımız var. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kadar güzel dizayn edilmiş, hayranlık uyandıracak bir şey. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önce hastalar üzerindeki mühürleri açıyor Allah Teala. Sonra da uzuvlar üzerindeki engelleri kaldırıyor ve yerine ihbat koyuyor. Aldığı ekinetin yerine kalbinize ihbat koyuyor. Yani altıncısıyla engelli bütün engeller alınmış oluyor. Yedincisiyle de kalbinizdeki ekinetin yerine, engelin yerine idraki sağlayan bir ilahi kompütür yerleştiriliyor. Ne olur diyeceksiniz? O noktadan itibaren irşat makamını gören, irşat makamı olarak gören. Sonra söylediklerinin manasına varan, yani işiten. Sonra da kalbine indirdiği zaman onun söylediklerini idrak eden bir hüviyete kavuşuyorsunuz. Siz ne yaptınız? Bir tek şey yaptınız. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Peki ne yaptı? Sizi kör, sağır, bedilsiz ve ölüyken Allah Teala bütün insanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlara onlar ölülerdir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor Enam 36'da. Sen o mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. O insanlar mezardaki ölüler gibidirler. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor bize ulaşmayı dilemeyenler. Sen onlara işittiremezsin diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işitiyor musunuz? Sizlere söylüyorum. Kurtuluşunuzu Allah-u Teala, Allah'ın cennetine girmenizi o kadar kolay sebeplere bağlamış ki, sizin yerinizde olsaydım koşa koşa giderdim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi mutluluğa çağırıyorum. Bir tek dileğiniz, sözde, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demeniz yetmez. Buradan dileyeceksiniz. Kalbinizden dileyeceksiniz. Kalbinizle dileyeceksiniz. Ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Ama kalbinizle dilemişseniz neticeyi hemen alırsınız. Birdenbire namazı sevmeye başlarsınız. Birdenbire oruç tuttuğunuz zaman
açlık hissetmezsiniz. Birdenbire zekat vermek size hiç de ağır gelmez. Ve zikir yapmak büyük zevkler verir size. Kısaca ibadetler bir angarya iken bir zevk haline dönüşür. Ne haber? Bütün bunlar sadece bir dileğinizde oluyor. Şimdi Allah Teala'nın size 7 tane Furkan vermesi haline bakıyorduk. Bu Furkanların her birinde günahlarınızın, bütün günahlarınız esas alınır. Günahlarınızın 7'de biri kadar bir Furkan verilir. Görme hastanız açıldığında, mührü açıldığında. İşitme hastanız da 7'de bir daha sevap yazılır. Nereye yazılır? Sevap hanenize. Biliyorsunuz amel defteriniz 3 boyutlu bir hareketli sistemdir. Bir ekrana ihtiyaç göstermez. Boşlukta hayat filminiz oynar. Bunun sol tarafı kırmızı rakamlarla yazılan negatif sonuçlardır. Yani günahlarınızdır. Sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılan pozitif rakamlardır. Yani sevaplarınızdır. Ve sevaplarınızın arasına Allah Teala her Furkan'ı açtıkça, ki hepsi 6-7 dakika içinde bütün film biter. Gözleriniz de açılır, kulaklarınız da açılır, kalbiniz de açılır, idrakiniz de açılır. Gören, işiten ve idrak eden bir insan olursunuz. Ve yazılan sevaplar da günahlarınıza eşit olur, yazılan kesim. Onun dışında da sevaplarınız var olduğu için siz artık o noktadan itibaren sevapları günahlarından fazla bir insan olursunuz. Gideceğiniz yerde Allah'ın cennetidir. Açık ve kesin olarak diyor ki Allah Teala müminin 102 kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen insan. Neden? Çünkü onun mizanında sevapları mutlaka günahlarından fazla. Hem de günahları ne kadar sevaplarından fazla olursa olsun başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediği anda bütün günahları mutlaka örtülür. Bütün günahlar bunun içindedir. Allah Teala günahlarınızı örter. Sonra göğsünüzden kalbine, kalbinize nur yolu açar. Kalbinizin Allah'a döndürülmesi söz konusudur Allah Teala tarafından. Ve zikir yaptığınız zaman kalbinize rahmetle fazl-ı nurları Allah'ın katından ulaşır. Çünkü siz rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği birisisiniz. Ve mutlaka bu tecelli sizde bu güzellikleri oluşturur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar veya münip olanlar, iki isim de aynı manaya gelir. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek sizin kurtuluş reçetinizdir, beratınızdır. Berat verir mi Allah Teala kullarına? Herkese. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda beratı almıştır. Ne kadar büyük günahların sahibi olursa olsun, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. 5-6 dakikalık bir zamanda Allah Teala onun bütün günahlarını örter. Ondan sonra ona verdiği diğer ihsanlarla o kişiyi onun talebi üzerine mürşidini göstererek, mutlaka onun seveceği bir mürşidi göstererek, mürşidi o kişiye mutlaka sevdirir.
bize karşı duyduğunuz sevgi Allah'ın size verdiği bir sevgidir. Sakın başka sevgilerle karıştırmayın. Bu sevgi ilahi bir sevgidir. Allah'ın verdiği sevgidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını mutlaka Allah'a çevirir. Mutlaka o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Rahim Esma'sı tecelli mutlaka bunları gerçekleştirir. O kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet sızmaya, girmeye başlar. Bu giren rahmet %2'ye ulaştığı zaman nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bunun yüzde sadece ikisi nur olduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaştığı zaman da hacet namazını kıldığında mutlaka Allah Teala ona onun ulaşabileceği yerde bir mürşit gösterecektir. Tayin Allah'a aittir. İşte o mürşidi sevecektir o kişi. Allah sevdirecektir. Bu sebeple mürşit sevgisi ilahi bir sevgidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Peki Allah Teala kişi hacet namazını kıldı, gösterdi mürşidini. O kişi de öyle bir sevgi oluşacaktır ki mürşidine mutlaka ulaşacaktır. O bir ya mürşittir ya da mürşit vekilidir. Eğer mürşit vekili ise evvela orada tabi olacaktır. Arkasından da nerede olursa olsun esas mürşidine mutlaka ulaşmak içinden gelen çok büyük bir talebi oluşturacaktır. Ve gözyaşları içinde mürşidine tabi olacaktır. Bundan 14 yıl sonra evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi oldular. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olurmuş? Allah Teala size furkanlar verirmiş. Bir 5-6 dakika içinde ve bu verdiği 7 furkan her birini 1 dakika içinde verdiğini kabul edelim. Çok daha kısa bir süre. Belki her bir furkan birkaç saniye içinde geliyor. Birer dakika düşünsek bile çok uzun bir zaman parçası olarak değerlendiriyoruz bunu. Bu zaman parçasında o kişi mutlaka 7 tane furkanı alır. O kişinin günahları tamamen örtülür. Ve o kişi sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaştırılır. Ulaştırılırsa ne olur? Hiç cennetlik olur. Hani diyorlar ki ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Onların da geri kalanın ne olacağı belli değil. Benim gibi günahkar birisini mi hala namazı kılamayan, hala orucu tutamayan bir asi kulunu mu Allah Teala kendisine ulaştıracak, affedecek, cennetine alacak? Evvela şunu söyleyeyim ki böyle söyleyen kişi her ne kadar Allah ben bir Allah'ın asi kuluyum diyorsa da Allah'ın kulu falan değil. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. O sadece tağutun kuludur. Sevgili kardeşlerim, böyleyseniz üzülmeyin. Tağutun kulu olmaktan Allah'ın kulluğuna sizi ulaştıracak olan şey sadece bir tek dilektir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Hepsi bu kadar. Bileti aldınız demektir. Oraya cennete gitmek üzere. Tabii şimdi aranızdan birçok kişi sözlerimize inanmayacaktır. Ben mi diyecektir cennete gideceğim? Ben bu kadar günahkarken hiç kimseye söyleyemediğim şöyle
bir sürü günahlarım, hatalarım, hatta suçlarım, kanun karşısında suçlarım varken ben mi cennete gideceğim? Evet. Sen hangi günahların sahibi olursan ol, mutlaka Allah'a ulaşmayı şurandan dileyebilirsen mutlaka Allah'ın cennetine gireceksin. Söylediğim gibi dileyip dilemediğini anlaman da çok kolay. Çünkü çok bariz bir farklılık olur. Sen hiç Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi olarak namazdan hoşlanmazken, zikirden hoşlanmazken, oruç tutmak sana ağır gelirken bunların hepsinin yok olduğunu görmek. Mutluluğuna ereceksin. O zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksin. Hani bir şarkı var ya, bana ne oldu ben bilemem, eski halimi hiç göremem diye. İşte size ne olduğunu siz bilemezsiniz. Size ne yaptığını Allah bilir. Sizi adam eder. Kendisine layık kılar. Cennetine layık kılar. Allah'ın sizi cennetine layık kılmasının bedeli sadece bir dilekte bulunmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yoksa hala dilemeyecek misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Hem de sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilemenin bedeli üçüncü kat cennete ulaşmaktır. Nefsinin, kalbinin yarısındaki afetlerin mutlaka temizlenmesidir. Bunu gerçekleştirecek olan siz değilsiniz. Allah. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı yehdi ileyhi men yunib. Diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine mutlaka ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır diyor. Mutlakayı da biz ilave ediyoruz. Mutlaka ulaştırır. Kainatta hiçbir güç Allah'ın o insanların ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz, yetmez. Şeytan da bütün avanesi de dahil, hiçbirisi buna engel olamaz. Yetmez. Bu insanların dünya saadetinin yarısına ulaşmasına da hiç kimse mani olamaz. Bu bir insanın cehennemden kurtulması, Allah'a ulaşma dileğinden sonraki 6-7 dakikalık bir zaman parçası içinde mutlaka gerçekleşir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, 10 dakika sonra öldü, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyoruz. Son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve hepiniz için kurtuluş, elinizle uzatıp yakalayabileceğiniz kadar yakın bir yerdeyken bundan haberdar değilsiniz. Allah'ın bunca ayeti hepinizi kurtuluşa çağırıyor. Kur'an'daki İslam'a çağırıyor. Ve bu İslam'ın başlangıç noktası ve ruhu Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilediğiniz anda sizin için cehennem kapısı tamamen kilitlenmiştir. O noktadan itibaren cennetin sahibisiniz. Evet, birinci kat cennet. Başlangıçta olay bu. Ama Allah-u Teala sizdeki Furkanları aldıktan sonra, mürşit sevgisini size verdikten sonra, ona tabi olduğunuz gün ikinci kat cennet sizin. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girecek. Bu nurların her %7 fazilet nurlarının, fazıl nurlarının artışıyla ruhunuz, sizden, vücudunuzdan ayrılan ruhunuz, Allah'a doğru yapacağı diğer ruhlarla beraber, yolda olan diğer ruhlarla beraber her zaman yol doludur. Saf halinde yükselirler. Birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, altıncı kata kadar yükselenler ayrı bir grup. Yedinci kata yükselebilenler ayrı bir grup olarak saf halinde yükselirler. Yedinci katın yedi tane alemini geçer bu ruhlar. Her bir alemde, yedi alemin her birinde bir süre oradaki ilim öğrenilir. Ve neticede Sitret-i Münteha'dan direkt bir yukarı doğru dikey bir yolculukla
Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında da kaybolur. Bu o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet isimli nurların birikmesiyle gerçekleşir. O kişinin başlangıçta nefsi %100 afetlerle doluydu ve şeytanın taleplerine %100 uyan afetler sizi hep huzursuz kılıyordu. Ama şimdi nefsinizin kalbinin yarısında afetler yok. Fazıllar var, fazilet sahibi yapılmak üzere sizi nefsinizin kalbine yerleşmiş fazıllar ve %51 nur birikimi oluştuğu zaman 49 fazıl, %2 rahmet, %51 nur birikiminde şeytanın hakimiyeti yok olur nefsinizin kalbinden. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken, tamamen afetlerde örtülüyken %51 nur birikimi olmuştur nefsinizin kalbinde. Şeytan sadece afetlere tesir edebileceği için hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Artık siz duruma hakimsiniz. Ruhunuz mu Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %51'den 61'e yükseldi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu %51'den 61'e kadar yükselme o anda gerçekleşmez, adım adım gerçekleşir. %61'e ulaştığınız zaman zaten ayrıca sizin ruhunuza, ikinci bir ruhunuza bir taht ihsan edecektir Allah-u Teala'nın katında. Ama sözümüz buraya kadar. Ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Nefsinizin kalbi ne oldu? %51 nurlarla donandı. Öyleyse yapacağınız davranış biçimlerinin yarısı güzel davranışları oluşturur, yarısı da yanlış davranışları oluşturur. Çünkü iki denge unsuru, afetler ve faziletler birbirine çok yakın iki noktadadır. Güzellikler ve çirkinlikler, mutluluk ve mutsuzluk iç içedir. Ama dünya saadetinin yarısını bu noktada mutlaka elde ettiniz. Bu rakam %51'dir. Ne oldu? Allah-u Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti verdi. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinize ikinci kat cenneti verdi. Ruhunuz Allah'a ulaştığında üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı cihetle nefsinizin kalbi %51 nurlar donandığı için dünya saadetinin de yarısının sahibi kılındınız. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Ve biz size sadece bunu anlatmak istedik bugün. Bunu öğrenin ki hepiniz kurtulasınız. Sevgili kardeşlerim, yağma Hasan'ın böreği. Herkes kurtuluşa ehildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi sadece günahlarınızı örteriz demiyor Allah-u Teala. Ayrıca mağfiret ederiz diyor. Yani sevaba da çeviririz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Çok güzel bir duygu dizaynı içerisinde yad edeceksiniz. Allah'ın
dostları ne kadar güzel şeyler söylemişler diyeceksiniz. Nasıl olmuş da diyeceksiniz benim ömrümün bu kadar kısmı hiç bunları duymadan geçmiş. Kur'an bütünüyle unutulmuş, rafa kaldırılmış, insanların asırlardan beri yazdığı kitaplar baş tacı edilmiş ve dinin bütün temel faktörleri 7 safhası da 4 teslimi de hepsi unutulmuş. İşte bu unutulan her şeyi yeniden diriltmekle, hayata geçirmekle vazifeliyiz. Bizi dinlerseniz seveceksiniz. Sonra çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sonra yaşamaya başlayınca çok seveceksiniz. Biz sizi zaten seviyoruz. O zaman da seveceğiz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sırat-el-müstakim, sırat-el-ezine, sırat-el-ezine. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, eyzubillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin, ar-Rahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm, sırâtel lezîle el-amte aleyhim, gâil-i maktubi aleyhim, aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. Konumuz tebliğ. Biliyorsunuz ki Allah Teala'nın Kur'an ilmi ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olmak üzere üçe ayrılıyor. Tebligat ilmel yakinin başlangıç noktasıdır. Tebliğ varsa ilim vardır. Öyleyse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tebliğ yapıyor muydu? İsra 45 ve 46'da Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, sen Kur'an'ı onlara okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman o ahirete insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin arana bir perde koyarız. Hicabı mestüre. Onların seni görmelerine mani olmak için," diyor Allah Teala. "Onların kulaklarına vakra koyarız," diyor. "Engel koyarız. Seni işitmelerine mani olmak için. Onların kalplerine ekinnet koyarız. Seni idrak etmelerine, fakih etmelerine mani olmak için. Sen Allah'ın birliğini, tekliğini söyleyerek onlara hitap ettikten sonra, yani sözlerini bitirdikten sonra, onlar nefretle arkalarını dönerler," diyor Allah Teala. Burada tebliğden kendilerine pay çıkarmayan insanlardan bahsediliyor. Tebliğ ediliyor ama insanlar tebliğe muhatap kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Tebliğ yapılıyor, onu kabul etmeme konusunda kesin kararlılar. İşte bu insanları yakinen tanırsınız sevgili kardeşlerim. Kim insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorsa, yetmez, İnanmamakla kalmayıp başka insanların da buna inanmasına mani olmaya çalışmak suretiyle onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanlar bunlar. Bunlar uzak bir dalalet içinde olan insanlar. Kendileri hidayette değiller, başkalarının da hidayetine mani oluyorlar. Biliyorsunuz ki hidayet müessesesi
Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar ve kurtuluşa derhal ulaşırsınız. Siz artık dalalette olan bir insan değilsiniz. Hidayette olan bir insansınız Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Peki neyle bunu sağladınız? Tebliğe muhatap olarak. İşte tebliğe muhatap olup da insanlara Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey olamaz diyenler, ruh insana hayat verir zannedenler, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı zaman ölürsünüz, mutlaka ölürsünüz diyenler, o insanlar sevgili kardeşlerim, nasıl bu kadar emin olabiliyorlar söylediklerinden? Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi diyor. Biz onun içine, insanın içine ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve ona sonra diyor fuatler verdim diyor. Yani hassalar verdim diyor. Görme, işitme ve özellikle idrak. İdrak hastasının bir ismi fakıhtır. Üst seviye dizaynı ise Fuat adını alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmek zorundasınız. Bu hepinizin üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. İşte bu konuda karşı çıkan insanlar Allah-u Teala'nın söylediklerini

Düşerken diyor Allah Teala, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a teslim edin. Allah'a yönelin. Üçüncü basamak. Allah'a ruhunuzu teslim edin. 21. basamak. Allah'a fizik vücudunuzu teslim edin. 25. basamak. Allah'a nefsinizi teslim edin. 27. basamak. Allah'a iradenizi teslim edin. 28. basamağın 5. kademesi. Hepsi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. İşte insanlardan her kim elinin tersiyle bunları iterse, bir çırpıda Allah-u Teala böyle bir şey emretmemiştir derse, o Kur'an'a bühtanda bulunuyor demektir. İşte çağımızın en korkunç hastalığı odur ki bu devirdeki insanlar Kur'an kültürüyle yetişmiyorlar. Kur'an sadece bir okuma aracı olmuş sevgili kardeşlerim. Kim daha güzel Kur'an okur ve nasıl tecvidli Kur'an okunur? İnsanlar bunu hedefe almışlar. Allah Teala Kur'an'ı okuyalım, öğrenelim ve uygulayalım diye indirdi. İnsanlarsa Kur'an'ın okunmasını hedef aldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi, aranızda en hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. İfadeye dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ne yapmış insanlar? Bugün Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen ve öğretendir diyorlar. Bütün Kur'an kurslarında Kur'an'ın nasıl okunacağı öğretilir. Zaten bu Kur'an kurslarının hocaları da Kur'an'ın ruhunu anlamaya ve öğretmeye zaten müsait olmayan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bir lafzı var, bir de ruhu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o Kur'an'daki ruhu öğrenen ve öğretendir diyor. En hayırlı olan odur. İşte size o hayır için konuşuyoruz. Çünkü Kur'an'ı bize Allah öğretiyor. Biz okullardan Arapça öğrenmedik. Biz Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek bir yerden de herhangi bir kimseden ders almadık. Bu noktaya kadar sizlere sunabildiğimiz her şeyi bize Allah öğretti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun farkını idrak etmelisiniz. Düşünün, bugüne kadar ihtarlar gönderdik. Din konusundaki ülkemizin bütün önde gelen kişilerine ve o ihtarların muhtevasını onlar bilmiyorlardı. Bilmemekte mazur muydular? Evet, mazurdular. Bilmemekte haklıydılar. Neden? Çünkü onlara o bizim gönderdiğimiz konular öğretilmemişti. Eğer bize de Allah öğretmeseydi, bugün hidayet diye bir şey ortada gene mevcut olmazdı. Kur'an-ı Kerim'in sayfalar arasında kalır ve tatbikatını çok az insan yapabilirdi.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tebliğ Allah'ın bildirisini anlatmak, daha sonra öğretmek, daha sonra tatbik ettirmek muhtevalarını kapsar. Öyleyse Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimukumul kitâbe vel hikmete ve yuallimukum mâ lem tekûnû tâlemûn." Tıpkı onun gibi diyor Allah Teala. Yani bir evvelki ayet-i kerimede bahsedilen nimet gibi, ki devrin imamından bahsediyor Allah Teala. Size de diyor Allah bir nebi resul gönderdi. Sizden bir nebi resulü size gönderdi. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye, okusun diye. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Bu iki safa ilmel yakini içerir. Size hikmet öğretsin diye aynel yakini içerir. Ve size daha başka şeyler öğretsin diye, ki siz onları bilmiyorsunuz. Hikmetin de ötesinde bir şeyler öğretsin diye. İşte başlangıçtan itibaren 21. basamağa kadar olan devre ilmel yakindir. 26. basamakta aynel yakin başlar. 28. basamağın 5. kademesinde ise son noktaya gelinir. Hakkul yakin. Hakkın görülmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu konuşmaları sizlerle yapabiliyoruz. Sizlere çağın ulaşabildiği son teknik ilmi, zahiri ilmi verirken, Kur'an'da da başka insanların ulaşamayacağı Kur'an ruhuna ait gerçekleri söylüyoruz. Böyle bir şeyde biz sadece bir öğretileniz. O neyi öğretirse, Allah bize neyi öğretirse, biz de size aynı şeyleri öğretmekle mükellefiz. İşte bu öğretinin adı tebliğ müessesesidir. Herkes mutlaka tebliğe muhataptır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki: "Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin." Neden böyle söylüyor? Çünkü hidayete erecek kişi, hidayete erebilmek için mutlaka kendi iradesini, cüz'i iradesini, kişisel iradesini devreye sokmak ve Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetinde.
Böyle bir şey yoksa hiç kimse hidayet üzere olamaz. Dalaletten hiç kimse kurtulamaz. Dalaletten kurtulabilen insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey bütün problemlerden kurtuluşun başladığı yerde hüküm ferma olur. Allah'ın mükafatları ard arda gelir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren bütün hedeflere birer birer ulaşır. O dalaletten kurtulur. O küfürden kurtulur. O cehennemden kurtulur. O hüsrandan kurtulur. O şirkten kurtulur. Tağuta dost olmaktan, tağutun kulu olmaktan kurtulur. Bir Allah'a ulaşma dileğiyle. İşte bugün üniversitelerimizde sadece bizim üniversitelerimizde değil, dünyanın hiçbir üniversitesinde bunlar insanlara öğretilmiyor artık. Kur'an'ın bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan müesseseleri yok edilmiş iblis tarafından. Kur'an'ı mı değiştirmiş? Kılına bile dokunamamış Kur'an-ı Kerim'in. Ama insanlara Kur'an'ı unutturmayı başarmış. İşte burada tebliğin öğrenmesinin çeşitli yollarından iblisin yapabileceği sadece buydu. Allah Teala bu Kur'an'ı biz indirdik diyor. Onun muhafızı da biziz biz diyor. Hicr suresinin ikinci ayet-i kerimesinde. Öyleyse Kur'an'ın muhafızı bizatihi Allah'tır. Öyleyse iblis biliyor ki Kur'an'ın bir harfini bile değiştiremez. Peki değiştiremezse insanları nasıl Kur'an-ı Kerim'den ayıracak da kendisiyle beraber cehenneme götürecek? Sadece bir tek yolu var. Kur'an-ı Kerim'i unutturmak. İşte iblis bunu başarmış. Asırlardan beri insanların yazdığı kitaplar, kitaplar, kitaplar ve bu kitaplar ne yazık ki Kur'an'ı tatbikattan kaldıran kitaplar oldular. Hiç kimse bu konuda bir kastin sahibi değildir karımızca. Kasta makrun bir ilmi davranışla karşı karşıya değiliz. Ama iblis insanlara onlar farkında bile olmadan yön vermek suretiyle Kur'an'ın bütün temel esaslarını insanlara unutturmaya başarmış. Geriye bunların dışındaki tortuyu bırakmış. Kur'an'ın temeli tebliğin de temelidir. 7 tane safha söz konusudur. 28 basamaklık bir Kur'an müessesesinde Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safhayı, üçüncü basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak, ikinci safhayı, 14. basamak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üçüncü safhayı ifade eder. 21. basamak ulaşmak, 22. basamak teslim. Ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudun teslimi 25. basamak, 4. safa, 27. basamak nefsin teslimi, 5. safa, 28. basamağın 4. kademesi irşada ulaşmak, 6. safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. safa.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece olayı Kur'an tamamlıyor. Ama insanlardan, din öğreticilerden bugüne gelen miras sadece İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorlar ki İslam 5 şarttan ibarettir. Kim bunları yaparsa o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, bunları yapan ne yazık ki bunları yapıyor diye cennete giremez. Onun için tebliğ çok önemli bir konudur. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki senin görevin tebliğdir. Onlar sana inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Senin görevin tebliğdir diyor. Hesap bizim üzerimizdedir diyor. Bütün peygamberler ki peygamberler peygamber resullerdir, nebi resullerdir. Ve bütün veli resuller, bütün kavimlerdeki resuller de şu anda bütün kavimlerde resuller yaşıyor. Bütün kavimlerdeki resullerin hepsi de veli resuldür. Kavim resulleri onlar da tebliğ yaparlar. Ve bu tebliğin neticesinde insanlar Kur'an'ın 7 safhasını da öğrenirler. 28 basamakta 7 safha. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşamış. Neyle bu hedefe varmışlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğiyle. Gördük ki İsra 45 ve 46 tebliği çok açık bir şekilde ifade ediyor. Sen Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı okuduğun zaman diyor Allah-u Teala. İşte bu Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi." Ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Ve ala zikrullahi ekber. O sana vahyettiğim Kur'an var ya diyor Allah Teala. O Kur'an'ı onlara tilavet et, oku, anlat. Ne diyor, ne diyor? Kur'an'ı anlat diyor. Kur'an'ın ruhunu benden öğren ve onlara Kur'an'ı anlat diyor. Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri anlat diyor. Başka bir şey anlatma diyor. Kur'an'ı anlat. Allah Teala buyuruyor, biz bu Kur'an'da her şeyi tamamladık. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Her şey Kur'an-ı Kerim'in içinde yer almış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne diyor? Sen o Kur'an'ı onlara oku, anlat. Sana vahyettiğim Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve diyor ki ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Ne yapması emrediliyor? Kur'an'ı okuyup onlara anlatması, tilavet etmesi, öğretmesi emrediliyor. Her şey tilavetle başlıyor, tebliğ ile başlıyor.
Öyleyse tebliğe muhatap olan insanlar vardır, muhatap olmayan insanlar vardır cümlesi doğru bir cümle midir? Söyleyin bakalım şimdi bana sevgili kardeşlerim. Tebliğe muhatap olan insanlar vardır, muhatap olmayan insanlar vardır. Doğru mudur? Doğru değildir. Herkes mutlaka tebliğe muhatap olur. Tebliğe muhatap olan kişinin Resul'den tebliğe muhatap olması şart değildir. İnsanlar hakikatleri duydukları zaman birbirlerine söyleyeceklerdir. Bu söyledikleri şey aslında onların farkına bile varmadan yaptıkları tebliğdir. Negatif istikamette konuşsalar bile ki her devirde insanların büyük kısmı Allah'ın Resullerini inkar etmişlerdir. Öyle de olsa negatif istikamette tebliğden bahsedilse bile tebliğe kişi muhatap olmuştur. Doğruyu aramak herkesin üzerine farzdır. İki tane ifade varsa bu ifadelerden bir tanesi ruh insana hayat verir. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz. Onun için ruhun hayattayken Allah'laşması mümkün değildir diyorsa, diğeri de Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemenizi, ruhunuzu ulaştırmanızı, fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmenizi Allah üzerinize farz kıldı diyorsa, ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a hayattayken ulaşması söz konusuysa, bunlardan bir tanesinin yanlış olması lazım. İşte kimler böyle söylüyorsa, yani nasıl söylüyorsa, ruh insana hayat verir. Ruh vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz ifadesine dikkatle bakın. Allah Teala diyor ki hayatı veren sadece biziz. Biz diyor. Öldüren de gene diyor sadece biziz. Biz diyor. İnsanlara hayat veren ve insanları öldüren sadece Allah'tır. Ruh Allah'ın ruhudur. Ruh Allah değildir. Allah'tan gelen doğduğumuz zaman bize üfürülen ve Allah'a hayattayken onu geri göndermemiz üzerimize defaatle farz kılınan bir varlıktır ruh, hayat vermez. Allah'tan bize verilen, Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen bir emanettir. İşte kim ruh insana hayat verir, ruh vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz. Bu sebeple ruhun ölmeden evvel Allah'laşması yoktur diyorsa, o insanlar Allah'ın lanetine muhataptır. Çünkü bile bile hakikati gizliyorlar. Allah Teala diyor ki, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde onlar ki diyor Allah'ın ayetlerini ve hidayetin temel faktörü insan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşmasıdır. Onu gizleyenler hem de biz kitaplar indirerek insanlara delilleriyle birlikte bunu açıklamamıza rağmen gizleyenler var ya diyor Allah Teala.
Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın laneti, insanların laneti. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemese Allah Teala ona lanet etmez. O sadece bir günahkardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı kendisi dilemedikten başka insanların da dilemesine mani olursa işte onlar lanete muhatap olanlardır. Nisa 167, 168, 169 bu tebliğe mani olanları, tebliğe rağmen insanları dalalette bırakmayı başarabilenleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanları şöyle ifade ediyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bâidâ. Onlar ki muhakkak surette kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların yani Allah'a ulaşmayı dilemesine, dileseler sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar, dilemesine ve sırat-ı müstakime ulaşmasına, sebebine ulaşmasına mani olurlar diyor Allah Teala. Kat dallu dalalen bahida. Onlar muhakkak ki uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar muhakkak ki hem kafirdirler hem zalimdirler. Lem yekunullahi niyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Ve la niyehtehum tarika. Ve onları tarika müstakime hidayet etmez, ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Olay bütün kimliğiyle ortada. Allah'ın yolundan saptıranlar, bu saptıranlar bunları söyleyerek insanları saptırıyorlar ve onların titirlerine bakan insanlar, yahu bu adam ilahiyat fakültesinde profesör, öyleyse söylediği mutlaka doğrudur diye inanıyorlar. Bu insanların söylediklerine inanıyorlar. Onlar da Kur'an'a %100 ters düşen bu davranış biçimleri dizisi içerisinde insanları Allah'ın yolundan devamlı men ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala bu sebeple tebliğe büyük önem veriyor. Şuraya ulaşmak istiyoruz. Tebliğe muhatap olmayan hiç kimse, akil ve bali olsun da, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilen bir yaşa gelsin de, 15 yaşın ötesi ve kendisine tebligat yapılmasın, böyle bir insan yok. Bir defa daha söyleyeyim, tebligatın mutlaka Resul'den duyulması gerekmiyor. Tebligatı ondan duyanların da başkasına pozitif veya negatif istikamette ulaştırması hepsi tebliğdir. Kesin bir hükümle şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hiçbir devrede tebligat olmaksızın insanlar yaşamazlar. Şu dünya adı verilen gezegenin
neresinde insanlar yaşıyorlarsa yaşasınlar, bu yaşadıkları ortamda kendilerine tebliğ edilmemiş hiç kimse mevcut değildir. Nereden biliyoruz? İşte sonuçlar Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde yer almış. İnsanların netice itibariyle sonuç olarak ulaşacakları sadece iki yer var. Kıyamet günü gidebilecekleri sadece iki yer var. Bir, cehennem. İki, cennet. İnsanların büyük kısmı, ne yazık ki %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Bu kadar basit olmasına rağmen kurtuluş, sadece Allah'laşmayı dileyen bir insan mutlaka cennete gideceğine rağmen, bu insanlara yüzlerce defa tebliğ edilmesine rağmen, insanların %90'dan fazlası hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu nereye götürüyor insanları? Bu insanları cehenneme götürüyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanların çoğu mutlaka cehenneme gidecekler. Öyleyse cehenneme gidince ne olur? Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah-u Teala nezirlerden bahsediyor. Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde Resullerden bahsediyor. Enam Suresinin 130. ayet-i kerimesinde gene Resullerden bahsediyor. Ve bir kısmı insanların bir kısmı bu söylenenlere inanıyorlar, bir kısmı inanmıyorlar ve Allah'a ulaşmayı denemiyorlar. Evvela Kur'an-ı Kerim'in temeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey kurtuluş müessesesi bununla başlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Baştan söylediğimiz gibi birçok negatif faktörden ve özellikle cehennemden Allah'laşmayı dilemeyen hiç kimse hangi şartların içinde olursa olsun kurtulamaz. Öyleyse insanların çoğu cehenneme gittiğinde cehennem bekçileri onlara soruyorlar. Size Allah'ın Resulleri geldi mi? Ve sizden olan bu Resuller size Allah'ın ayetlerini okudular mı? Söylediler mi? Buraya kıyamet günü cehenneme geleceğinizi söylediler mi? Bütün cehennemin kapısına gelip de cehenneme girecek olan herkese bu sual soruluyor. Cennete girenler böyle bir suale muhatap olmasalar Allah'laşmayı dilememiş olacaklardı. Dilemişler ki cennete girmişler. Onlar zaten tebliğe muhatap olmuşlar. Kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Ama cehennemde kalacak olanlara da tebliğin yapıldığını ayetler kesinleştiriyor. İşte
Mülk suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetleri. Allah Teala diyor ki: İza ulku fiha semi'u leha şahikan ve hiye tefur. Oraya cehenneme atıldıkları zaman kaynamakta olan cehennemin korkunç sesini işitirler. Mülk 8, tekadü temeyyizü minel gayz. Kullama ulkiye fiha fevcun se'elehum hazinetuha elem ye'tikum nezir. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup oraya, yani cehenneme atıldığında, cehennem bekçileri onlara size nezir, ikaz edici, uyarıcı gelmedi mi diye sorarlar. Cehenneme girenlerin hacerası anlatılıyor. Mülk 9, kavlu bela dediler ki, evet, kat caina nezirün, bize nezir geldi, nezirler geldi. Fe kezzebna ve biz onları yalanladık. Ma nezzelallahu min şeyin. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Entüm illa fî dalalin kebîr. Ve siz büyük bir, sadece büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Ve Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Ve kâlu lev künnâ nesme'u ev nâkulu ve mâ künnâ fî ashâbi sayir. Eğer biz, derler ki, eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık, bu ateş ehlinin içinde mi olurduk? Ne diyorlar? Cehennemin kapıları açılıyor, burunları yere sürtünerek cehennemin içine giriyorlar. Cehennem bekçileri hiçbirini devre dışı bırakmaksızın hepsine ayrı ayrı aynı suali soruyor. Size nezir, uyarıcı, ikaz edici gelmedi mi diye sorarlar. Onlar da derler ki evet geldi. Ama biz onlara inanmadık, onu yalanladık. Ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve siz büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın nezirlerine insanların söylediği şey. Mülk suresinin bu 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde nezir olarak geçen kişi, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Resul olarak geçiyor. Aynı olay anlatılıyor. Enam 130'da da Resul olarak geçiyor. Ve enteresan bir sonla bitiyor Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Eğer biz işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, işitme hasamızın üzerindeki mühür alınsaydı ve akletmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı, kalbimizin mührü açılsaydı ve kalbimize ihbat konulsaydı, idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk, bu ateş ehlinin içinde ne işimiz vardı diyorlar. İnsanların bir açıdan baktığımızda %90'dan fazlası cehenneme gidecektir. Cehenneme gidenlerin hepsine de bu sual mutlaka sorulacaktır. Sual sorulan herkes de bu cevap mutlaka alınacaktır. Geldi mi sualinin cevabı? Evet geldi, bize nezir geldi. Resul geldi mi sualinin cevabı? Evet bize Resul geldi şeklinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Vesikallezine keferu ila cehenneme zümera.
kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Hatta izâ câhâ fütuhat ebvâbühâ, kapılara geldikleri zaman kapılar açılır. Ve kâle lehum hazinetuhâ, ve onun cehennemin bekçileri onlara derler ki elem yetikum rüsûnün minküm, size sizden resuller gelmedi mi? Lem yetikum, gelmedi mi? Yetlûne aleyküm ayâti, size ayetlerimi, ayâti rabbikum, Allah'ın, Rabbinizin ayetlerini okusunlar. Ve yunzirûnekum, sizi ikaz etsinler, uyarsınlar. Likâe yevmüküm hâzâ, bugün buraya sizin geleceğiniz konusunda sizi uyarsınlar, cehenneme gideceğiniz konusunda sizi uyarsınlar, uyaran resuller gelmedi mi size? Ve üzerinize Allah'ın, Rabbinizin ayetlerini okumadılar mı, tilavet etmediler mi, açıklamadılar mı size? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Kâlû belâ, dediler ki evet, bütün cehenneme girenlerin hepsi evet diyorlar, bize Resul geldi. Velakin hakkat kelimetül azabi alel kafirin, ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu diyor Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Demek ki Mülk suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayet-i kerimesinde geçen nezir, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Resul adıyla geçiyor. Bu bapta orada cehennemde suale muhatap olacak herkes için nezir kelimesi aynı zamanda Resul kelimesini içeriyor. Bu iki ayetteki bütün nezirler Resulleri ifade eder. Mülk suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetlerindeki muhteva kazanan manadaki nezir, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesindeki Resulü ifade eder. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde, ya maşerel cinni vel insi, ey insan ve cin topluluğu, elem yetiküm rüsulüm minküm, size sizden resuller gelmedi mi? Yekussune aleyküm ayati, üzerinize ayetlerimi okusun. Ve yunzirûneküm likâe yevmüküm hâzâ, bugününüze, bugüne ulaşacağınıza, yani cehenneme gideceğinize dair sizi uyaran. Kâlû, dediler ki şehitna, şahit olduk, alâ enfüsina, nefslerimiz üzerine şahit olduk. Burada ifadeye dikkat edin. Maşerel cinni vel insi, ey insan ve cin topluluğu diyor. Sizlere gittiğiniz cehennemde sizlerden olan resuller gelmedi mi? Cinlere, cinlerin gideceği cehennemde cin resullerden bahsediliyor. İnsanların gideceği cehennemde insan resullerden bahsediliyor. Ve cehennemde oluyor bu iş. Nefslerimiz üzerine şahit olduk diyorlar. Ve gara tümül hayatı dünya. Dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidü alâ enfüsihim, nefsleri üzerine şahit oldular
Ennehum kânü kafirin. Muhakkak onlar kafirler olduğuna dair. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tebliğ açık ve kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek, her şey bununla başlar. Bu tebliğin yapılıp yapılmadığı konusu kesinlik kazanacaktır. Cennete gidecek olan insanlar da önce cehenneme girerler. Cehenneme girecek olan insanlar da önce cehenneme girerler. Ve cehenneme girenlerin verdikleri cevap, evet bize Resuller geldi, Nezir geldi ama biz onlara inanmadık. Onlara siz delalettesiniz dedik. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Bunu söyleyen insanların gözlerindeki hicabı mesturenin, kulaklarındaki bakranın, kalplerindeki ekinetin açılmadığı kesin. Çünkü Mülk 10'da, Mülk 9'da, Mülk 10'da diyorlar ki, eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Yani Allah Teala kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı, işitme engelimizi alsaydı, kalbimizdeki ekinneti alsaydı ve yerine ihbat koysaydı, biz idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Akletmeyenler, engelli olanlar, üç uzuvunda da görme, işitme ve idrak etme uzuvlarında engelli olanlar, görme, işitme ve idrak etme hastalarında engelli olanlar, onlar cehenneme gidiyorlar. Onlar engelli olanlar. Ne zaman Allah Teala onların bu uzuvlarındaki engeli kaldırırsa, o engel kaldırıldığı takdirde bir sonuca ulaşırız. İşte Allah Teala onun için Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. O zaman diyor, biz size furkanlar veririz ve sizin günahlarınızı örteriz. Sonra da günahlarınızı sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Verdikleri furkanlar, Allah'ın verdiği furkanlar, görme, işitme ve idrak etme engellerinin ortadan kalkması ile oluşan kişinin akletmesi olayıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir tebliğ sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Öyleyse bu tebliğ sohbetine dikkat edin. Burada bu tebliğde bütün insanlara Allah'ın hakikatleri Allah Teala tarafından ifade buyuruluyor. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması, hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine vasıl olmanız, sonsuz mutlulukların sizin olması, bütün bu konulardaki dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu? Sizin için. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz.
0: Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

Nebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirlerine neyi soruyorlar? Büyük haberden. Ki onlar onun hakkında ihtilaf içindeler. Hayır, yakında bilecekler. Sonra, hayır, yakında bilecekler. Arzı döşek kılmadık mı? Ve dağları yeri sabit tutan kazıklar yapmadık mı? Ve biz sizi çift olarak yarattık. Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık. Ve geceyi libas, örtü kıldık. Ve gündüzü maişet, geçim zamanı kıldık. Ve sizin üstünüzde sağlam, kuvvetli 7 kat bina ettik. Ve orada pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık. Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye. Sarmaş dolaş olmuş iç içe bağlar ve bahçeler oluşsun diye. Muhakkak ki fasıl ayrılma günü önceden tayin edilmiş bir vakitti. Sura üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz. Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur. Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur. Azgınlar için meab, sığınılacak yer olarak. Onlar orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır. Orada bir serinlik ve bir içecek tatmazlar. Gassak, irin ve hamimden, kaynar sudan başka. Uygun bir ceza karşılık olarak. Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı. Ve ayetlerimizi tekzip ederek yalanladılar. Ve biz her şeyi yazarak saydık, tespit ettik. Haydi, azabı tadın. Size artık azaptan başkasını artırmayacağız. Muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için kurtuluş ve kazanç vardır. Bahçeler ve üzüm bağları vardır. Ve aynı yaşta şahane endamlı genç kızlar. Ve içi dolu kadehler vardır. Orada boş söz ve yalan işitmezler. Bunlar Rabbin tarafından hesaba karşılık verilen mükafattır, ihsanlardır. Allah göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahman olan Rabbidir. Hiç kimse ondan bir hitaba malik değildir. O gün ruh, devrin imamının ruhu ve arşı tutan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve izin verilen sadece sevap söylemiştir. İşte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Artık dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, melce olur. Muhakkak ki sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak. Ve kafir olan, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Nâziât Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 46 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalarak kuvvetle söke söke çekip alanlara andolsun. Yumuşaklıkla incitmeden çekip çıkaranlara andolsun. Yüzdükçe yüzenlere, akarak gidenlere andolsun. Ve de yarışarak öne geçenlere andolsun. Ve de emirle işleri tedbir edenlere, emri yerine getirip idare edenlere andolsun. O gün sarsan sarsacak. Arkasından gelen ikinci sarsıntı, onu
birinci sarsıntıyı takip edecek. İzin günü kalpler dehşetten şiddetle çarpacaktır. Onların bakışları korkudan zillet içindedir. Derler ki, gerçekten biz

0: Ve de ona de ki, sen tezkiye olmak, nefsini temizlemek ister misin? Ve seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim de. Böylece huşu sahibi ol. Bundan sonra ona büyük mucize gösterdi. Fakat o Firavun yalanladı ve isyan etti, asi oldu. Sonra koşarak arkasını döndü. Hemen kavmini topladı, sonra da onlara nida etti, seslendi. Sonra da Firavun dedi ki, ben sizin çok yüce Rabbinizim. Bunun üzerine Allah onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti, yakalayıp helak etti. Muhakkak ki bunda korkan kimse için elbette ibret vardır. Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor? Onun semanın tavanını yükseltti, yüksekliğini artırdı. Sonra da onu sevva etti, dizayn edip düzenledi. Ve onun gecesini kararttı ve onun duhasını, aydınlığını ortaya çıkardı. Ve arz bundan sonra da onu yayıp döşedi. Ondan yerden onun suyunu ve merasını, yeşilliğini, otlağını çıkardı. Ve dağlar ona yeryüzüne onları muhkem, sağlam olarak yerleştirdi. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o büyük, dayanılmaz musibet, kıyamet vakti geldiği zaman. O gün insan ne için çalıştığını, ne yaptığını tezekkür eder, düşünür. Ve alevli ateş cehennem, onu görecek olan kimseye açıkça gösterilmiştir. Fakat artık kim taşkınlık etmiş, haddi aşmış ise ve dünya hayatını tercih etmiş ise, o takdirde muhakkak ki alevli ateş cehennem, o barınacak yerdir. Ve fakat kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise, heveslerine uymamışsa, o takdirde muhakkak ki cennet, o barınacak yerdir. Sana o saatten, kıyametten soruyorlar. Onun vuku ne zaman? Sen de onun zikrinden başka ne var? Onun beyanından başka bir bilgin yoktur.
1: Onun sonu Rabbinedir.
0: Sen sadece ona huşu duyan, ondan korkanlar için bir uyarıcısın. Sanki onlar onu kıyameti görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluk vaktinden başka zamanları kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 42 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Huzursuz oldu, yüzünü buruşturdu ve başını çevirdi, ilgilenmedi. Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi sebebiyle. Ve sen bilemezsin. Umulur ki böylece o tezkiye olur. Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir. Fakat kendini müstani gören, bir şeye muhtaç olmadığını sanan kimse. Oysa sen ona yöneliyorsun. Ve onun tezkiye olmamasında senin üzerinde bir sorumluluk yoktur. Halbuki sana koşarak gelen kimse ve o huşu duyuyor. Oysa sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, muhakkak ki o Kur'an bir zikirdir, öğüttür. Artık dileyen kimse onu zikreder, ondan öğüt alır. O Kur'an mükerrem, şerefli sayfalardadır. Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış sayfalardadır. Sefirlerin, katiplerin elleriyle, kerim olan sadıkların elleriyle yazılmıştır. İnsan kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. O ne kadar çok nankör. Allah onu hangi şeyden yarattı? Nutfeden bir damla

tabladan onu yarattı. Sonra da ona kader tayin etti. Gelişimini, DNA'larını programladı ve ömür tayin etti. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu. Sonra onu dilediği zaman neşredecek, diriltecek. Hayır, insan Allah'ın ona emrettiği şeyi kada etmedi, yerine getirmedi. İşte insan yemeğine baksın. Biz suyu nasıl akıttıkça akıttık. Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki, böylece orada taneler yetiştirdik ve üzümler ve yoncalar ve zeytinler ve hurmalar ve ağaçları iç içe olmuş, dalları birbirine girmiş bahçeler ve meyveler ve meralar, otlaklar. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o sahha, sağır edici büyük gürleme geldiği zaman, o gün kişi kardeşinden kaçar. Ve annesinden ve babasından ve eşinden ve oğlundan kaçar. Onların hepsinin o gün izin günü, kendilerini meşgul eden bir şeyini, işi başından aşan bir hali vardır. O gün izin günü parlayan yüzler vardır. Müjdelenmiş gülen yüzler vardır. Ve o gün izin günü üzeri tozlu, toza toprağa bulanmış yüzler vardır. Onu bir karanlık kaplar. İşte onlar kafirdir, facirdir. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş bürülüp dürüldüğü zaman ve yıldızlar solduğu, enerjilerini tükettiği zaman ve dağlar yürütüldüğü zaman ve yüklü develer salındığı, başıboş bırakıldığı, kıymetli dünya malları terk edildiği zaman ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman ve denizler ateşlendiği zaman ve nefsler eşleştirildiği, fizik vücutla birleştiği zaman ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah sebebiyle öldürüldü ve sayfalar, amel defteri açıldığı, hayat filmi oynatıldığı zaman ve sema mekanlarından sıyrılıp kaldırıldığı, perdeler açıldığı zaman ve cehennem kızıştırıldığı, şiddetle alevlendirildiği zaman ve cennet yaklaştırıldığı zaman her nefs hazırlamış olduğunu bilmiş olacak, hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek. Bundan sonra hayır, Hünnes'e, merkezi çekim kuvvetine yemin ederim. Cevalan edene, merkezi çekim kuvvetinin etrafında yörüngede dönene ve kararmaya başladığı an geceye andolsun. Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun. Muhakkak ki o Kur'an gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. Yüce Arş'ın sahibinin yanında büyük şeref, makam ve itibar sahibidir. O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır. Ve sizin arkadaşınız Mecnun, deli değildir. Ve andolsun Resul, onu Cebrail aleyhisselamı ufukta apaçık gördü. Ve o, gaybda vahyolunanı saklayıcı değildir, aynen tebliğ eder. Ve o Kur'an, taşlanmış şeytanın sözü değildir. Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz? O, sadece alemler için bir zikirdir. O, içinizden istikamet üzere olmak, Allah'a yönelmek isteyen kimse içindir. Ve alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 19 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim. Sema çatlayıp yarıldığı zaman ve yıldızlar dağıldığı zaman ve denizler kabarıp karıştığı zaman ve kabirler alt üst edildiği, ölüler dışarı çıkarıldığı zaman, her nefs ne takdim ettiğini yaptığını ve neyi tehir ettiğini yapmadığını bilmiştir. Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan, mağrur kılan nedir? O senin Rabbin ki seni yarattı. Sonra seni sevva etti, dizayn etti. Sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı. Dilediği surette, şekilde seni terkip etti. Farklı genetik şifreleri bir araya getirip her insana farklı suretler verdi. Hayır, bilakis siz dini yalanlıyorsunuz. Ve muhakkak ki sizin üzerinizde mutlaka hıfzeden hafaza melekleri vardır. Şerefli yazıcılar, kaydediciler olarak yaptığınız şeyleri bilirler. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Ve muhakkak ki füccar mutlaka alevli ateş içindedir. Din günü ona alevli ateşe yaslanırlar, atılırlar. Ve onlar ondan, alevli ateşten gayip olacak, kaybolacak, yanıp bitecek değillerdir. Ve din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Sonra evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye güç yetirmeye malik değildir. Ve izin günü emir Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 36 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Eksik ölçenlerin ve eksik tartanların vay haline. Onlar ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar, dürüst olup tam ölçerler. Ve onlara, insanlara satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler, eksik tartarlar. İşte onlar beyaz edileceklerini, diriltileceklerini zannetmiyorlar, bilmiyorlar mı? Azim gün için. Alemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği, kalkacağı gün. Hayır, muhakkak ki füccarın, şeytanın fücuruna tabi olan kafirlerin kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette siccindedir, zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmani kader hücrelerindedir. Ve siccinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. İzin günü, yalanlayanların vay haline. Onlar ki, din gününü yalanlıyorlar. Ve onu, din gününü, haddi aşan asi günahkarların hepsi hariç, kimse yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okuduğu zaman, evvelkilerin masalları dedi. Hayır, bilakis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı, kalplerini kararttı. Hayır, muhakkak ki onlar, izin günü Rablerinden elbette perdelenmiş olanlardır, Rablerini göremezler. Sonra muhakkak ki onlar, elbette alevli ateşe atılacak olanlardır. Sonra onlara, bu sizin kendisini yalanladığınız şeydir denilir. Hayır, muhakkak ki ebrar olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette illiyindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci alemdeki kader hücrelerindedir. Ve illiyinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir.
Ona mukarrebin, yakın olan melekler şahit olurlar. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Sen nimetin pırıltısını, sevincini onların yüzlerinde görüp anlarsın. Onlara mühürlenmiş sadece kendilerinin açacağı halis şaraptan sunulur, içirilir. Onun o şarabın sonu misktir, şahane misk kokusudur. Ve yarışanlar artık bunda bunun için yarışsınlar. Ve onun mizacı, muhtevası teslimdendir. O bir pınardır ki ondan mukarrebin, Rabbine yakın olanlar içer. Muhakkak ki suçlu olanlar, günahkarlar, amenu olanlara gülüyorlardı. Ve onların, amenu olanların yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar. Ve ailelerine döndükleri zaman, neşeyle dönerler. Ve onları gördükleri zaman, muhakkak ki onlar, gerçekten dalalette olanlardır, dediler. Ve onlar, onların amenu olanların üzerine gözetici olarak gönderilmediler. Artık bugün amenu olanlar kafirlere gülüyorlar. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Kafirler yapmış oldukları şeyler sebebiyle cezalarını buldular mı? İnşikak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 25 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü yarıldığı zaman ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman ve içindekileri dışarı attı ve boşaldı. Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ey insan! Muhakkak ki sen Rabbine doğru yola çıkarak cehd ile nefsinle cihad edersin. Sonunda ona mülaki olursun, ruhunu Allah'a ilka edersin, ulaştırırsın. Fakat kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise, işte o kolay bir hesapla hesaba çekilecek. Ve ehline surur içinde sevinçle dönecek. Ve kitabı, hayat filmi arkasından verilen kimse ise, işte o hemen ölümü davet edecek, helak olmak için dua edecek. Ve alevli ateşe yaslanacak, atılacak. Muhakkak ki o, dünyada ehlinin arasında iken surur içinde sevinçliydi. Muhakkak ki o, Allah'a asla geri dönmeyeceğini sandı. Hayır, öyle değil. Muhakkak ki Rabbi onu en iyi görendir. Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim ve geceye ve örttüğü, barındırdığı şeylere and olsun. Ve nuru tamamlandığı, dolunay haline geldiği zaman aya and olsun. Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz, gök katlarından geçeceksiniz. Artık onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar, inanmıyorlar. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmezler. Hayır, inkar edenler, kafirler yalanlıyorlar. Ve Allah onların kalplerinde sakladıkları şeyleri, inkarları, düşmanlıkları en iyi bilir. Artık onları elim azapla müjdele. Ancak amenü olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiye edici amel yapanlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Burçlara sahip semaya and olsun. Ve vaat edilen güne and olsun. Ve şahit olana ve şahit olunana
görene ve görülene and olsun. Hendeklerin sahipleri helak edildi. İçi yakıt dolu ateşin sahipleri. Ki onlar, onun ateşin etrafında oturmuşlardı. Ve onlar, müminlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı. Ve onlardan intikam almaları, aziz ve hamid olan Allah'a iman etmelerinden başka bir şey için değildi. O Allah ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki onlar, mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve yakıcı azap vardır. Muhakkak ki amenu olanlar, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır. Ve işte bu büyük fevzdir, kurtuluş ve şerefli bir ikramdır. Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir. Muhakkak ki O ilk defa yoktan var ederek yaratır ve sonra geri döndürür. Ve O gafurdur, mağfiret edendir, veduttur, çok sevendir. O arşın sahibidir, mecittir, çok yüce ve şereflidir. Dilediği şeyi yapandır. Sana o orduların haberi, kıssası geldi mi? Firavun ve Semud kavminin ordularının. Hayır, inkar edenler tekzip etmektedirler, yalanlama içindedirler. Ve Allah onları arkalarından ihata edendir, kuşatmıştır. Hayır, o Kur'an mecittir, yüce ve şerefli Kur'an'dır. O levh-i mahfuzdadır, merkezi kompüter sisteminde kayıtlıdır. Tarık Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 17 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semaya ve Tarık'a andolsun. Ve Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? O parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır. Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız, gözleyici ve koruyucu vardır. Artık insan neden yaratıldığına baksın. Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı. O sıvı, omurga ile göğüs kafesi arasından orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu çıkar. Muhakkak ki o Allah, onu, insanı hayata geri döndürmeye, tekrar diriltmeye elbette kadirdir. Gizli şeylerin açıklanacağı gün, artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur. Ve dönüş sahibi semaya andolsun. Ve yarıklara sahip arza andolsun. Muhakkak ki o, gerçekten hakkı batıldan ayıran bir sözdür. Ve o, sıradan bir söz değildir. Muhakkak ki onlar, hile yaparak tuzak kuruyorlar. Ve ben de hile yaparak tuzak kurarım. Artık kâfirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin âlâ ismini tesbih et. O ki yarattı, sonra sevva etti, dizayn etti, düzenledi. Ve o ki bir kader tayin etti, sonra da hidayet etti. Ve o ki yerden mer'a yeşillikler çıkardı. Sonra da onu siyah atık haline getirdi. Kur'an'ı sana biz okutacağız. Bundan sonra sen unutmayacaksın. Ancak bu Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki o açık ve gizli olanı bilir. Ve kolay gelmesi için biz onu
sana kolaylaştıracağız. O halde eğer zikir fayda verecekse zikret, zikri öğret, öğüt ver. Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır ve tezekkür edecektir. Ve şaki olan ondan zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Ki o şaki büyük ateşe atılacak. Sonra onun içinde ateşte ölmez ve de hayat bulmaz. Nefsini tezkiye eden kimse felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve o nefsini tezkiye eden Rabbinin ismini zikretti ve de namaz kıldı. Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Musa'nın sahifelerinde var. Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 26 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gâşiyenin her yeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felaketin haberi sana geldi mi? İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır. Yorucu işler yapan. Onlar kızgın ateşe atılırlar. Kaynar su pınarından içirilirler. Onların yiyeceği dariden, acı, pis kokulu dikenli ağaçtan başka bir şey değildir. Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez. İzin günü naim, güzel ve parlak yüzler vardır. Dünyadaki sayından, çalışmasından razıdır. Âli cennettedir. Orada boş söz işitmezsin. Orada devamlı akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar vardır. Ve önlerine konulmuş kadehler. Ve dizilmiş yastıklar. Ve yayılmış, süslü, kıymetli halılar vardır. Onlar hala deveye bakmıyorlar mı ki nasıl yaratılmış? Ve semaya nasıl yükseltilmiş? Ve dağlara nasıl dik olarak yerleştirilmiş? Ve yeryüzüne nasıl düzleştirilmiş bakmıyorlar mı? Artık zikret, hatırlat. Sen sadece müzekkirsin, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ancak kim arkasını döner ve inkar ederse, o takdirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. Muhakkak ki onların dönüşü bizedir. Sonra onların hesapları muhakkak ki bize aittir. Fecr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Fecr vaktine andolsun ve 10 geceye andolsun ve çift olana ve tek olana andolsun ve geçip gideceği zaman geceye andolsun. Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu? Rabbinin ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi? Sütunlara sahip İrem şehrine. O İrem şehri ki, beldeler, ülkeler içinde onun bir eşi yaratılmadı. Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a kavmine. Ve kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı? Onlar ki beldelerde, ülkelerde azgınlık yaptılar. Böylece orada fesadı çoğalttılar. Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı. Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir. Fakat insan ne zaman Rabbi onu imtihan edip böylece ona ikram eder ve onu nimetlendirirse o zaman Rabbim bana ikram etti der. Ve fakat ne zaman onu imtihan edip böylece onun rızkını ölçülü verirse, daraltırsa, o zaman
Rabbim bana ihanet etti der. Hayır, bilakis siz yetime ikram etmiyorsunuz ve yoksulları doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz ve size bırakılan mirası hırslı bir yeyişle yiyorsunuz ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. Hayır, arz paramparça parçalanıp dağıldığı zaman ve Rabbin geldiği ve melekler saf saf olduğu zaman ve o gün izin günü cehennem getirilmiştir. İnsan o gün izin günü tezekkür eder, düşünüp hatırlar ve bu zikrin, bu hatırlamanın ona nasıl faydası olur ki? Keşke ben hayatım için yaşarken güzel ameller takdim etseydim der. Artık o izin günü kimse onun Allah'ın azabı gibi azaplandıramaz. Ve kimse onun bağladığı gibi bağlayamaz. Ey mutmain olan nefs! Rabbine dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ey fizik vücut! O zaman nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman bana kul olursun, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Beled Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, bu beldeye kasem ederim ki ve sen bu beldede ikamet ediyorsun. Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun. Andolsun ki biz insanı meşakkat içinde yarattık. İnsan ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O, pek çok mal tükettim der. Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz vermedik mi? Ve bir dil ve iki dudak. Ve onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırdık, yönlendirdik. Fakat o akabeyi sarp yokuşu aşmadı. Ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabeyi aşmak kölenin azadıdır. Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. Yakınlık sahibi akraba olan yetimi. Veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. Sonra amenü olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Akabeyi aşmak. İşte onlar ashab-ı meymenedir. Meymene sahibidir. Amel defteri, hayat filmi sağından verilenlerdir. Ve ayetlerimizi inkar edenler, onlar ashab-ı meşemedir. Amel defteri, hayat filmi solundan verilenlerdir. Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır. Şems Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 15 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşe ve onun duha vaktine, ışığının yayılıp parladığı zamana andolsun. Ve onu takip ettiği zaman aya andolsun. Ve onu güneşi izhar ettiği zaman gündüze andolsun. Onu güneşi sardığı, örtüp ışınlarını giderdiği zaman geceye andolsun. Ve semaya ve onu bina edene andolsun. Ve arza ve onu yayıp döşeyerek yaşanır hale getirene andolsun. Nefse ve onu yedi kademede ahsene dönüşecek şekilde sevva edene, dizayn edene andolsun. Sonra ona, nefse, fücurunu ve takvasını ilham etti. Kim onu, nefsini tezkiye etmişse, felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve kim, onun, nefsinin kusurlarını örtmeye çalıştıysa, nefsini tezkiye etmemiş ise,
hüsrana uğramıştır. Semud kavmi kendi azgınlığı sebebiyle Allah'ın Resulünü yalanladı. Onun o beldenin en şakisi deveyi kesmek için ortaya atılınca, o zaman Allah'ın Resulü onlara, "O Allah'ın devesidir ve onu sulayınız. Onun su içme sırasına riayet ediniz," dedi. Fakat onu tekzip ettiler, yalanladılar. Sonra onu, deveyi kestiler. Günahları sebebiyle Rableri onların üzerini azapla kapladı. Sonra da onu o beldeyi dümdüz yaptı, yerle bir etti. Ve Allah onun o beldenin ve halkının ukbasından, akıbetinden, helak oluşlarından korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 21 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Örteceği zaman geceye andolsun ve tecelli edeceği, aydınlanmaya başlayacağı an gündüze andolsun ve erkeği ve dişiyi yaratana andolsun. Muhakkak ki sizin çalışmalarınız, çabalarınız gerçekten dağınıktır, çeşit çeşittir. Fakat kim verdi, infak etti ve takva sahibi oldu ise ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi tasdik ettiyse, o zaman biz ona Allah'ın zatını kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli gördüyse ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi yalanladıysa, o takdirde biz ona zor olanı, kötü akıbete götüren yolu kolaylaştıracağız. Ve helak olduğu zaman malı ona fayda vermez. Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka bize aittir. Ve muhakkak ki evvel ve ahir elbette bizimdir. İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım. Ona çok şaki olandan başkası yaslanmaz, atılmaz. O ki çok şaki olan, hüsnayı yalanladı ve yüz çevirdi. Çok takva sahibi olan ise, ondan nar-ı telazzadan uzaklaştırılacak. O ki en üst seviyede takva sahibi olan, malını verir, temizlenir. Ve takva sahiplerinin bir kimseye malını vermesi, onun Allah'ın katında bir nimet karşılığı olsun diye değildir. O sadece Yüce Rabbinin vecihini, zatını iptiga etti, diledi. Ve o yakında mutlaka razı olacak. Duha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Duha, kuşluk vaktine andolsun. Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Ve ahiret, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden, dünya hayatından daha hayırlıdır. Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek, ihsan edecek, böylece sen razı olacaksın. Seni yetim bulmadı mı? Sonra seni himaye edecek bir kimsenin yanında barındırmadı mı? Ve seni dalalette buldu, sonra hidayete erdirdi. Ve seni yokluk içinde buldu, sonra zengin kıldı. Fakat bundan sonra yetimi kahretme, üzme. Ve amma saili, bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Ve fakat Rabbinin nimetlerini artık anlat. İnşirah, Şerh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim. Göğsünü senin için şerh etmedik mi? Yarıp genişletmedik mi? Ve senden yükünü kaldırdık, kaldırmadık mı? Ki o yük senin sırtını bükmüştü. Ve senin için zikrini yükselttik. O halde muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et. Ve öyleyse Rabbine rağbet et, onu öv, hamd et, zikret, tesbih et. Tin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İncire ve zeytine andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Ve bu emin beldeye, Mekke şehrine andolsun. Andolsun ki biz insanı, nefsini ahsen-i takvim içinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu esfel-i safiliğine, en sefil hale, nefsinin karanlıklarına iade ettik, çevirdik. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel işleyenler hariç. İşte onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Ey insan! Öyleyse bundan sonra sana dini tekzip ettiren, yalanlatan nedir? Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi? Alak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. İnsanı bir alaktan, embriyodan yarattı. Oku ve senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki o kalem ile öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar. Kendini müstani görmesi, Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması sebebiyle. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Nehyedeni, menedeni gördün mü? Bir kulu namaz kıldığı zaman. Sen gördün mü? Eğer o kul hidayet üzere ise veya takvayı emrettiyse, sen gördün mü? Eğer yalanladı ve yüz çevirdiyse. Allah'ın onu gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka biz onu perçeminden, alnından yakalarız, sürükleriz. Yalancı günahkar alın. Haydi, meclisini, yardımcılarını çağırsın. Biz yakında zebanileri çağıracağız. Hayır. Ona itaat etme ve secde et ve Allah'a yakın ol. Kadir, Kadir Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde biz indirdik. Ve Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi, 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda o gecede Rablerinin izniyle her bir emir için inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selamdır, selamettir. Beyyine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar, kendilerine beyine açık delil gelinceye kadar küfürlerinden ayrılacak değillerdir. Allah'tan gönderilen Resul, onlara tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. O sayfalar, içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Ve kitap ehli olanlar, onlara beyine gelmesinden önce tefrikaya düşmediler, fırkalara ayrılmadılar. Ancak kendilerine beyineler geldikten sonra tefrikaya düştüler. Ve onlar, Allah için hanifler olarak dinde halis kullar olmaktan, nefslerini halis kılmaktan ve namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum din, kıyamete kadar devam edecek din budur. Muhakkak ki kitap ehlinden inkar edenler ve müşrikler cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar yaratılmışların şerli olanlarıdır. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır. Rableri katında onların mükafatı, altlarından nehirler akan adın cennetleridir. Orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı ve onlar ondan Allah'tan razıdır. İşte bu Rabbine huşu duyan kimseler içindir. Zilzal Suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arz, o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman ve arz, ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman ve insan, ona ne oluyor dediği zaman, o gün izin günü, arz haberlerini anlatacak. Rabbinin ona vahyetmesiyle. İzin günü insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak. Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür. Adiyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes nefese koşanlara and olsun. Sonra hızla çarparak kıvılcım saçanlara. Sonra sabah vakti ansızın akın edenlere and olsun. Böylece onunla tozu dumana kattılar. Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar. Muhakkak ki insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Ve muhakkak ki o buna elbette şahittir. Ve muhakkak ki onun hayır, mal sevgisi gerçekten kuvvetlidir. Artık kabirlerde olanlar çıkarıldığı zaman bilmiyorlar mı ki ve göğüslerde olanlar hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler toplanıp izhar edildiği zaman muhakkak ki onların Rabbi izin günü mutlaka onların her şeyinden haberdar olandır. Kâriyâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâriyâ. Kâriyâ nedir? Kâriyâ'nın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar. Ve dağlar atılmış rengarenk yünler gibi olur. Fakat artık kimin tartıları ağır gelirse, pozitif dereceleri
negatif derecelerinden daha çok olursa, işte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Ve amma, kimin tartıları hafif gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa, artık onun anası, onu saracak olan haviyedir, cehennem ateşidir. Ve onun haviyenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, kızgın, yakıcı bir ateştir. Tekâsür Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Çoklukla mal, mülk, evlat ile övünmeniz sizi oyaladı. Hatta kabirleri ziyaret ettiniz, ölülerinizi bile sayarak çoklukla övündünüz. Hayır, siz yakında bileceksiniz. Sonra, hayır, öyle olmadığını siz yakında bileceksiniz. Hayır, keşke siz ilmel yakîn, kesin bilgi ile bilseydiniz. Mutlaka cahimi, alevli ateşi göreceksiniz. Sonra mutlaka onu aynel yakîn ile gözünüzle göreceksiniz. Sonra izin günü mutlaka nimetlerden sorgulanacaksınız. Asr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Asra yemin olsun. Muhakkak ki insan gerçekten hüsrandadır. Ama amenu olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, ikinci 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye edenler, üçüncü 7 basamağı aşanlar ve sabrı tavsiye edenler, dördüncü 7 basamağı aşanlar hariç. Humeze Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 9 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan çekiştirmeyi ve kaş gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline. O ki malı toplardı ve onu tekrar tekrar sayardı. Malının onu ebedi kılacağını sanıyor. Hayır, o mutlaka hutameye, tutuşturulmuş ateşe atılacak. Ve hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o hutame, yüreklerin üstüne çıkar, yükselir. Muhakkak ki o, onların, kafirlerin üzerine kapatılmıştır. Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar, bağlanacaklar. Fil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı görmedin mi? Bilmiyor musun? Onların hilesini boşa çıkarmadı mı? Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi veya uçan ebabilleri gönderdi. Pişmiş sert tuğladan taşları onların üzerine atıyorlardı. Öyle ki böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar. Kureyş Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş'in ülfetini emin ve rahat olmalarını sağladığı için onları yaz ve kış yolculuklarında
göçlerinde ülfet ettirdiği, emin ve rahat olmalarını sağladığı için artık bu beytin Kâbe'nin Rabbine kul olsunlar. O ki onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Maun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dini yalanlayanı gördün mü? Oysa yetimi itip kakan işte odur. Ve miskini, yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı doyurmaya teşvik etmez. İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Onlar riya yapanlardır, gösteriş için yapanlardır. Ve mauna, zekata ve yardımlaşmaya mani olurlar. Kevser Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak ki sana nesli kesik diye buğz eden o kendisi ebterdir, soyu kesiktir. Kafirun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ey kafirler! Ben sizin taptığınız, kul olduğunuz şeylere tapmam, kul olmam. Ve siz benim kul olduğuma, Allah'a kul olacak değilsiniz. Ve ben de sizin taptığınız şeylere kul olacak, tapacak değilim. Ve siz benim kul olduğum Allah'a kul olacak değilsiniz. Sizin dininiz sizin ve benim dinim benim. Nasr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman, o zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Muhakkak ki o, tövbeleri kabul edendir. Tebbet, Mesed Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli kurudu ve helak oldu. Ona malı ve kazandıkları bir fayda vermedi. Alevli ateşe atılacak. Ve onun odun taşıyan kadını da. Onun boynunda mesedden, bükülmüş liften bir ip vardır. İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, o Allah birdir, tektir. Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmadı ve doğurulmadı. Ve O'nun bir denge olmadı, olamaz. Felak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
De

De ki, ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların Melikine, Malikine, insanların ilahına sığınırım. Hannas'ın vesveselerinin şerrinden, ki o Hannas, insanların göğüslerine vesvese verir. İnsanlardan ve cinlerden, insanların Rabbine, Melikine ve ilahına sığınırım.

devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanunu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana

Söz vermiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Sizlere Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinden bahsetmek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: Kul eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbullâhe fettebiûnî yuhibbukum Allahi ve yaghfir lekum zunubekum vallahi gafurun rahim. Allah Teala buyuruyor ki: Kul, de ki, en kuntum, eğer siz tuhibbunallâhe, Allah'a muhabbet besliyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, muhabbet, sevgi duymak demek. Falancaya muhabbetim var dediğimiz zaman, onu sevdiğimizi, sevdiklerimizden biri olduğunu belirtmek isteriz. Hem de muhabbet kelimesi, yavan bir sevgiyi, bir cinsel sevgiyi ifade etmez. Muhabbet kelimesi, Allah ile ilişkili bir sevgiyi ifade eder. Yani birisine karşı muhabbet besliyorsanız, bu onun Allah ile olan ilişkisi ve sizin de Allah ile olan ilişkiniz sebebiyle aranızda bir birleşke noktasının Allah olduğu bir sevgiyi ifade eder muhabbet kelimesi. Siz Allah'a karşı muhabbet besliyorsanız eğer iseniz, in kuntum eğer siz iseniz, tuhibbunallâhe, Allah'a muhabbet besleyenseniz, Allah'ı sevenseniz, Allah'a, Rabbe karşı duyulan, Allah'a karşı duyulan bir sevgiyle dönükseniz, Allah'ı seviyorsanız, Allah'a muhabbet besliyorsanız, fe o zaman, o takdirde, öyleyse, ettebiuni, bana tabi olun. Fettebiuni kelimesinde fe öyleyse ettebi'u tabi olun ni bana. Ettebi'un tabi olun i bana. Öyleyse bana tabi olun ki yuhbibkumullahu Allah da sizi sevsin. Allah da size karşı muhabbet beslesin, muhabbet duysun. Kum siz Allah'ı Allah yuhbib muhabbet meselesin. Ve yâfir lekum. Sizin günahları size mağfiret etsin. Zunubekum. Günahlarınızı mağfiret etsin. Zunube. Günahlar. Kum. Sizin
sizin günahlarınızı mağfiret etsin. Mağfiret etmek demek, affetmek demek değildir. Mağfiret etmek demek, iki defa affetmektir. Biz buna günahların sevaba çevrilmesi diyoruz. Allahu Gafurun Rahim ve Allah yemin istikametinde de kullanılır. Vallahi kelimesi Allah adını yemin etmek manasında da kullanılabilir. Vallahi ve Allah andolsun ki Allah Gafurun Rahim. Gafurdur. Günahlara mağfiret edendir. Rahim'dir. Rahim esmasıyla tecelli edendir. Aynı zamanda merhamet edendir. Öyleyse böyle bir ayet acaba bize neyi ifade ediyor? Burada açık bir şekilde bana tabi olun ki deniyor. Peki, ayet-i kerimenin muhtevasında kendisine tabi olunacak olan birisi var. Bu bir peygamber olabilir. Bu bir peygamber olmayan Resul olabilir. Veli Resul olabilir. Bu bir mürşit olabilir. Tabi olunacak bir vekil mürşit de olabilir. Ama bu tabiyetin sonunda çok önemli bir şey var. Mağfiret. Mağfiret günahların sevaba çevrilmesidir. Bir insanın günahları sevaba çevrilir mi? Evet, çevrilir. Bir insanın günahları örtülür mü? Evet, örtülür. Peki ne zaman örtülür? Ne zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse onun günahları Allah-u Teala tarafından örtülür. Bu konunun başlangıç noktasıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O insan hak mümin olur. O insan Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olur. Biliyorsunuz ki iman kelimesi inanç demek. Mümin kelimesi de inanan demek. İnananlar da Kur'an-ı Kerim'de iki grupta mütala ediliyor. Bir, müminler. İki, hak müminler. Bu ikinci grup mümin, Allah'a hem inanıyor, hem de Allah'a ruhunu ulaştırmayı diliyor. Ne olur? Günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey amene olanlar, yani ey Allah'a iman edenler, inananlar." Şimdi ayet-i kerimenin gelişinden bunun bu kişinin hak mümin mi yoksa öyle değil mi olduğunu anlayacağız. Yani o kişinin, sözü geçen müminin, hak mümin olup olmadığını anlayacağız. Ayet-i kerimenin devamı şöyle: "Ey amene olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün." Öyleyse
Allah'a ulaşmayı kişinin dilemesi halinde Allah onun günahlarını örteceğini söylüyor. Daha sonra da Allah size furkanlar versin diyor. Evvela günahların örtülmesi var. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size furkanlar versin. Demek ki birinci muhtevada bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin yeni bir merhale kazanması söz konusu. Bu kişi aslında Allah'a inanıyor. Ama cennete girmesi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe mümkün değil. O zaman bu kişinin hak mümin olabilmesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. O zaman ancak Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bu açıdan son derece önemli. Kim müminken, yani Allah'a inanırken hak mümin olursa, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah o zaman onun günahlarını örter. Peki, bu kişi Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Allah'a mülaki olmayı dilemezse ne olur? Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse, Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, her iki alternatif de geçerli, o zaman Allah onun amellerini yok eder. O kişinin amelleri boşa gider. Yani o kişinin kazançhanesinde, o kişinin amellerinin ona kazandırdığı, kazandırmış olacağı, Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı kazandırmış olacağı bütün dereceler her amelinde yazılmıştır. Ama bu yazılma o muhtevanın özel bir yerindedir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde gerçek anlamda derece oluşturacak, derece atı oluşturacak. Kazanç hanesinde o kadar dereceyi kazanmış olacak kişi kayıtlı fakat geçersiz. Ne zamana kadar geçersiz? Kişi ölene kadar geçersiz. Ölene kadar Allah-u Teala'nın melekleri bekler. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onun yeşil derecelerini hakikat dereceleri haline getirirler. Yeşil dereceler iki gruptur. Bir, kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse hükümsüz kalacak olan kazanç dereceleri. İki, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hüküm ferma olacak olan kazanç dereceleri. İşte insanların, sevgili kardeşlerim, kazançhanesindeki rakam o kişi hayattayken sonuna kadar orada bekler. Eğer kişi hayatının herhangi bir noktasında Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o bütün dereceler onun amel defterinde gerçek yerine oturur. Yani o kişinin kazandığı bütün dereceler amel defterlerinde hesaba katılır. O zaman kazandığı derecelerden kaybettiği dereceler çıkartılır ve
O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama acaba kaybettiği derecelerin durumu ne? İşte Kehf suresi 105. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse yerine getirmezse Allah'a mülaki olmayı dilemezse ki inkar eden kişi elbette dilemeyen kişidir. Dilemeyen kişinin diyor kazandığı dereceler, amelleri sebebiyle kazandığı dereceler sıfırlanır diyor Allah Teala. Onun amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi yok olur. Bu ne ifade eder? O kişi ne yaparsa yapsın, ne kadar amelleri sebebiyle ibadet etmiş bir kişi, amelleri sebebiyle birçok derecat kazanmış ve kişi cennete gireceğinden emin. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişse kazandığı dereceler duruyor. Ama ölüm anına kadar Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi yok oluyor. Bir taraftan Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi var. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın bütün sevapları sıfırlanır. Amelleri sebebiyle kazandığı derece ki kazandığımız derecelerin en büyük kesimi amellerimiz sebebiyle kazandığımız derecelerdir. O tamamen yok olur. Ne kalır geriye? Günahları kalır. Günahları da onu mutlaka cehenneme götürür. Madalyonun öbür tarafına bakalım. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor. Dilerse ne olur? Allah ona dereceler verir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Allah o kişiye dereceler verir. O ne derecesi bu? O kişinin kazandığı dereceler söz konusudur. Allah'ın verdiği bu dereceler, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse geçerlidir. Burada Allah Teala'nın söylediğine dikkat edin. Enfal 29'da Allah Teala ey müminler diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. O başlangıçtaki müminler kelimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size dereceler versin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin derecat kazanması demek.

Allah sizin günahlarınızı örtsün şeklinde ifade edildiği cihetle günahların örtülmesi, günahların sıfıra inmesi demek. Öbür taraftan demin söylediğimiz ayet-i kerime Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi, eğer kişi Allah'a münaki olmayı dilemezse, onu inkar ederse, her ikisi de geçerli, o zaman onun amelleri boşa gidiyor. Dilemeyen herkesin amellerinin boşa gitmesi söz konusu. Dileyen herkesin Allah'tan dereceler kazanması söz konusu. Nasıl bir derecat kazanmak? Günahlarını Allah-u Teala'nın örtmesi sebebiyle derecat kazanmak. Bir kişinin günahları sıfır olursa, bir derecelik bir ameli olsa bile o kişinin gideceği yer cennettir. Öbür taraftan Allah-u Teala bir kişinin amelleri sebebiyle kazandığı dereceleri yok ederse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye, onun gideceği yerde cehennem olur. Bir kişinin sevapları, günahlarını bir tek derece geçmiş olsa o kişinin gideceği yer cennettir. Bir kişinin günahları sevaplarına bir derece geçmiş olsa o zaman onun gideceği yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, iki kişi düşünelim. Birisi 80 yıl yaşamış, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, 65 yıl boyunca İslam'ın 5 şartını her gün muntazaman yerine getirmiş. 5 vakit namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Bu kişi en üstün cennetlerden birine gideceği konusunda. 65 yıl bunun muhtevasını gerçekleştirmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse ne olur? Bütün o 65 yıl boyunca yaptığı amellerin hepsi boşa gider. Onlardan hiçbir derece kazanamaz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse o kişi bu sebeple cehenneme gider. Şimdi bunun tamamen zıttı bir misal verelim. Bir kişi de ömrü boyunca hiç Allah-u Teala'ya ibadet falan etmemiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş birisi. Ama sonunda bir gün Allah'a ulaşmayı dileyenin cennete gireceğini öğrenince kalpten gönülden bir talepte bulunmuş Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Demiş Allah-u Teala'ya. Ne olur? Dediği anda bütün günahları örtülür. Günahları örtülürse ne olur? Günahları örtülürse geriye sevapları kalır. Bir derecelik bir sevap bile onun cennete girmesine sebebiyet verir. İşte bu konunun başlangıcı daha. Ayrıca bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur ve şirkten kurtulur. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki menibine ileyhi ve ettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a münib ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Dilemeseydi takva sahibi olamayacaktı. Takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle
ferahlanırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen insanla dilemeyenin farklılığı. Dileyen insan takva sahibi, gideceği yer cennet. Dilemeyen insan şirkte, şirkte olanların, gizli şirk bu, açık şirk değil. Yani insan, bu insanlar putlara tapmıyorlar. Ama Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. İşte şirkte olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Çünkü cennete sadece takva sahipleri girer ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesinde bu noktadan mı bahsediliyor? Hayır, bundan bir sonraki nokta. Mürşide tabiiyet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala onun talebi üzerine mutlaka mürşidini gösterecektir. O kişi mürşidine ulaştığı zaman onun bütün günahları sevaba çevrilir. Günahları affedilir, birinci merhale, sevaba çevrilir, ikinci merhale. Allah-u Teala Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidinin önünde tövbesini gerçekleştirirse ve mürşidinin de yapılan tövbe olduğunu nereden biliyoruz? Allah-u Teala ayet-i kerimede mürşidinin de yapılan tövbe demiyor. Tövbe ederse diyor ve amülü salihat, işte böylece amülü salihat, nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlarsa o zaman diyor onun bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. İşte nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir kişi bu. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Evvela bir defa cenneti hak etmiş bu kişi. Günahları örtülmüş. Ama bir adım daha atıyor. Mürşidin önünde tövbe ediyor. Bu tövbenin, Furkan 70'teki tövbenin mürşidin önünde yapılan tövbe olduğunu nereden anlıyoruz? Bu tövbe mürşidin önünde yapılan tövbedir. Çünkü sadece mürşidin önünde yapılan tövbe günahları sevaba çevirir. Ve orada Allah Teala günahların sevaba çevrilmesinden bahsediyor. Biz onların seyyiatini hasenata çeviririz diyor. Kim tövbe eder de nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlarsa. Bu zikir yapmakla nefsi tezkiye etmek anlamına geliyor. Bu noktaya ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ne zaman? Mürşidine tabi olduğu zaman. Öyle mi? Hayır. Önce kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ve mürşidine tabi olması Allah-u Teala tarafından bilindiği cihetle o kişinin kalbine Allah-u Teala nurlarını göndermek üzere
o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor ve bu kişinin kalbine %5 nur gönderiyor. Bu kişi ne yapmış? Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Gelen nurlar o kadar. %5 rahmet nuru. Bu nuru salavat nurları beraberlerinde taşırlar. Bundan sonra kişi mürşidine tabi olursa eğer, nefsin kalbine emare kademesinde %7, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinin her birinde %7 nur girmeye başlayacaktır. Böylece nurlar 7 defa 7 %49'a, başlangıçta alınan %2 nurla beraber %51'e yükselecektir. Ne zaman başlar? Nefsin kalbine baştan giren %2 rahmet nuru o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Ama orada kalır. Bunun ötesine geçmesi için kişinin mürşidine tabi olması lazım. O kişi mürşidine tabi olup da zikir yapmaya başlayınca Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmeye başlayınca bu zikir Allah'ın katından, haktan o kişinin göğsüne salavatın, salavat nurlarının getirdiği %7'ye kadar ulaşacak olan birinci grup fazlı gönderir. Başlangıçta gelen %2 rahmeti bir tarafa bırakırsak, 7 defa %7 fazıl birikimi sağlayacaktır bu kişi. Ne olmuştur? İşte burada Allah Teala'nın söylediği şey tahakkuk etmiştir. Fettebiuni, öyleyse bana tabi ol. Yuhibbukumullahi. Allah da böylece seni sevsin. Evvela bu kişinin mürşidine tabi olması için evvela Allah'a muhabbet beslemesi lazım. Allah'ı sevmesi, Allah'a karşı muhabbet duyması lazım. Bu muhabbeti kişi duymuşsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Buna bağlı kişi gerçekten Allah'a hacet namazını kılıp sormuşsa mürşidini, ki sormamız üzerimize farz kılınıyor. Allah Teala ey takva sahipleri diyor, Allah'tan mürşidinizi sorun ve ona ulaşın. Kim sizi Allah'a ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte o vesile Allah'tan isteniyor ve kişi o vesileye tabi olduğu zaman, tabi olduğu andan itibaren yapacağı bütün zikirlerde Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları o kişinin kalbine ulaşacaktır. Salavat nurları evvela %2 rahmeti getirecektir. Ondan sonra da %98'e kadar ulaşan fazılları getirmeye başlayacaktır. Bu geniş zikirle gerçekleşir. Böyle bir noktada kişi mürşidine tabi olunca onun günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Ve işte bu günahların sevaba çevrilmesi
burada gerçekleşiyor. Tabi olma müessesesiyle. Eğer siz Allah'a muhabbet besliyorsanız, Allah'a karşı muhabbetiniz varsa, o zaman bana tabi olun diyor. Tabi olun ki Allah da size karşı muhabbet beslesin, sizi sevsin ve sizden sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Yağfir. Mağfiret etsin, günaha çevirsin. Lekum sizin için, zunubekum sizin günahlarınızı. İşte burada Allah Teala hem gafur sıfatını kullanmış hem de rahim sıfatını kullanmış. Gafur mağfiret eden demek. Günahları sevaba çeviren demek. Rahim ise rahmet nurunu gönderen demek. Hem rahmet nurunu hem de fazl nurunu gönderen Allah'tır. O kişinin kalbine gelen bu nurlar her birikimin %7'sinde o kişinin ruhunu Allah'a doğru bir gök katı yükseltir. Demin saydığımız kademelerden her birinde %7 fazl birikimi kişinin artan zikriyle kalbinde gerçekleşir. Bu başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra 7 defa %7 fazl birikimi o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve böylece kişi ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın evliyası olmuştur. Ama evliya olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi cehennemden kurtarır. Fakat birinci kat cennetin sahibi yapar. Bu kişi eğer mürşidine ulaşırsa, tabi olursa 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibi olur. Mutlaka Allah onu bütün ibadetleri sevdirmek suretiyle ve gerçekleştirmek suretiyle o kişinin üzerinde o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu da üçüncü kat cennettir. Ruhun ulaşması için nefsin kalbinin %51 nurla dolması lazım. Bu dolma ise o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi o kişinin üçüncü kat cennete ulaşmasını sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir. İşte bu olay. Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesindeki tabiyet ve Allah'ın günahları sevaba çevirmesi ve de rahmet nurunu hemen o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği zaman başlangıçta %2 rahmet nurunu göndermesi, mürşide tabiyette ise onun bütün günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Ve kişi mutlaka bundan sonra nefsinin kalbinde %49 daha nur birikimiyle %51'e nurun kalbindeki nurları ulaştıracaktır. Ve mutlaka onun ruhu Allah'a ulaşacaktır. Buradaki konu mürşide tabiiyetteki esasları ihtiva ediyor. Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesindeki muhteva ve hiç kimse mürşidine tabi olmadan bu hedeflere ulaşamaz. O kişi öyle bir mürşit sevgisiyle yanar ki Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde
birlikte olduk. Ve bu vesileyle sizlere çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Ve Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az

0: olmuyor.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi ama hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek gene mutluluk üzere beraber olalım diyorum. Ne dersiniz? Mutlu olma. Herkesin mutlu olmak için can attığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Öyle paraların içinde yüzen insanları mutlu zannetmeyin sevgili kardeşlerim. Belki birçok insanın en büyük handikapı paradır. Ama şunu bilsinler ki o kardeşlerim, para mutluluğun sebebi değildir. Asli sebep sizde. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Buradan hep mutluluğun Allah'ın koyduğu formülünü veriyoruz size. Mutlu olmanız başkalarını mutlu kılmanıza bağlı. Hangi ölçüde bunu yapabilirseniz o kadar mutlu olabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sizlerle beraberiz. Hadi gelin beraberce bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Allah'ın yolunda bir olalım, beraber olalım. Kalp kalbe olalım, gönül gönüle olalım. Can dostu olalım. Birçok insan o ulaşamadığı, erişemediği mutluluğu çok uzaklarda bir şey olarak düşünür. Herkese göre farklı bir mutluluk vasıtası vardır ya da sebebi vardır. Eşiyle geçinemeyen bir aile üyesi, karı veya koca, eşiyle, eşi kendisine iyi davrandığı zaman mutlu olacağını zanneder. Bilmez ki öyle olsa bile nefs başka sebeplerden onu gene huzursuz etmeye devam edecektir. Her zaman sizi mutsuz edecek, huzursuz edecek sebepler oluşacaktır. Daimi zikre ulaşmadıkça. Sonsuz mutluluğun arkasında daimi zikir var. Ne zaman hep Allah'ı zikrediyorsanız, o zaman kalbinizin içi Allah'ın nurlarıyla doludur. Afetlerin hepsi kalbinizi terk etmiştir. Huy canın yongasıdır derler. Huy çıkmayınca, can çıkmayınca huy çıkmaz derler. Sevgili kardeşlerim, doğru değil. Bir insan ne kadar kötü huylu olursa olsun, zikir yaparken kötü olması mümkün değildir. Her zikir, nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa hepsini kapı dışarı eder. Zikir boyunca size şeytan tasallut edemez. Ne öfke afetiniz, ne kin afetiniz, ne intikam afetiniz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, irşat makamına ulaşıp da kalbinizdeki küfür kelimesi alınmışsa, kalbinizin içine iman yazılmışsa, bu şartların sahibi olan bir kişi zikir yaptığı zaman onun nefsinin kalbi sadece faziletlerle dolar. Ve nefsin kalbi ona bir mutluluğu yaşatır. Eğer kalbinizde bütün afetler yok olmuşsa, sizin huzursuz olmanız, mümkün olmanız, mutsuz olmanız mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, Allah'ın güzelliklerini insanlar bilmiyorlar ve bilmedikleri için de hep mutsuzlar. Mutluluğun formülünü bilmiyorlar. Bütün sıkıntılar cehaletin arkasına saklanırlar. Cehalet aslında sadece çözümü bilmemektir. Her açıda cehaleti yakalarsınız. Çözümü bilmemek. Neden böyle diyoruz? Hep problemlerimiz mi var da çözümü bilmemek? Evet, hep problemlerimiz var. Hiç kimse gösteremezsiniz. Problemi olmayan bir insan gösteremezsiniz. Kafasında bir sürü tilki dolaşır, kuyrukları birbirine değmeden hep bir takım problemleri çözmek için düşünür insanlar. Mutlaka şu anda hepinizin bir problemi vardır. Hangi standartlarda olursa olsun, problem çözülmesi gereken bir düğüm demek. Herkesin hayatında her saniye çoğunlukla başkaları tarafından oluşturulan problemler oluşur. Her zaman vardır. Önemli olan o problemlerin çözümü için yolu bulabilmeniz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? İnsanların çok büyük bir kısmı sonsuz bir labirentte binlerce, on binlerce yolu olan ve birbirine bağdaşmayan bir labirentte yollarını kaybetmiş durumdadırlar. Bunun bir tek sebebi vardır. Kendilerini o labirentten kurtaracak olan, çıkış yolunu bulduracak olan ilme sahip olmamaları. Herkesi alıyoruz devreye. Daimi zikre ulaşmadıkça herkes bu labirentin içindedir. Öyleyse daimi zikre ulaştığınız zaman problemler bitecek mi? Hayır, problemler ömrünüz boyunca hep var olacak. Ama problemlerin sizin üzerinizdeki yükünü Allah-u Teala mutlaka sıfırlayacak. Öyleyse hiçbir devrede çıkışı mümkün olmayan bir labirentte olmayacaksınız. Her zaman ufkunuz Allah'a doğru

öksürüklü bir çıkışa sahip olacak. Her zaman çıkış daima vardır. Allah bütün çözümleri bilir. Ama biz insanlar bilmeyiz. Ne mutlu o insanlara ki Allah'tan tezekkür etmek imkanının sahibi olmuşlardır daimi zikirle. Ne diyor Allah Teala? Senden önce de Resuller, erkekler göndermedik ki onlara vahyetmiş olmayalım. Senden önce de vahyettiğimiz erkekler gönderdik, adamlar gönderdik. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Nedir zikir ehlinin durumu nedir? Çok açık, çok basit. Allah ile konuşmak, ona sual sormak ve ondan cevap almak imkanının sahipleri. Kim bu insanlar? Bu insanların hepsi daimi zikrin sahipleri. Ve dünya üzerinde hamdolsun ki yeterli sayıda daimi zikir sahibi insan var. Öyleyse bu insanlar başkalarından farklı mı? Farklı sevgili kardeşlerim. Onlar ulul elbab, onlar muhlis,

Onlar irşat takvasının sahipleri, onlar mürşitler. Onlar resuller. Onlar her devirde bir tek kişi olmak üzere devrin imamları. Öyleyse muhtevaya bakalım sevgili kardeşlerim. Her şeyin insanlar tarafından özellikle çerçevelerinden çıkarıldığı bir boşlukta yüzüyor dünya. Sevgili kardeşlerim,

sükutu değil, hayal sukutu düşmesi demek. Kaç kişi kaldık eskilerden şurada sevgili kardeşlerim? Asıl benliğini, Osmanlılığını kaybetmemiş. Onun için öksürüklerle konumuza hep devam ederiz. Sevgili kardeşlerim, bu can bu tende kaldıkça ne öksürükler ne hastalıklar, hiç merak etmeyin, bizi birbirimizden ayıramaz. Ölüme gelince o da Allah'ın elinde. Öyleyse her açıdan biz onunuz, her şeyimizle, ama aynı zamanda da sizleriniz. Her şeyimizi, zamanımızın her parçasını sizin için kullanırız. Sizler için kullanırız. Öyleyse burada bilin ki hepinizi çok seven, hepiniz için yaşayan, sizlerin mutluluğunuz için var olan birileri var. O birilerinden biri işte bu. Sizin içiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne kadar hazin bir tecelli, tefsirler görüyorum sevgili kardeşlerim, mealler görüyorum. Allah'ın söylediklerinden ne kadar uzaklarda, Allah'ın söylediklerinin ne kadar dışında kalmış insanlar. Bu iblisin bu kadar kurnazca tuzaklar kurabilmesi, bütün insanları kandırabilmesi, hazin bir tabloyu ortaya koyuyor. Allah ile konuşmak, ondan vahiy almak imkanını bulamayan insanlar, farkına bile varmadan şeytanın tuzağına balıklama dalmışlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra elimizde kalanlara baktığımız zaman korkunç bir gerçek çıkıyor karşımıza. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i onun anlattığının tamamen dışında bir hedefe ulaştırılmış. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak yerde son derece hazin bir olay. Kurtuluştan men edecek olan bir hüviyet kazanmış. Sevgili kardeşlerim, hep bir ümitle bakıyorum. O en tanınmış insanların Kur'an-ı Kerim meallerine, Kur'an-ı Kerim tefsirlerine, zaten tefsirlerin sayısı çok az. Ve korkuyorum sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah'ın söylediklerinin gizlenmesini sadece temin eden o açıklamalara insanlar o tertemiz kalpleriyle inanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, durum insanların sarılabilecekleri bir dal bulamamaları noktasına gelip dayanmış. Her dilde yapılan çevirilere de baktığım zaman aynı korkunç gerçeği görüyorum. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i

mealler açısından, tefsirler açısından hedefinin tamamen tersini gösteren bir hüviyet almış. İnsanları yedi safhaya götüren değil, yedi safhanın hepsinden alan, cehenneme götüren bir dizayn kazanıyor. Hep alıyorum, bakıyorum sevgili kardeşlerim. Acaba o ne yazmış? Acaba şu kadar güvenilen falanca adam ne yazmış? Korkunç netice sevgili kardeşlerim. İblis perde arkasından görünmeyen bir sıfatta bütün insanların hidayetini engelleyecek olan her şeyi yapmış. Onun için hidayetin bu devirdeki önemini içim yanarak hüzünle, kaygıyla gözlemliyorum sevgili kardeşlerim. Dünyanın bugün içinde bulunduğu her cümerç sebepsiz değildir. Allah'ın bir tek dini artık bir tek din değildir. Yüzden fazla din vardır dünya üzerinde. Mukaddes kitaplı olan dinler de dinler olduğunu zannetmektedirler. Ve Allah'ın yedi safhası İslam da dahil olmak üzere bütün dinlerde insanların %90'dan fazlasına unutturulmuş durumda. Onun için Allah'ın bize öğrettikleri, sevgili kardeşlerim, sözümü dikkatle dinleyin. Allah'ın bize öğrettikleri diyorum. Kitaplardan öğrendiklerimiz değil. Size Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kitaplardan öğrendiğimiz bir şeyi söylemeyiz. Ve o Allah'ın söyledikleridir ki insanlığın nasıl bu kadar canavarlaşabileceğini, nasıl bu kadar menfaatlerine düşkün oluşlarını, nasıl birbirlerini öldürebildiklerini çok güzel açıklıyor. İblis özellikle din adamlarını kullanmış. Allah'tan vahiy almayan din adamları.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu pırıl pırıl en aydınlık günlerden daha aydınlık bir zemin içerisinde sizi hayatınız boyunca götürür, ondan sonra da sonsuza götürür. Mutluluğunuz kesintisiz. Ama ya subaşlarını şakiler tutmuşsa, Allah'ın bütün güzelliklerini çoğu özellikle kasıtla yok olmuşsa, sonradan gelen nesiller de onların o yanlışlıklarını çoğu bilmeksizin ama sorumsuzca devam ettirmişlerse ve bugün dinlerini yaşamak isteyen insanların yaşamaları çok büyük bir kısmı için imkansız hale gelmişse, işte problemimiz orada sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın insan kurtuluşunun 7 safhasını içeren o dizaynı. Artık ne tefsirlerde ne meallerde görünmüyor. Herkes, sevgili kardeşlerim, Allah'ın hakikatlerini değiştirmiş olanların kumandasına girmiş. Asırlar boyunca yeni nesillere eskilerin ulaştırdığı bütün dokümanlar, Allah'ın söylediklerinin dışında bir hüviyet kazanmış. Bugünkü İslam öğretisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak ve tabi olmak yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek yok. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek yok. Nefsi Allah'a teslim etmek yok. İrşada ulaşmak yok. İradeyi Allah'a teslim etmek yok. İslam'dan bir enkaz kalmış. İslam'ın 5 şartı. Onun için Allah Teala buyuruyor, hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz diye. Eğer insanlar ibadet ederek İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlarsa, böyle bir dizaynda bizim için böyle bir dizaynda bizim için sadece hüzünlenmek kalıyor. Sevgili kardeşlerim, hep bir ümitle bakıyorum. Yeni bir tefsir, yeni bir meal. Bütün kapılar kapatılmış.
İblisin söylediklerine dikkat edin. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, pek azı hariç bütün o insanları kendime bağlayacağım diyor Allah Teala'ya. Ne kadar hazin bir tecelli sevgili kardeşlerim. Her şey yok edilmiş. Ve bunları anlatan biz ve bizim gibi bütün milletlerin içinde olan Allah'ın vahyini alanlar hepsini insanlar inkar etmişler. Onların söylediklerine uymayan, Allah'ın söylediklerini ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yazdıklarını söylediğimiz için. Ne kadar hazin bir tablo sevgili kardeşlerim. Bugün dünyada bütün kavimlerin içinde Allah'ın Resulleri yaşamaktadır hamdolsun. Hiçbir devirde yok olmayacaklardır. Bugün de bütün kavimlerde var. Size biz ne anlatıyorsak, onlar da kendi kavimlerine, kendi milletlerine, onların lisanıyla aynı şeyleri anlatıyor. Ama bütün toplumlarda hepsi dışlanmış vaziyette. Özellikle su başlarını tutanlar, söylediklerinin yanlış olduğunun anlaşılmaması için ellerindeki bütün imkanları kullanıyorlar. Ve imkanlar zaten onlarda sevgili kardeşlerim. İşte bütün dünyada televizyonları parselleyenlere dikkatle bakın. Bütün gayretleriyle Allah'ın söylediklerini tersine çıkarmaya, Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Öyleyse yapabilirler mi? Hayır, yapamazlar sevgili kardeşlerim. Asırlar boyunca Allah'ın nurunu kimse söndürememiş. Söndürememiş de ne olmuş? Şu olmuş. Bütün dinlerin içinde insanların %90'dan fazlası dinlerini yaşamıyor. Yaşamamışlar. Yaşamayacaklar. Ama bütün dinlerin içinde ne kadar din zannedilen şey varsa hepsinin içinde o dinin mensuplarının %10'undan çok daha az bir kısmı hangi dinin içinde bulunurlarsa bulunsunlar bizim size öğrettiklerimizi öğretiyorlar ve yaşıyorlar. Onlar Allah'ın dostları. Ve tabii bu muhteva birçok anlaşmazlığın temelini oluşturur. Sahtekarlar her devrede bütün imkanların sahibidirler. Ve Allah'ın dostlarını, Kur'an doğrularını söyleyenleri ki aslında ikinci bir kitap hiç olmamıştır. Bütün kitaplarda Allah Teala tek bir şeriatı, Kur'an'daki şeriatı söylediğini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün karanlıklar sona erecektir.
en azından hakikati herkese ispat edeceğiz. Onun için dikkatle bize bakın. Sadece doğruları söyleriz. Ve Kur'an-ı Kerim bu doğrulardan örülmüştür. En açık şekilde Allah'ın hidayetten bahsettiği bütün ayetler hidayeti yok edici bir hüviyette Türkçe'ye çevrilmiştir. Başka dillere de öyle çevrilmiştir. Sevgili kardeşlerim, evet, öksürük bitti. Allah'ın hidayet çağına hamdolsun ki ulaştık. Bu çağda mühür bizdedir. Daha konumuzun başlangıcındayız. ...27. yıl. Sevgili kardeşlerim, İblis bütün gücüyle bu kainattaki en büyük düşmanına saldırıyor. O biziz. Gelecek günlerde bunu hepiniz açık ve kesin bir şekilde göreceksiniz. Perdeler kalkınca gerçek ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a inananlar da onun tarafından kandırıldıklarının farkında bile olmadan Allah'a karşı savaş veriyorlar. Ne kadar hazin bir tablo değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların Allah'ın 7 tane safhasını sahabenin hepsini yaşamasına rağmen unutabilmesi ve Allah'ın dostlarına karşı çıkabilmesi. Ona düşman saflarda yer alabilmesi. Gerçekten üzerinde çok düşünülmesi lazım gelen bir fenomendir. Bu fenomenin gelişme süresince gelecek günlerde perdeler bir bir önünüzde, ufkunuzda açılacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya hidayeti öğretmekle vazifelendirildik. İşte o ne olduğu bilinmeyen hidayet. Nedir hidayet? Nerede hidayet kelimesi geçmişse ulaşmak manasına gelen bu kelime, vasıl olmak, ulaşmak manasına gelen bu kelime doğru yol,
kelimesiyle ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet doğru yol değildir. Hidayet yol değildir. Hidayet bir yolun üzerinde olmaktır. Yolun kendisi değildir hidayet. Yolun üzerinde olmaktır. Niçin yolun üzerinde olmaktır? Ruhunu Allah'a teslim etmek için yolun üzerinde olmaktır. Ruhun sırat-ı müstakimi. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için yolun üzerinde olmaktır. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Nefsi Allah'a teslim etmek için yolun üzerinde olmaktır. Nefsin sırat-ı müstakimi. İradeyi Allah'a teslim etmek için sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır. İradenin sırat-ı müstakimi. Ve 28 basamaklık bir skala içerisinde, bir merdiven üzerinde İslam 7 tane safhadan oluşur. Size hidayet nedir sualinize verdikleri cevap, hidayet doğru yoldur şeklinde olursa, onlara hemen ikinci bir sual sorun sevgili kardeşlerim. Onların duralayacakları, cevap vermekte zorlanacakları bir sual. Hay Allah razı olsun deyin. Siz dediniz ki hidayet doğru yoldur. Hay Allah razı olsun. Peki sırat-ı müstakim nedir? Böyle dediğiniz zaman size cevap verirken hayli tekleyeceklerdir. Çünkü aynı cevabı vermek mecburiyetindeler. Çünkü kitaplar o insanların farkına bile varmadan şeytana alet olan insanların asırlar boyunca sevgili kardeşlerim arkasında sadece Allah'tan vahiy alamamaları var. Ve neticede şu çıkıyor ortaya. Sırat-ı müstakim nedir diyorsunuz? Doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol nereye götürür diyorsunuz? Cevap vermiyorlar.

hidayete de doğru yol, sırat-ı müstakime de doğru yol diyenler bir ikilem içinde kaldıklarını acaba hiç düşündüler mi? Sırat-ı müstakim Allah'ın dosdoğru yoludur diyor. Çok güzel. İki doğru arasındaki, iki nokta arasındaki en kısa mesafe doğru yoldur. Ama bu iki noktadan birisi sizin bulunduğunuz yerse, ikinci nokta neresi? Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını Allah-u Teala Kur'an'ın her yerinde söylüyor. Sıratı ileyye müstakim diyor. İsra suresinin 41. ayet-i kerimesi. Bana istikametlenmiş yol diyor Allah-u Teala. Ruhunuzu bana ulaştıracak yol diyor. 73 ayet-i kerimede ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor Allah-u Teala. Ve sevgili kardeşlerim, hepsi tahrif edilmiş. Türkçeleştirilirken de, İngilizceye çevrilirken de, Arapça açıklamalarında da hepsi İblisin korkunç bir tuzağıyla tahrif edilmiş. Öyleyse buradan bütün dünyaya sesleniyoruz. Dünya bir sahtekarlık olayıyla karşı karşıyadır. Kur'an'ın hiçbir harfi asli metninde bugüne kadar değiştirilememiştir. Bir tek kelimesi değiştirilememiştir. Bir tek harfi değiştirilememiştir. Ama ne yazık ki Kur'an'ın açıklamalarına gelince İblis orada konuya el koymuş. Neden? Başkasının yapamayacağı için. Kur'an'ı değiştirmek yetkisinin olmaması yüzünden. Bu kitabın muhafızı biziz diyor Allah Teala. Bu kitabı muhafaza edecek olan biziz, biz diyor. Yani indiren de biziz, muhafızı da biziz. Kimseye dokundurmayız diyor. Ama dokundurmadığı Kur'an'ın aslı. İnsanlar Allah'ın ne söylediğini siz anlayamazsınız. Bunu ancak biz açıklarız. Fikrini başka insanlara kabul ettirerek yola çıkmışlar. İblis hepsini ayrı ayrı etkilemiş. Her zaman içinde Kur'an-ı Kerim açıklamaları, mealleri, tefsirleri zaman boyunca bugüne gelene kadar şirazesinden tamamen çıkmış. Mehmet Akif Ersoy'un nasıl bir yük altında olduğunu şimdi çok iyi anlıyoruz. Etrafındaki insanlar hep o eski yanlışların devamını ona kabul ettirmeye çalışırken o büyük bir hüznün içindeydi. Doğruları söyleyememenin, açıklayamamanın o büyük sıkıntısını yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, size çağımızın en önemli olayından bahsediyorum. Hidayet. Hidayet Allah'a teslimleri içerir.
ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Bizi ilk defa dinleyenler, hiç duymadığınız şeylerden bahsediyoruz değil mi? Evet, çünkü o kitapların hiçbirinde bunları bulamazsınız. Ve hakikatleri gizlerken çok ustaca davrandıkları da iddia edilemez. Birçok yerlerde büyük hasar vermişler kendilerine. Kolayca yakalanabilecek olan yüzlerce hata. Sevgili kardeşlerim, bu hataları bilerek kasıtlı yapanlar da olmuş. Ama şeytanın kendilerine ilka ettiği düşünceleri kendi düşünceleri olarak kabul ederek, doğrunun o olduğunu zannederek yapanlar da var. Ne yazık ki hüsnü niyetle suyu niyet ikisinin de ulaştığı yer aynı. Çünkü hüsnü niyetin de arkasında iblis var. Kişi iblisin kendisine öğrettiklerini, kendi düşüncelerini düşünen, kendi düşüncelerinin mahsulü zanneden bir hüviyet taşıyor. Bütün bu kainattaki en sahtekar mahluk iblistir. Bütün insanlarla onun dostları, kabilesi devamlı temas halindedir. Ve sizin içinizdeki sessiz sesinizi, düşüncenizin sesini çok güzel taklit etmek yeteneğinin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığınız zaman din tarihinin yeni bir safhaya girdiğini göreceksiniz. Karanlık dağların arkasından güneş doğmuştur. Hidayet güneşi. Öyleyse hidayet bütün dünyaya mutlaka açıklanacaktır. Ve biliyorsunuz bir atalar sözü var. Güneş balçıkla sıvanmaz. Allah'ın radyolarını, Allah'ın televizyonlarını kapatmak, güneşi balçıkla sıvayabilmek anlamına gelmiyor. İşte bizi o radyolardan, televizyonlardan dinlerken, şimdi uydudan dinliyorsunuz, şimdi bilgisayardan dinliyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun, biz size bilgisayarla şu anda ulaşabiliyoruz. Öyleyse hidayet müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam'ın 190'dan fazlası tarafından artık yaşanmıyor. Ki o yaşantı Hazreti Musa ve ona tabi olanların da yaşantısıydı. Ki o yaşantı Hazreti İsa ve ona tabi olanların da yaşantısıydı. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanların da yaşantısıydı. Bütün nebilere, bütün resullere tabi olanların da yaşantısıydı. Hazreti Adem'in de ona tabi olanların da yaşantısıydı. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki tane din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Allah'a teslim dini, yani hidayet dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gözlerinizin içine baka baka yalan söyleyenler çoğu bilmeden bu yalanı söyleyenlerdir. Kendilerine bir miras bırakılmıştır. Bu miras yalanlar üzerine oturtulmuştur. Hüsnüye sahip olanlar da, kötülüğe sahip olanlar da aynı noktaya ulaşmışlardır. Yalanlar üzerine, yanlışların üzerine inşa edilmiş bir iskelenin üstündedirler. Öyleyse siz sevgili kardeşlerim, şu anda yaşamakta olan nesillerin içinde en bahtlı olan insanlarsınız. Çünkü dünya ve kainat hidayetinin merkezinde yaşıyorsunuz. Bizimle berabersiniz. Allah'ın öğretisini sizlere sunan bizimle. Öyleyse kalbinizdeki şey hep hidayet güneşi olacak. İnsanların Allah'a ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de teslim etmek mecburiyetinde olduğunu bilenlersiniz. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Sizi engelleyebilmek için her şey yapılıyor. Elbette şeytanın dostları uyumayacaklardır. Onun insanların %90'dan fazlasını kendisiyle birlikte cehenneme götürecek olan sahtekarlıklarına son vermek zamanı gelmiştir. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile iblis değiştirmeyi başaramamıştır. Öyleyse her şey Kur'an-ı Kerim'de en açık şekilde ifade edilmiş. Ve daha güzeli, bütün sahabenin o İslam'ın 7 tane safhasını yaşadığı ayetlerle yegan yegan anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de. Kavramlar koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e. Farzlar koymuş. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerinize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Tam 12 defa. Ve din adamları yetişmiş asırlarca. Ve bugün de onların kalıntıları, bütün televizyonları parsellemişler. Diyorlar ki, ne? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mı? Ruh insana hayat verir. Herkes bunu biliyor, sen bilmiyor musun? Ruhu aldığınız zaman kişi ölür, ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim,
Bunları adamlar açık açık söylüyor. Herkes de söylediklerine inanıyor. Öyle bir kültür almışlar. ...73 ayet-i kerimede Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor. 19 tane ayrı fiil kullanmış. Ve bu 73 ayet-i kerimeden 12'si farz. Ve insanlar fütursuzca hiç anlamadıkları şeyleri sadece iddia ediyorlar. Yaşamadıkları şeyleri. Onun için sevgili kardeşlerim, o kitabı bir defa daha dikkatle okuyun. Saptırılan ve insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veren Kur'an'daki hidayet ayetleri. Ve sevgili kardeşlerim, gelecek günler her geçen gün Allah'ın söylediklerinin biraz daha aydınlık kazandığı bir olayı yansıtacaktır. Hidayet. Hidayet güneşi doğmuştur ve şimdi görevi etrafı, dünyayı ve kainatı aydınlatmaktır. Çünkü hidayet alemlere hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde varsınız. Hepiniz hidayete ermek üzere hayata getirildiniz. Ve gelecek günlerde hiç kimsenin sizin hidayetinize mani olamadığı bir noktaya ulaşacağız. Öyleyse bir taraftan şeytan açıktan açığa 8 tane uydudan birçok üniversitesiyle bütün dünyaya transandantal meditasyonu, yogayı, hipnozu, bütün şeytani ilimleri ulaştırırken öbür tarafta inananlar kendi işlerinde yüzlerce gruba ayrılmışlar. Ve insanların, inananların içinde de %90'dan fazlası salt bilmedikleri için, doğrunun ne olduğunu bilmedikleri için, iblis onlara yanlışları doğru diye yutturduğu için kurtuluşa ulaşamayacak durumdalar. İşte bu devirde bütün o insanlara kurtuluşa ulaştırmakla, öğretmekle görevliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönlü dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimle sözlerime başlamak istiyorum. Sevgili öğrenciler, can kardeşlerim, hepinizin her saniyesi devamlı olarak filme çekiliyor. Kim tarafından? Kiramen Katibin melekleri tarafından. Kiramen Katibin melekleri öyle melekler ki sizin hayat filminizi ellerindeki hassalarla 3 boyutlu olarak filme alırlar. Bizim gibi kamera kullanmazlar. Onlar zaten onun sahibidir. Filmi oluşturma yeteneğinin sahipleridir. Kullandıkları hücrelerdir. O hücreler sistemleri 3 boyutlu olarak bir filme çekebilecek ve kıyamet gününde o filmi yeniden oynatabilecek özellikler taşırlar. Dünya bugün biraz bu teknolojiyi lazer ışınları sayesinde öğrenmiştir. Eğer bir lazer ışını bir objeden geçerek bir alıcı kaynağa ulaştırılırsa, oradaki hücreler öyle bir özellik taşıyorsa ki 3 boyutlu olarak o objeyi alabilmişlerdir.

objeyi çekerek direkt olarak sistemi, eğer o hücre sistemine ulaştırabilirseniz, o zaman aldığı görüntüyü tekrar iade edecektir. Ve hücreler boşlukta üç boyutlu olarak objeyi aynen simgelerler. Yetmez. Üç boyutlu olarak her cephesiyle birlikte. Yani o hücrelerin göremediğini düşündüğünüz arka yönde de neler varsa onların hepsi aynen orada filmde görünür. Görüntünün bir kısmını almaya çalışırsanız bunu başaramazsınız. Sistemden eksilttikçe görüntü gene bütün olarak teşekkür eder. Ama bu görüntü giderek net bir görüntü iken daha flu bir özellik taşır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kiramen Katibin melekleri de bu vasıflara sahip olan hastalarla mücehhezdirler.

ve hayatınız boyunca devamlı takip altındasınız. Neyi, nerede, ne zaman yaptıysanız o olayı kıyamet günü yaşayacaksınız. Hayat gününüzde göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde her şey bir insan aklının ve hafsalasının alabileceğinin çok ötesinde şekillenmiştir, dizayn edilmiştir. Her yeni doğan bebek için bir hassa, bir kiramen katibin meleği hazırdır. Bir de şahit. Her zaman onunla beraberdirler. Ölünceye kadar o kişiyle o kiramen katibin melekleri, meleği ve şahit beraberdirler. Hastayı kullanan, yani bir nevi kameraman, kiramen katibin meleğidir. Aslında bunlar da iki tanedir. Ayrım söz konusu olacaktır. Derecat kazandığınız işlevler, derecat kaybettiğiniz işlevler söz konusu olduğu için kiramen katibin melekleri de iki ayrı cepheyi işaret ederler. Sol tarafınızda da sağ tarafınızda da onlar vardır. Ve hayat filminiz alınıyor her saniye. Şu anda benim de hayat filmim alınıyor. Sizlerin de hepinizin beni dinlerken hayat filmi alınıyor. Biz de oradayız. Hayat filmimizde biz de varız. Öyleyse acaba Allah-u Teala'nın bundan muradı ne? Allah-u Teala'nın bundan muradı Mahkeme-i Kübra. Hayat filminiz ömür boyunca her saniyesiyle çekilecektir. Ve aynı zamanda kiramen katibin melekleri düşüncelerinizi de filme alırlar. Aynı metotla

düşüncelerinizi de filme alırlar. Nasıl görüntünün filmi o sisteme ulaştığında sistem onu hücreleriyle muhtevasına alırsa ve lazer ışınını direkt olarak oraya sisteme gönderdiğiniz zaman sistem aldığını üç boyutlu olarak gösterime sokar. Kerem'in Katibi Meleklerinin filme çekme hastaları da aynı standartlardadır. Tabii bu insanoğlunun ulaşabildiği seviyenin çok ötesinde teknik özellikler taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hologram zamanımızda kullanılan bir sistem. Bazı filmlerde görürsünüz boşlukta oynayan bir film üç boyutlu olarak görünür. Renkli. Ve gerçek renkleriyle üç boyutlu olarak olayı simgeler. Peki olay ne? Olay şu. Allah'ın bir kanunu var. Eğer kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden az ise gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Kaybettiğiniz dereceler kazandıklarınızdan çok ise gideceğiniz yer Allah'ın cehennemidir. Ne cennette ne de cehennemde boş yer bırakmayacağım diyor Allah-u Teala. Bütün insanları ve cinleri cennete ve cehenneme hak ettikleri standartlarda mutlaka yerleştireceğim diyor. Öyleyse cennetle cehennemi ayıran sınır kaybettiğiniz dereceler ve kazandığınız dereceler. Hangisi çoksa o noktadasınız. Kaybettiğiniz dereceler çoksa gideceğiniz yer ne yazık ki cennet olmayacak. Öyleyse bu derece sistemini

içinde her bir fiilin taammüt miktarına göre hesaplanmış dereceleri de var. Bir sonsuz kompütür dizaynı düşünün ki bu kompütür bütün fiilleri ihtiva etsin. Fiillerin Allah'ın emirleriyle ve yasaklarıyla olan ilişkilerini dizayn etsin ve emirlerin yapıldığı anda kişi ne kadar derecat kazanacak? Emirlerin yapılmadığı anda, yapılmadığı zaman kişi ne kadar derecat kaybedecek? Her emre göre normal standartlarda değişen bir olgu. Allah'ın yasakları işlendiği zaman kişi hangi fiilde ne kadar derecat kaybedecek? O yasağın işlenmesi fırsatı çıktığında kişinin onu yapmaması halinde ne kadar derecat kazanacak? Normal standartlardaki olgu bu. Bunun daha ötesine geçiyor mizan. Taammüde göre de değerlendirme yapıyor. Yani kişinin düşünceleri de filme alınıyor kiramen katibe melekleri tarafından. Aynı sellerle, aynı hücrelerle ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda hangi ölçüdeki taammüde göre o kişi ne kadar ceza, ne kadar derecat kaybeder? Hangi ölçüdeki taammüde göre o kişi ne kadar derecat kazanır? Her birisi bütün alternatifleri dikkate alarak ilahi nizamın standartları içinde hazırlanmış olan bir mizan, bir ölçü, bir kantar, derecat ölçüm sistemi. Kiramen katibin meleklerinin elindeki bu sistem, mizan, kişinin fiilleri orada gerçekleşirken düşünce sistemi de göründüğü için mizan bütün sistemleri sonsuz hesaplara indeksleyerek bütün fiillerin gerçek rakamlarını tespit eder. Kişinin fiiliyle düşünceler arasındaki ilişkiyi tespit ederek bu bileşkeden hareketle sonsuza kadar değerler çıkarır ortaya. İşte kıyamet günü bu mizanın bir eşi size de verilecek. Kıyamet günü neler oluyor? Bakalım. Kıyamet günü kimler hayattaysa sura birinci defa üfürüldüğü zaman onlar ölürler. Ama kıyamet niçin kopacak? Kıyametin kopmasının sebebi Allah-u Teala'nın bütün yıldızlara verdiği, onların birbirinden ayrılmasına sebebiyet veren ve böylece kainatın büyümesine sebebiyet veren kinetik enerjinin, itiş enerjisinin daha dünya bu enerjinin nasıl bir enerji olduğunu bilmiyor. Bittiği noktada kıyamet kopacak. Ne olmuştur? Allah-u Teala bir nokta halinde bulunan gökler ve yerin bir olduğu bir tek noktayı Allah-u Teala patlatıyor, mekanlarından koparıyor ve dağıtıyor. Bir noktadan ayrılan sonsuz partiküllerin, sonsuz sayıda partiküllerin bir kainat yaratmak üzere harekete geçmeleri zamanı başlatıyor. Geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman, o noktadan ayrılan bütün partiküllerin, bütün enerji partiküllerinin, nötron harekete geçmesiyle zaman başlıyor. Ve onlar hareketlerine devam ettikçe zaman da geçmişten geleceğe doğru yürüyor. Peki sonra ne olacak? Bir gün Allah'ın o
gezegenler

verdiği, yıldızlara verdiği itiş enerjisi bitecek. Bir noktadan ayrılan bütün partiküller gitti, gezegenlere ulaştılar. Vücuda getirecekleri yıldızı oluşturmak üzere her biri bir yıldızın muhtevası olarak toplandı. Toplandıkları yerde enerji partikülleri her bir çift nötronodan, bir çift elektron, her bir çift karşıt nötronodan bir çift karşı nötron oluşturur. Karşıt elektron oluşturur Allah Teala ve bunları atom yapısına çevirir ve kainat madde olarak oluşur. Ama zaman durmaz. İyi ama bütün bu sistemler ait oldukları yere gitmişlerdir. Artık o noktadan ayrılmıyorlar diye mi düşünüyorsunuz? Ayrılıyorlar. Çünkü Allah Teala bütün yıldızlara kainatı büyütmek istikametinde bir kinetik enerji tatbikatı yapıyor. Bütün yıldızlar şu anda da hala birbirinden ayrılmakta devam ediyorlar. Ve zaman başlangıçta kainatın yaratılması istikametinde oluşurken, yaratıldıktan sonra zamanın durmamasını temin eden şey, Allah-u Teala'nın bütün o yıldızlara verdiği kainatı büyüten kinetik enerji. Kainat tam bir cinsiyetsiz insan vücudu şeklinde yaratılmış. Ve zaman geçmişten geleceğe doğru şu anda akıyor. Ama bir gün zaman duracak. Niçin duracak? Allah'ın bütün o gezegenlere verdiği, sabitelere verdiği, yıldızlara verdiği kinetik enerji, itiş enerjisi sona erecek. Sona erince zaman duracak. Ondan sonra zamanın geriye dönmesi mukadder. Neden? Çünkü sistemin durması mümkün değil. Durduğu zaman itiş enerjisi yok olduğu zaman gravitasyon enerjisi başlayacak. Büyük kütlelerin küçük kütleleri kendine çekme özelliği. Böylece evvela Dünya gibi ve Dünya etrafındaki Ay gibi küçük olan sistemlerin birleşmesi, yani Ay'ın Dünya ile birleşmesi, sonra da Dünya, Ay ile birleşen Dünya'nın Güneş ile birleşmesi söz konusu. Güneş etrafındaki bütün gezegenlerin de Güneş ile birleşmesi söz konusu. Ondan sonra Güneş sistemlerinin birbiriyle birleşmesi söz konusu. Ondan sonra adım adım yıldız kümelerinin birleşmesi, galaksilerin birleşmesi, uzay giderek yok oluyor. Ve nihayet bir noktaya doğru yaklaşan bir zaman parçası. Bu devre içerisinde zaman geçmişe doğru yürürken, gelecekten geçmişe doğru yürürken insanlar da hangi anda çok eskiden ölmüş olan insanlar binlerce yıl evvel hangi anda zaman kendi yaşadıkları ana geri dönerse o anda canlılar zaten, canlı haldeler. Ama bulundukları yerde kıyametten sonra ise bu olgu yer çekimi yok. Yer çekimi olan tek yer indi ilahiden bir evvel ki mahşer meydanı. Bütün insanlar mahşer meydanına ulaşıyor. Mahşer meydanında sura birinci defa üfürülmüştür. Zaman kinetik enerji bittiği an üfürülmüştür. Zaman durmuştur. Ondan sonra da zaman sura birinci defa üfürüldüğünde canlı olan herkes ölmüştür. Ondan evvelki bütün insanlar zaten daha evvel ölmüştür. Kıyamet günü yaşayanlar da o zaman ölecektir. Birinci ölüm yaşanmıştır. Sonra zaman tersine döndüğü için zamanın ulaştığı her noktadaki canlı olan insanlar zaten canlıdırlar. Ulaşacakları yer mahşer meydanıdır. Mahşer meydanına bu insanlar ulaştığı zaman, hepsi orada toplandığı zaman sura ikinci defa üfürülüyor. Ne oldu? Birinci üfürülüşünde herkes öldü, sonra herkes canlandı. Birinci ölüm, birinci dirilme.
Bir defa daha sura üfürülüyor, tekrar herkes ölüyor. Aynı yaşta olmak üzere bir, cenneti veya cehennemi yaşayabilecek olan enerji bedenle olmak üzere iki, iki sebepten insanlar sura üçüncü üfürülüşünde yeniden canlanıyorlar. İkinci üfürülüşünde ölüyorlar, ikinci ölüm. Üçüncü üfürülüşünde tekrar diriliyorlar. Üçüncü, ikinci dirilme. Ve ondan sonra konumuza geliyoruz. Ondan sonra bu insanların hepsinin içine nefsleri berzah aleminden gelip giriyor. Ve nefsleriyle beraber olan insanların hepsi mahşer meydanından indi ilahiye ulaşıyorlar. Allah-u Teala'nın huzurunda elektronik sistemlerin insanları otomatik olarak kendisine çektiği hayat filmleri var. İşte konumuz bu hayat filmleri sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hayat filmleri bir perde veya bir ekranda görünmüyor. Boşlukta üç boyutlu olarak oynuyor. Tıpkı lazer ışıklarıyla çekilen o üç boyutlu hologram gibi. Hologram bugün insanların bulduğu ve tatbik ettiği bir metot ve söylediğimiz gibi hologram bir perdeye, bir ekrana ihtiyaç göstermez. Boşlukta neşredilir. Her taraftan bakan onu baktığı taraftan görür. Bir bütündür görüntü. Hayat filmlerinizi orada göreceksiniz. İşte böyle bir film konusunda Allah-u Teala'nın söylediği şey, bunlar sizin rakamlı kitaplarınız, bunlar sizin kitabınız, amel defteriniz. Üç boyutlu ve her saniyesi rakamlanmış. Elinize verilen mizanla kontrol ediyorsunuz. Acaba size karşı bir haksızlık yapılmış mı? Yani size zulmedilmiş mi? Haksız yere derecat kaybınız var mı? Bakıyorsunuz ki yok. Kıl kadar zulmedilmemiş. Elinizdeki mizanda okuduğunuz rakamın aynı orada hayat filminizde de mevcut. Hiçbir değişme olmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bu mahkeme-i kübradır. Savcısı, hakimi, avukatı olmayan bir mahkeme ama yanılgı imkanı da olmayan bir mahkeme. Hem hayat filminizi görüyorsunuz, hem de hayat filminizi görürken hangi düşüncenin tesiri altında ne yaptınız onu da görüyorsunuz. Düşünceler net olarak belli olduğu cihetle taahhüt miktarı yaklaşık olarak sizin tarafınızdan da hesaplanabilir. Ama mizanlar bu konuda kılı kırk yararak en ufak bir yanılgıya düşmeden bu hesabı yapmışlardır. Milyarda bir bile hatanın olmadığı bir muhteşem dizayn. Hayat filminiz. Hayatınız boyunca ne kadar gizli yaparsanız yapın, neler yaptıysanız her şeyinizde takip edildiniz. Hayatınız filme alındı. Allah Teala bu konuda diyor ki Allah'a döndürüleceksiniz diyor. Ve Allah size yaptıklarınızı haber verecek diyor. Kıyametten bahsediyor Allah Teala, diyor ki o gün ağızlarınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız yaptıklarını gösterirler diyor. O gün hiç kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır diyor. Elleriniz, ayaklarınız, bütün uzuvlarınız şahitleriniz olacak. Allah Teala o gün mahkeme-i kübrada size ne yaptınız diye sormayacak. Cevap vermeniz ihtimalini zaten almak için ağızlarınızı mühürlüyor. Uzuvlar nasıl
anlatacaklar Allah-u Teala'ya yaptıkları hareketlerle. Ve düşünceniz de orada net olarak göründüğü için kesin bir şekilde göreceksiniz ki en ufak bir adaletsizlik, haksızlık oluşması mümkün değil. Milyarda birler hesap edilmiş, belki daha da fazlası ve hayat filminiz bütün olayları aynen ihtiva ediyor. Kaybettiğiniz ve kazandığınız her şey kılı kırk yararak en ince detaylara kadar haksızlığın asla yapılmadığı bir ortamda tahakkuk etmiş. Hiç kimse o gün kendisine adaletsizlik yapıldığını iddia edemez. Net olarak ikna olacaktır ki, tatmin olacaktır ki sadece kendi yaptıklarının karşılığını milyarda bir fazla ve milyarda bir eksik olmaksızın tam olarak almıştır. İşte bu hayat filmlerinin seyredilmesi olayı çok kısa bir zaman parçasında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Burada 1000 yıl, bu dünya üzerindeki 1000 yıl Allah-u Teala'nın indi ilahisinde bir güne eşit. 100 yıl yaşayan bir insanın hayat filmi 2.4 saatte tamamlanır. 24 saat bir gün oluşturduğuna göre oradaki saatle 2.14 saatle yüz yıllık bir hayatı ekranlarınızda seyretmiş olursunuz. Oranın standartlarına göresiniz artık. Bu hayat filmleriniz Allah-u Teala'nın indinde kitap olarak geçiyor. Bakalım Kur'an-ı Kerim bu kitap konusunda neler söylüyor. İsra suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve kulle insanin elzemnahu ta'irehu. Biz bütün insanların kuşunu fi unukih onun boynuna doladık diyor Allah-u Teala. Elzemnâhü onu doladık. Fî unukih onun boynuna. Ve nuhricu lehu onun için çıkartırız. Yevmel kıyameti, kıyamet günü kitaben bir kitap yelkahu menşura biz her insanın kuşunu yani kazandığı ve kaybettiği dereceleri Kur'an-ı Kerim indirilmeye başladığı yıllarda indirildiği yıllarda Arap Bedeviler bir şeyin kendileri için iyi mi kötü mü olduğunu bilmek için kuş atarlardı boşluğa. Eğer sağa uçuyorsa bu hayır kazanmış kabul ediyorlardı kendilerini kazanacaklar. Sola uçuyorsa kuş kaybedecekler diye düşünüyorlardı. Ve nasıl o kuşlar sağa sola uçarak artı ve eksi olayları tahakkuk getiriyorlarsa hayat filmlerindeki eksi ve artı değerler içinde Allah-u Teala kuş ifadesini kullanıyor. Ve
kitabın neşredilmesi söz konusu. Neşredilmek, ulaştırmak demek. Kitap boşlukta, sizin hayatınız, siz varsınız. Görüntü sizin görüntünüz. Üç boyutlu olarak neşredilmiş, intişar etmiş, ortaya çıkmış bir görüntü. Ve açılmış bir kitap, yani bir kutunun içinde değil, bir duvarda, bir perdede değil, boşlukta. Orada görünen kuş, kaybettiğiniz veya kazandığınız dereceler, amellerinize göre hayat biliminizde görünen rakamlar. Ve 14. ayet-i kerime, gene İsra suresi, İkra kitabeke kefa bi nefsil kel yevme aleyke hasiba. Kendi kitabını oku. Bugün nefsin hesap sorucu olarak sana yeter. Öyleyse hesap görücü olarak, hesabın orada, o rakamlarda, buradaki kitap kelimesiyle kitabını oku, yani hayat filmini izle manasına geliyor. O gün nefsin orada söz sahibi. Nefsinin başını açtığı belaları görüyorsun. Ya da nefsini terbiye etmişsin, tezkiye etmişsin, tasfiye etmişsin. Nefsinin kazandığı dereceleri görüyorsun. Ama başka birisi yok. Yalnız sizin kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler var. Hayat filminizde elbette başkalarıyla beraber görünüyorsunuz. Onlara ne yaptıysanız hepsi açık ve net olarak görünüyor. Öyleyse bu hayat filminizde başkaları da var, ama onların kazandıkları veya kaybettikleri sizin hayat filminizde yok. Sadece sizin kazandığınız dereceler ve kaybettiğiniz dereceler. O gün, kıyamet günü, Allah Teala bu dizayn içerisinde size hayatınızı sunuyor. Ne hakime ihtiyacınız var, ne savcıya, ne avukata. Hiç kimse, siz de dahil, yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Hayat filminizin biri de düşünceleriniz de filme alındığı için itiraz edebileceğiniz hiçbir şey yok. Kılık yararak rakamlar ortaya çıkmış. İşte o sizin hayat kitabınız. İsra suresinin 71. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki yevme nedu külle ünasin bi imamihim femen utiye kitabehu bi yeminihi fe ulake yakreune kitabehum ve la yuzlemune fetila. O gün herkesi imamlarıyla, mürşitleriyle, yani beraber çağıracağız, nida edeceğiz, davet edeceğiz. Bütün insanları imamlarıyla, mürşitleriyle beraber. Onların her birinin kitabı, onların her birinden kimin kitabı sağ eline verilirse, sağdan verilirse, sağ sağdan verilirse onlar kitaplarını okurlar, sevinerek okurlar. Ve la yüzlemune fetihla, kıl kadar haksızlığa uğramazlar. Hayat filminin neticesi, kişiye o filmin bütünü seyredildikten sonra teslim edilir.
her şeyiyle olay bellidir. Soldan verilen bir kitap o kişinin cehenneme gitmesini, sağdan verilen bir kitap o kişinin cennete gitmesini ifade eder. Kehf suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki amel defterleri ortaya konulur. Mücrimler, suçlular görür ki oradaki şeylerden, fiillerinden korkarlar. Yekulüne derler ki ya veyletena, vay veyl olsun bize, yazıklar olsun bize. İşte bu kitap küçük büyük hiçbir şeyi bırakmamış. Hepsini almış muhtevasına. Yaptıkları amelleri hep önlerinde bulurlar ve vecedu bulurlar. Ma amilu, amel ettikleri şeyleri hazira, hazır olarak önlerinde. Ve la yezlimu rabbike ehada, senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez diyor Allah Teala. Neymiş olay? Bu insanlar, suçlular, mücrimler korkarlar diyor Allah Teala. Yaptıkları fiillerden korkarlar. Çünkü derecelerinin nakıs olduğunu, kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olduğunu görürler. Ve o zaman hiçbir suçlarının da işlenmemezlik etmediğini, hayatlarının bir saniyesinin bile filme almasının söz konusu olmadığını görürler. Ve gidecekleri yerin cehennem olduğunun bilincindedirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel dizaynı içerisinde o gün Allah'ın dostlarının olacaktır. O gün sizin hayat filminiz geldiği zaman, hayat filminize ulaştığınız zaman onu üç boyutlu olarak göreceksiniz ama kendinizi başlangıçtaki hayatınızda hep dereceler kaybederken ama tasavvufa girdikten sonra hep derecat kazanırken göreceksiniz. Ve zaten Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki devre sizin için kurtuluşu bütün boyutlarıyla ihata edecektir. Hayat filminiz, hayat kitabınız, rakamlı kitabınız sizin için hep pozitifleri içerecektir. Öyleyse kitapların sağdan verilmesi, soldan verilmesi şu demek. Sağ tarafımızdaki kiramen katibin melekleri kazandığınız dereceleri kaydederler. Sol tarafınızdaki kiramen katibin melekleri kaybettiğiniz dereceleri kaydederler. İki rakamın da sonucu bellidir. Yani rakamlar kümülatiftir. Bir anda her şey bellidir. Acaba kitabınız sağdan mı verilecek, soldan mı verilecek? Sağ taraftaki rakamlar fazlaysa sağdan, sol taraftaki rakamlar fazlaysa soldan verilecek. Kitapları soldan verilenlerin durumu bu. Günahkarlar diyor Allah Teala. Aslında kullandığı kelime mücrimler. Mücrimler cürüm işleyenler, suç işleyenler demek. Ve
Câsiye suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ve terra külle ümmetin câsiye. Kulu ümmetin tut'a ila kitabiha. El yevme tuczevne ma kuntum ta'melun." O gün sen her ümmeti dizüstü çok çökmüş veya toplanmış olarak görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Her kişi kendi kitabına çağrılır. Çağrılır dediği, kendilerine gelin bu kitap sizin kitabınız falan denmez. Elektronik sistemler sizi kendi kitabınızın, yani hayat filminizin olduğu noktaya otomatik olarak ulaştırır. Uçarak oraya ulaşırsınız. Ve اَلْيَمَ تُزَّوْنَ bugün cezalanacaksınız veya mükafatlanacaksınız. مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ amellerinize eş olarak, eşit olarak amellerinizle karşılık cezalanacaksınız veya mükafatlanacaksınız. تُزَّوْنَ hem cezayı hem mükafatı beraberce alıyor. Eğer mükafat kullansaydı Allah Teala, beşir deseydi, müjdeleneceksin deseydi, o da hem cezayı hem mükafatı ihtiva edecekti. Her kişi otomatik standartlarda kendi kitabına çağrılıyor. Yani elektronik sistemler sizi uçarak kendi hayat filminizin bulunduğu noktaya getiriyor. Hiç başkasının yardımına kimsenin ihtiyacı yok. Ve bir sonraki ayet-i kerime, 29. ayet-i kerime, Haza kitabına, bu bizim kitabımızdır. Yentiku aleyküm bil hakkı, sizin aleyhinizde natıka yapıyor, konuşuyor. Hak ile aleyhinizde, sizin üzerinizde, sizin için hak ile konuşuyor. İnna künna nestensihu ma küntüm ta'me. Gerçekten muhakkak ki biz sizin yaptıklarınızı amellerinizi yazıyorduk. Kiramen katibi melekleri diyorlar ki bu bizim vücuda getirdiğimiz kitabımız, ama size ait olan kitap. Sizin aleyhinizde, sizin konumuzda, hem negatif yaptıklarınız konusunda hem pozitif yaptıklarınız konusunda hak ile bu kitap konuşur. Rakamlarla konuşur. Mizanla oradaki rakamların %100 birbirini tuttuğunu görürsünüz. Öyleyse hayat filminizin her şeyi bellidir. Siz o olayı yarattığınız, vücuda getirdiğiniz anda hayat filminizde rakamlarıyla beraber o işlenmiştir. Mizan, düşünceleriniz ve fiilleriniz arasındaki ilişkiyi, taammüt olay miktarını net olarak hesaplayıp anında oraya dereceyi yazmıştır. Hiçbir konuda size zulmedilmez. Hakka suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki felemma men utiye kitabehu bi yeminihi fe yekuluha umukreu kitabiye. Artık kitabı sağ eline verilen kişi der ki alın kitabımı okuyun. Aslında der ki umukreu kitabiye, kitabımı okuyun. Aslında almak kelimesi yok.
bu kitap dediğimiz şey de zaten hayat filminiz. Başkaları gelip sizin hayat filminizi görecekse o da sevinçle buyurun diyor, işte hayat filmi, bu benim. Alın, siz de seyredin. Buyurun, siz de seyredin. Alması, almaların söz konusu değil. Sistem mobil değil. Bulunduğu noktada sabit. Ve zaten kitap değil. Üç boyutlu bir hologram film. Sadece kitabının okunması söz konusu kişinin. Ve Hakka suresinin 25. ayet-i kerimesi. Ve emma men utiye kitabehu bi şimalihi. Kitabı sol tarafından verilen kişi. Feyekulü, o zaman der ki ya leyteni lem ute kitabiye. Bana keşke lem ute kitabiye. Kitabım keşke verilmeseydi. Çünkü kitabındaki dereceler negatif ve gideceği yer ne yazık ki cehennem. Herkes cehenneme gidecek kıyamet günü. Bir kısmı cehennemde mutlaka kalacak. Bir kısmı ise oradan çıkıp tekrar cennete gidecek. Oradan çıkıp cennete girecek. Bütün ömrünü sonsuza kadar yaşayacak. Enerji bedeniyle ihtiyarlamadan, yaşlanmadan sonsuza kadar muhteşem bir cennet hayatı yaşayacak. Ama kimde kitap sağ tarafından yer değil de sol tarafından verilirse keşke bana kitabım verilmeseydi derler diyor Allah-u Teala. Ve Tekvir suresinin 81. ayet-i kerimesi ve izaz suhufi nüşuret, amel defterinin sayfaları yani safhaları neşredildiği zaman, hayat filminizi boşlukta oynamaya başladığı an, gördüğünüz zaman neşredilme başlıyor. Ve İnşikak suresinin 84. ayet-i kerimesi gene Allah-u Teala فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابِهِ بِنْ يَم۪ينِهِ, artık kimin kitabı sağ yanından verilirse diyor. Ve İnşikak suresinin diğer ayetlerine beraberce bakalım.

Artık kimin kitabı? Feemma men utiye kitabehu bi yeminihi. Kimin kitabı sağ tarafından verilirse. Sekizincisi, fesefe yuhasebu hisaben yesiren. O kolay bir hesap ile hesaba çekilecek. Yesiren, kolay. Dokuzuncu ayet-i kerime, ve yenkalibu ila ehlihi mesrura. Ve kendi yakınlarında sevinç içinde dönmüş olacak, ehlinin yanına mesrur, sürur içinde, huzur içinde dönecek. 10. ayet-i kerime, ama kitabı, hayat filmi, amel defteri kendisine arkasından verilen kişi ve emmâ men utiye kitâbehu verâe zahrihi, arkasından verilen kişi. Bir önden verilen, bir arkasından verilen, bir sağdan verilen, bir soldan verilen, bir de arkasından verilen kişi. 11. ayet-i kerime, fesevfe yed'u suburen, mahvoldum diye bağırır. İkinci ayet-i kerime, ve çılgın alevli cehenneme girer. Bir cehennem var, bir de çılgın alevli cehennem var. Kitapları sol tarafından verilenler de cehenneme girecekler. Kitapları arkalarından verilenler de cehenneme girecek. Ama arkalarından verilenler için çılgın alevli bir cehennemden bahsediyor Allah-u Teala. Onun dünyada zevk içinde olduğundan bahsediyor. O cehenneme girmeyeceğini zannediyordu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir hayat filminiz var. Kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler var. Kim o gün hayat filmini tamamlarsa, onların hepsi mutlaka cehenneme gidecektir. Cehennemin şeffaf kapıları, cennete geri dönecek olanları hiçbir etkenlik tanımaz. O şeffaf kapılardan sanki kapıda hiçbir şey yokmuş gibi, kapı yokmuş gibi kapının içinden şeffaf kapılardan geçerek içeri girer. Cennete gidecek olanlar, cehenneme evvela dolaştırılırlar, bütün cehennemi görürler ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek oradan çıkarlar ve hangi cennete gireceklerse oraya doğru uçarak yola çıkarlar ve cennete ulaşırlar. Aynı gün, kıyamet günü. Ama cehennemde kalacak olanlar, cehennemin kapıları açılmaz onlara. Kapıları cehennem bekçileri yukarı kaldırırlar. Sizin buraya geleceğinizi söylemediler mi size derler. Resulleriniz, nezirleriniz. Ve kapı 30 santim falan yukarıya doğru yükselir. Ve burunları yere sürtünerek cehenneme girenler, oradan cehenneme girerler ve bir daha da çıkmaları söz konusu değildir. Cennete girecek olanların çıkmasına müsaade eden o şeffaf kapılar, cehennemde kalacak olanlara hiçbir zaman geçit vermez. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Cennette, cehennemde insanlarla dolacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayat filmleriniz orada o gün kıyamet günü tarafınızdan okunacaktır, seyredilecektir. Emin olacaksınız ki size hiçbir şekilde zulmedilmemiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
can dostlarım, gönül dostlarım. Bu serinin İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an mefhumları konulu seri sohbetlerimizin bugünkü bu akşamki affedersiniz programda olan bölümü inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dünya saadeti de cennet saadeti de inşallah hepinizin olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: وبركاته.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Hamdolsun ki geride iz bırakan insanlığı Allah'a yaklaştırmak adına çok kilometre taşı geride bırakıldı. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki bütün insanları Allah'tan uzaklaştırmanın formülünü uygulamış. Önce Musevilerde bunu başarmış. Sonra Hristiyanlarda başarmış. Sonra da İslam'da başarmış. Bu üç dini birlikte incelediğimiz zaman bakıyoruz ki dinler arasında bir farklılık yok. Daha açık bir ifadeyle dinler yok. Sadece bir tek din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. O din Kur'an'da İslam dini adıyla anılıyor. Ve Kur'an her seferinde o dinin, tabi olduğumuz dinin, İslam dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu vurguluyor. Hanif dininin temellerine baktığımız zaman 7 safa ve 4 tane teslim görüyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Yani din zannettiğimiz, ayrı ayrı dinler zannettiğimiz inanç biçimlerinde 3 ayrı kitaplı dinin muhtevasında Allah'a teslim olmaktan başka bir şey mevcut değil. 3 kitaplı dininde, Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde verilerine, muhtevasına ciddi bir şekilde el atıp onu layık olduğu veçiyle incelediğimizde bir muhteşem dizayn görüyoruz. 3 dinde aynı din. 3 kitaplı dinde de Allah-u Teala o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ve diyoruz ki konuyu berraklaştırmak için daha derinine girelim, daha derinine girelim ve giriyoruz. Girdiğimiz zaman görüyoruz ki Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki ifadeyle İslam dini, neden İslam adını almış? Onu çıkartıyoruz. Çünkü İslam, yani din, 4 tane teslimden ibaret. Ruhun teslimi, fizik vücudun yani veçin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Kime? Nereye? Allah'a teslimi. Allah bütün insanlara doğarken ruhundan üfürdüğünü söylüyor ve de geriye istiyor bunu. Üzerimize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki buyuruyor ruha. Rabbine rücu et. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehû min kabli en yetiyekumul azâbe. Üzerine azap gelmeden önce Rabbine dönmeyi dile. Rabbine ruhunu ulaştırmayı dile. Münib ol. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve eslimu lehu. Ve ona, lehu, ona, her ne kadar Arapçada onun için deniyorsa da, lehu, onun için demek. Ama Türkçemizde ona diyoruz. Allah'a teslim ol. Ve teslim keyfiyeti gerçekleşiyor. Bu teslimler, ruhun teslimi, 22. basamak, fizik vücudun teslimi, 25. basamak, nefsin teslimi, 26. basamak, iradenin teslimi, 28. basamak, onun 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, Allah için var olmak, her şeyin Allah için oluştuğu bir dünyanın farkına varmak, Rabbinizin şemsiyesi altında, Rabbinizin himayesi altında yaşamak. Bir başka adıyla başkaları için yaşamak. Kim hayatını başkalarına vakfederse, onlar için hayatını devam ettirirse, başkalarına yardım etmek için, başkalarını mutlu kılmak için, onlara Allah'ın ilmini öğretmek için, mutluluğu öğretmek için kim hayatını vakfederse, o dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Mutluluk mu istiyorsunuz? Öyleyse hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayın. Siz kendinizi unutursunuz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Ancak o zaman Allah Teala size öğretir ki mutluluk Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine koyduğu mutluluk odur. Sadece başka insanları mutlu etmeye kendisini adamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde insanlara bakın. Etrafınızdaki insanlar sizi seviyorlar mı? O zaman siz mutlu bir insansınız. Ama bunu sorun kendi kendinize, şunu göreceksiniz. Siz onları sevmişsiniz. Onları öyle sevmişsiniz ki kendinizden öne geçirmişsiniz. Onlar için yaşamaya başlamışsınız. İşte kim bunu gerçekleştirebilirse, başka insanlar için yaşamaya başlamışsa, hayatını onlara vakfetmişse ve o vakfettiği hayatı, o insanları gerçekten mutluluğa ulaştırmışsa, işte bu sevgili kardeşlerim, hedef bu. O zaman mutluluğa ulaştıran, mutlu olanlardan, hatta mutludan daha mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Şeytan ve onun avanesi bütün dünyada hakimiyeti ele geçirmişler. Ve insanlar kötü niyetlerin kasırgaları altında mutsuzluğa itilmişler. Her şey asli unsurlarından uzaklaşmış. Dinler arası bir düşmanlık oluşmuş. Dostluk kaybolmuş. İşte böyle bir ortamda bu karanlık dünyayı aydınlığa ulaştıracak olan şey Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın temel hükümleridir. Bu hükümler hiç değişmemiştir. Hükümleri incelediğimiz zaman Allah'ın 7 safa ve 4 tane teslimini görüyoruz. 3 kitaplı dininde aslı budur. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Üçü de. Ve Hanif dininin 3 özelliği vahdet, tevhid ve teslimdir. Vahdet, Allah'ın tekliği. Tevhid, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir fırka, tek bir topluluk. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Geri kalanlar gizli şirkte. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin hepsinin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Takva sahibi olamadığını söylüyor. Öyleyse üçüncü faktörü Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin teslim. Ruhu Allah'a teslim etmek. Üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. İkincisi, fizik vücudun Allah'a teslimi. Üzerimize farz mı? Farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Üçüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek. Farz mı? Farz. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safa, iradeyi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her peygamber zamanında bu olay mutlak olarak yaşanmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar 7 safa ve 4 teslimi yaşamışlar. Hazreti Musa ona tabi olanlar, Hazreti İsa ona tabi olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar hepsi 7 safayı ve 4 teslimi yaşamışlar. 28 basamaklık bir merdivende Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktadır. Ve cehennemden kurtulmuştur. Evet, sadece bir tek dilekle o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O dilek de onun için yeterlidir.

gerçekten konuşursunuz. Ruhunuz ve içiniz ve nefsiniz. Ama bu muhtevanın dışında kalan bir dördüncü faktör daha var. Sizin iradeniz. İrade bir vücut değildir. Ruh da, veç de, nefs de, üçü de aynı görüntüdedir. Kim kendi ruhunu görürse, aynı hüviyette görür. Kim kendi fizik vücudunu görürse, ruhuyla aynı hüviyette görür. Kim nefsini görürse, fizik vücuduyla aynı hüviyette görür. Ama rüyalarınız, nefsinizle yaşadığınız olayları gösterir. Bütün rüyalarınızda nefsinizle rüya görürsünüz. Ve de nefsinizin gözünden bakarsınız. Nefsiniz olarak yaşarsınız olayları. Fizik vücudunuz istirahattedir. Uykuya dalmıştır. Ruhunuzsa Allah'a ulaşıp Allah'ın da altında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çığırından çıkmasına, asli unsurlarını kaybetmesine sebebiyet veren bir tek hain mahluk var. O şeytandır. İnsanoğluna kinli, Adem Aleyhisselam yüzünden Allah'ın huzurundan kovulduğu için buna Adem Aleyhisselam'ı sebep gösteriyor. Onun intikamcı düşünce stili. Halbuki Adem Aleyhisselam sadece bir yaratıktır. Yaratan Allah'tır. Salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilecek topraktan Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı şekillendirmiş ve ona sonradan canlandırdıktan sonra ruhundan üfürmüş. Bütün insanların içinde geceleri gerçek uykuya daldığı zaman vücuttan ayrılıp dilediği yere uçarak gitmek, sonsuz hızla gitmek imkanının sahibi olan bir nefse sahip olmaları. Nefsiniz berzah aleminin varlığıdır. Berzah alemi ölüp de bu dünyada ölüp de nefsleri orada yaşayanların alemidir. Aileler orada bütünleşirler. Ailenin ataları hepsi beraberdirler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah için olmak, bütün insanlar için bir vesiledir, bir hedeftir. Unutmayın, Allah Teala sizi yarattı ve sizden sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutluluğunuzu istiyor. İnsanlar Allah'ı tanıdıkça, Allah'a liyakat kesbettikçe, daha üst seviyelerde layık oldukça mutlulukları bunu paralel olarak devamlı artacaktır. İşte Allah Teala bütün insanları mutlu kılmak gibi bir asli hedefin sahibidir. Başka bir hedefi yoktur insanlar için. İster ki herkes

Allah'ı tanısın. Herkes Allah'a ulaştırması lazım gelen ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Niçin Allah'a ulaştırsın demedik? Çünkü bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi demek, ruhun Allah'a ulaşması demektir. İyi ama ikisinin arasında fark yok mu? Var. İnsan bir dileğin sahibidir. Ama Allah'ın da sözü var. Diyor ki, kim diyor bana ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Şura 13'te diyor ki, Allahü yeştevi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı Allah yeştevi iştiva eder, seçer. İleyhi ona kendisine, men kişiyi yeşâhü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır, hidayet eder. İleyhi ona kendisine men kişiyi yünip. Münip olan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen demek. Ruhunu fizik vücudu dünya hayatını yaşarken kendisine Allah'ın zatına ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Yani böyle bir dilek Allah Teala için yeterlidir. Derhal devreye girer. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi de Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılınır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi kendisi bizatihi ruhunu ulaştırmış gibi mükafatlandırır onu. Onu üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bu cennet hayatının müjde hüviyetini ifade eder. Ya dünya hayatındaki müjde? Dünya hayatındaki müjde, dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilemeden evvel mutsuz bir insandır. Dilediği anda her şey değişir. Allah Teala onu bir cennet bahçesinde yaşıyormuşçasına üzerine koruyucu bir kalkan koymak suretiyle onu şeytanın bütün insanları huzursuz eden gayretlerinden vareste kılar. Kişi şeytanın desiselerinden, hilelerinden, tuzaklarından hiçbirine yakalanmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala o koyduğu kalkan sebebiyle şeytanın tesir etmek imkanını bulamadığı, böylece onu mutsuz kılamayacak olan şeytanın bütün öfkesine, kinine, intikam hislerine rağmen kişiyi kendisine ruhen ulaştıracağı güne kadar şeytanı asla o kişiye yaklaştırmaz. Şeytanın o kişiye en ufak bir zararı bile dokunamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine tabi olur. İkinci kat cennetin sahibi olur. Ve 21. basamakta mürşidine tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu 7 tane gök katını aşar. 14 ile 21 arasında 7 tane
farklılık var. Yedi safhada kişi ruhunu Allah'a teslim eder. Yedi safhanın her biri bir gök katını temsil eder. Ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer geçerek Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu Allah'ın insanları en çok seven, Allah'ın insan adı verilen mahlukuna hediyesidir. Cinler de aynı hediyenin sahipleri mi? Bir bakıma öyle sayılır. Çünkü cinlerde de nefs tezkiyesi söz konusu. Cinlerden her kim yedi safhada nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurabilirse, o kişinin de nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur ve mutluluğun yarısını yaşamaya başlar. Ama cinlerde ruh mevcut olmadığı için ruhun Allah'a ulaşması diye, Allah'a ulaşması diye bir olay söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, ah Allah'ı bir tanıyabilseniz, onu bir görebilseniz, o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bu söylediğimiz ruhun Allah'a ulaşması olayı, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Diyor ki, sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadar diyor. Geri kalanını biz yapacağız diyor. Sizi şeytanın hegemonyasından ruhunuz bize ulaşana kadar azade kılacağız. Şeytan size ruhunuzu biz kendimize ulaştırdığımız ana kadar hiçbir şey yapamayacak. İşte sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da bu hususlar yer almış. İncil'de de bu hususlar yer almış. Allah'ın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de de bu hususlar yer almış. Üstelik İncil'i indirdiği zaman Allah Teala Tevrat'taki esasları İncil'de zikrettikten sonra bunların Tevrat'ta da her birinin varlığını ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim'e indirdiği zaman da bu esasların hem Kur'an'dan evvel indirilen İncil'de, hem İncil'den de evvel indirilen Tevrat'ta var olduğunu söylüyor. Ve o devirdeki insanların da aynı esaslardan hareketle aynı sonuçlara ulaştığını söylüyor Allah Teala. İşte o zaman bir sonuca varıyoruz. Üç tane kitap dedim var. Musevilerin dini, Hristiyanların dini, İslam'ın dini. Hayır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Üçü de aynı dindir. İşte bütün dünyanın kana bulanmasının arkasında din ayrılıkları, mezhep ayrılıkları hep sebep olarak gösterilmiş. İnsanlar birbirlerine saldırmışlar, kan dökmüşler hep. Şimdi o devirdeyiz ki bunlar önümüzdeki yıllarda sona erecektir. Bütün dünyanın birbirini kucakladığı, bütün dünyadaki insanların birbirine dost olduğu, İlluminati'nin ve şeytanın adamlarının hiçbir şey yapamayacak şekilde ellerinin, kollarının Allah-u Teala tarafından bağlandığı yeni bir devre gireceğiz. O devrin mimarı konuşuyor. Sevgili kardeşlerim,
Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz size bugüne kadar birçok şey söyledik. Gördünüz ki söylediklerimiz birer birer gerçekleşti. Öyleyse biz dediğimiz zaman kendimizi mi kastediyoruz? Hayır. Bizi söyleten Allah'tır. O bizimle beraber olduğu için başka hüviyetteki hiçbir muhtevanın bizim üzerimizde bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse biz Allah içiniz. Allah için yaşarız ve unutulmuş olan, üçüncü defa unutulmuş olan bir dini, kainatın tek dinini bütün boyutlarıyla ortaya koymakla vazifelendirildik. O dinin adı Kur'an'da İslam dinidir. O dinin adı Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ın da esasını teşkil eder, İncil'in de esasını teşkil eder, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Tek Allah'ın gönderdiği, üç peygamberine gönderdiği üç kitap. İşte insanların bu hakikatleri bilmediği bir devrede Allah-u Teala'nın bize öğrettiği din kültürü, üç ayrı dinin değil, bir tek dinin var olduğunu ispat etmiştir. O zaman aynı dinin mensupları neden birbirlerine düşman olsunlar ki? Sevgili kardeşlerim, tefrikayı yaratan şeytandır. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Kaç fırkaya ayrılacak diyor insanlar. 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugüne kadar yapılan incelemeler şu anda dünya üzerinde 72 ayrı inanç çeşidinin mevcut olduğunu tespit ettiler. 73. aranıyor. 73. yok. 73. ayrı bir fırka, o 72 fırkadan ayrı yeni bir fırka yok. Bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyen ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmek yolunda bir gayretin sahibi olan insanlar, onlar 73. fırkayı oluşturuyor. 73. fırka 72 fırkanın içinde yaşayanlardır. Ve insanlar birer birer ayakları suya ererek bu hedefe ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki yeter ki Allah'la bir olun. Yeter ki Allah'a ruhunuzu hayattayken, dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dileyin. İşte Allah-u Teala hepinizden bunu açık ve net olarak istiyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala istiyor ki hepiniz mutluluğu yaşayın. Allah-u Teala istiyor ki hepiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırın. Bunun için de ulaştırmayı kendisi garanti ediyor. Diyor ki, siz bana ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Siz sadece benden bir dilekte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunca insanın ruhunu sen kendine ulaştırmışsın. Onlar senin evliyan olmuş. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Sözüm var diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin.
Ben sizi kendime ulaştırayım. Şura 13'ün dışında Allah Teala bunu söylüyor mu? Söylüyor tabi. Rahat Suresinin 28. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlar var ya diyor. O dalalette olanların, herkes dalalettir başlangıçta. O dalalette olanlardan hangisi bana ulaşmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. O kişi namaz kılmaktan hoşlanmayabilir. Ben onu namazı sevecek hale getiririm. Namazı ona sevdiririm. O kişiye zikir yapmak zor gelebilir. Ben onu zikrin sevgilisi yaparım. Zikir onu sever, o da zikri sever. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hisseder kendisini. Ben onu açlığı hissetmez hale getiririm. Ben onun nefsinin afetlerinin yarısını yok etmeyi garanti ederim, diyor Allah Teala. Ve onu böylece dünya mutluluğunun yarısına mutlaka ulaştırırım. Nefsin kalbindeki afetler olduğu için insanlar mutsuz. O afetlerin yarısını yok ettiğiniz zaman kişi %50'lik bir mutluluğa ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bütün kapıları açmış ardına kadar Allah-u Teala diyor ki isteyin, vereyim. Bana ulaşmayı dileyin, sizi kendime ulaştırayım. Nefs tezkiyesini dileyin, nefsinizi tezkiye edeyim. Zaten birini dilemek, nefs tezkiyesini dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Çünkü ikisi aynı noktada oluşur. 7 tane gök katının açılmasında nefse emmare, birinci gök kata çıkaran nefs hali, nefsi levvame, ikinci gök katına çıkaran nefs hali, nefsi mühime, üçüncü kata çıkaran nefsin durumu, nefsi mutmainne, dördüncü kata çıkaran nefsin durumu, nefsi radiye, Allah'tan razı olan nefsin, yani beşinci kata çıkaran nefsin durumu, nefsi mardiye, Allah'ın da kişiden razı olduğu, altıncı kata çıkaran nefsin muhtevasını ifade ediyor. Nefsi tezkiyeyle 7. gök katına ulaştırarak 7 alem geçtikten sonra Sitret-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşan bir hüviyeti alıyor muhtevasına. Ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'ın üfürmesiyle o kişinin vücudunda var olmuştu. Şimdi Rabbine, gerçek sahibine geri döndü. Ama geri dönerken iz bıraktı. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla nurla doldu. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. O kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Nefs tezkiyesi gerçekleşti. Yani nefsin kalbinin yarısı tertemiz oldu. Allah'ın nurlarıyla doldu. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala insanlardan sadece bir dilekte bulunmalarını istiyor. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Beni de sana ulaşanlardan kıl. Beni de dünya mutluluğuna, mutluluğunun yarısına ulaşanlardan kıl. Böyle demediniz. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu Allah'a ulaştır. Bu da yeterli. O bir taşla sayısız kuş vurmak söz konusu. Ama önemli olan Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğinin anlaşılması. Başka hiçbir mahlukuna böyle bir
mutluluğu vermemiş Allah Teala. Yani ruhunu Allah'a ulaştırma mutluluğu. Başkalarında yok ki. Cinler de nefs tezkiyesi yapar. Ama hiçbir cinin zatında Allah'ın ruhu yoktur. Onlar ruhlarını yoktur ki Allah'a ulaştırsınlar. Bu insana has, kainatın en üstün mahlukuna has bir özelliktir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insan olarak yaratıldığınız için, Allah Teala size ruhundan üfürdüğü için ve dünya mutluluğunun yarısını ve üçüncü kat cenneti size sadece bir tek dileğinizin karşılığı olarak vermeyi Allah garanti ettiği için onu çok sevin ve mutlu olun sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak için görüyorsunuz ki bütün şartları Allah Teala hazırlamış ve size teslim etmiş. Siz bunları sadece bilmiyordunuz. Biz de bilmiyorduk. Allah Teala bunları bize öğretene kadar biz de bilmiyorduk. Neden biz seçildik? Onu da hala bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu konuda vazifeliyiz. Ve bu konuyu gerçekleştirmeden evvel de bize ölüm gelemeyecek. Ne zaman bütün dünyada sulh ve sükunu kurarız ve dünya bizim Allah'ın yardımıyla, Allah'ın bize verdiği emirlerle sağlayacağımız bu dünya sulhünü kurduktan sonra bütün dünyada tam bir mutluluk yaşanacak. Misli görülmemiş bir mutluluk. Bütün dünyadaki dinlerin mensupları anlayacak ki dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in halif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki, hepinizin mutlu olmanızı, çok mutlu olmanızı öylesine kalbimizden, öylesine çok arzu ediyoruz ki, hem Allah-u Teala'ya yalvarmakla geçiyor günümüz, gecemiz, sizleri mutlu kılsın diye. Ama sevgili kardeşlerim, anahtar sizlerde. Başka insanlara bunları anlatalım. Sadece bir dilekle dünya mutluluğunun yarısına ulaşabileceklerini mutlak onlara açıklayalım. Onların da insan olmaları sebebiyle mutluluk hakları. Ama sadece şeytan onlara Allah'ın hakikatlerini örterek onlardan gizlemiş. Onlara engel olmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok sevin. Sevin ve Allah'a ulaşmayı dileyin. Elbette bu sözlerimiz bütün dünyaya. Bizim kardeşlerimiz çoktan dilediler, çoktan Allah'a ulaştılar. Aralarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenler var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz Allah-u Teala'ya hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, şükretsin? Bunca nimetin karşılığını Allah'a nasıl öderiz? Ödeyemeyiz. Biz bir mahlukuz. Ne yaparsak yapalım, Allah'ın bu bedelsiz verdiği dünya saadeti, cennet saadeti hiçbir şeyle ödenemez. Hep Allah-u Teala alacak mıdır? Bizi yarattığı için, o hedefe layık kıldığı için, o hedefe ulaştırdığı için, yaşadığınız sürece göreceksiniz ki savaşların bittiği, bütün insanlığın dünya sulhunu yakaladığı,
kesintisiz bir mutluluğa ulaştığı bir yeni dünya nizamı mutlaka kurulacaktır. Allah Teala'nın hepinizi o günlerde bizimle beraber kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salam.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Biliyorsunuz, tefsir Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Ruhunu içeren bir anlatım statüsüdür. Lafzın ötesidir. Bu sebeple vahiy bir anlam taşır. Kur'an'ın sırlarına Allah-u Teala tarafından vukuf sahibi edilemeyen bir kişi, insanların adına tefsir dediği açıklamaları hangi ölçüde yaparsa yapsın o bir tefsir olamaz. Tefsir, Allah'ın açıklamalarıyla gerçek hüviyetini gösterir. İşte Hidayet çağı ve bu çağda Kur'an'ın açıklamaları. Yani Kur'an'ın Allah'a göre tefsiri. Sad suresi 1. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Mukatta tarifi. Bu surede sad kelimesi surenin içinde 19'un katları kadar oluşması lazım.

Bu bizim tarafımızdan sayılmadığı için bir şey şu anda söyleyemiyoruz. Bazı surelerde bu mukatat harfleri 19'un katı olarak gerçekten çıkıyor. Çıkmadığı ayetlerde, çıkmadığı surelerde var. Onun için tam bir güvenle mutlaka 19'un katıdır demek mümkün olmuyor. Zikrin sahibi olan Kur'an'a and olsun. Saat, saat demek ve and olsun el-Kur'an'ı Kur'an'a, el-Kur'an'ı Kur'an, zi sahip, ez-zikri, zikir. Saat, saat, mukatta harfi, mukatta harfi, zikrin sahibi Kur'an'a and olsun. Bu konuda Allah Teala'nın Kur'an üzerine yemin ettiğini görüyoruz. O zikrin sahibi olan Kur'an'a, yani içerisi zikirle dolu olan, kendisi de zikirden ibaret olan Kur'an'a. Kur'an neyi zikreder? Allah'ı zikreder. Zikrin en hası, en üst seviyesi Allah'ın, Rabbimizin ismiyle zikretmektir. Müzemmil suresi 11. ayet-i kerime veskür ismi rabbike ve tebettül ileyhi tebdila diyor Allah Teala. Rabbinin ismiyle zikret, yani Allah kelimesiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş buyuruyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşabilmek ancak Allah'ı zikirle mümkündür. Zikir Allah kelimesinin, Rabbimiz olan Allah'ın isminin tekrarıyla gerçekleşir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşır. Bu rahmet, fazla, salavattan fazıllar nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Ve toplandıkça, iman kelimesine yapıştıkça orada daha evvel bulunan karanlıkları, yani nefsimizin afetlerini, zulümatı adım adım dışarıya gönderir, kapı dışarı eder. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin ise bir tek müsebbibi vardır, oluşturan faktörü vardır. O zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. İkinci ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Bellillezine keferu fi izzetin ve şikak. Bel, bilakis, hayır. Ellezine, o kimseler, onlar keferu, inkar ettiler, küfrettiler. Fi, içinde de izzetin, gurur, kibir ve şikakin, ve ayrılık. Hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Şikak, ayrılık. İlk ayet-i kerime bir zikirde başlıyor. Saat. Zikrin sahibi Kur'an'a and olsun. Ki, hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Kimdir kafir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese Allah Teala kafir hüviyetinde bakıyor. Amin olanlarla kafirler birbirinin zıttıdır. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala tağutu inkar edip de Allah'ın irşat yoluna
sapanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin neticesini veriyor. Diyor ki, Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricinnehum minen nuri ile zulümati. Allah, amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Kafirlere gelince onlar da tağutun dostları olurlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar. Öyleyse kafirler tağutun dostları, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Ama amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, müminlerdir. Bir insan ya kafirdir ya değildir. Eğer kafir değilse mümindir. İkisinin arasında bir durak yok. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'a inansa da o kişi küfürdedir. İnanması onun mümin olmasını sağlamaz. Mümin olabilmek için mutlaka bir insan Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Ve gurur da, kibir de, Allah'tan ayrılık da, Allah'tan ayrı kalış, Allah'a ulaşmayı dilememe, hepsi kafirlerin harcıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, mümin olmak şerefine, Allah'a ulaşmayı dilediği anda erer ve Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görürüz ki insanlar için kurtuluş her zaman söz konusudur. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 3. Kem ehlekna min kablihim min karnin ve

Nerede? Ve la te hine menasin. Menas. Kem, kaç, nice ehlekna, helak ettik, minden kablihim, onlardan önce.

Minden, karnın, kuşak, nesil. Ve böylece o zaman nida ettiler, seslendiler, feryat ettiler. Ve late ve değil. Yine bir süre zaman, menasın, kaçış, kurtuluş. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Fakat kurtuluş vakti geçmişti.

Ne oluyor Allah Teala? Gönderiyor Resullerini, ister melek Resul olsun, ister insan Resul olsun, Resullerini gönderiyor Allah Teala ve o Resullere insanların inanmasını ve ittiba etmesini istiyor. Ve insanlardan inanan da oluyor, tabi olan da oluyor. Ama bu helak edilen kavimlerde tabiyet olayı olmadığı gibi Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, yasak fiillerin işlendiği bir toplum düzeni oluşuyor. Burada Allah Teala fakat kurtuluş vakti geçmişti dediği zaman onların kurtulması için gerekli olan şartları Allah Teala oluşturuyor. Kavme o Resul geliyor, diyor ki ben sizi hidayete davet ediyorum. Allah Teala hepinizin hidayete ermesini istiyor. Hidayet ehli olmasını istiyor her şeyden evvel. Ondan sonra da hidayete ermesini ve Resul'ün davetine Allah'a ulaşmayı dileyerek icabet edilir. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa o zaman Allah Teala onlara cezalar veriyordu. Şimdi burada da böyle bir cezanın Allah'ın helak ettiği nesil, Allah'ın helak ettiği devrelerde insanların Allah'ın helak etmesi anında feryat ettiğini söylüyor. Ama kurtuluş vakti geçmişti diyor. Evvelce akılları başlarına gelecekti ve Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Eğer dileselerdi

o zaman eğer dileselerdi bu duruma düşmezlerdi. Kurtuluş vaktinde dilemiş olacaklardı. Ama o vakit geçtikten sonra üzerlerine Allah'ın cezası geldikten sonra onları Allah yok ederken akılları başlarına geliyor insanların. O zaman da Allah'a göre bu hiçbir şey ifade etmiyor, bir değer ifade etmiyor. Ve dördüncü ayet-i kerime. Ve acibu en ca'ehum munzirun minhum. Ve kâlel kâfirûne hâzâ sahirun kezzâbun. Ve acibu ve acayiplerine gitti. En ca'ehum onlara gelmesi münzirun bir uyarıcı. Minhum onlardan ve kâle ve dedi el kafirun kafirler haza bu sahirun büyücü sihirbaz kezzabün çok yalancı tekzip eden. Onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi acayiplerine gitti, şaşırdılar ve kafirler bu çok yalancı bir büyücü dediler. Allah-u Teala'nın genel dizaynı bütün kavimlere onların kendi işlerinden Resuller göndermesidir. Şu anda da dünya üzerinde bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. O kavmin içinden Resuller, o kavmin diliyle konuşan Resuller. Bu Resullerdense sadece bir tanesi devrin imamıdır. O hem kendi kavminin Resulüdür, hem de bütün kainatın Resulüdür. Huzur namazının da imamıdır. Bu Resul, Nebi Resul olabilir, Veli Resul de olabilir. Öyleyse burada Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. Yusuf Suresi'nin 2. ayet-i kerimesinde de onlardan bir adama Allah'ın vahyetmesi onların acayibine mi gitti diyor. Bu da aynı hüviyette bir ayet-i kerime. Onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi, o da bir uyarıcı. Allah'ın bütün Resulleri uyarıcıdır. Onlara Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesin diye, dilemeyenleri de uyarsın diye onlardan birine Allah'ın vahyetmesi onların acayibine mi gitti diyor Allah-u Teala. Bütün devirlerde Allah'ın bütün Resulleri toplumun büyük kısmı tarafından mutlaka yalanlanmıştır, inkar edilmiştir. Her devirde aynı olay tekerrür etmiştir. Mütegallibe, yani şehrin ileri gelenleri genel anlamda hep Allah'ın dizaynının dışındaki kendilerini akıllı sanan insanlardır. Başka insanları aldatmak, helal olmayan para kazanmak onlar için hiçbir zaman bir problem değildir. Başkalarını kullanmak suretiyle onları aldatırlar ve onlara hakim olurlar. Ve Allah-u Teala da onları böyle yaptıkları için, insanları aldattıkları için, insanların hidayetine mani oldukları için mutlaka ağır cezalarla cezalandırır. Beşinci ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Cealel
alihete ilahen vahida, yani vahiden. İnne haza le şeyun ucav. Ucavun. E mı? Sual iki. Ceale kıldı, yaptı. El alihete ilahlar. İlahen ilah. Vahiden bir tek, bir tek. İnne muhakkak haza bu. Le elbette gerçekten şeyün bir şey. Ucavun. Acayip, şaşılacak. İlahları bir tek ilah mı kılıyor? Muhakkak ki bu gerçekten acayip şaşılacak bir şey. O kişilerin Resulü hakkında söylediği şey bu. Bir tek ilahtan mı bahsediyor? Tek bir ilaha. O muhakkak yalancı bir büyücü. Bütün Allah-u Teala Resulleri Allah'ın tek bir ilah olduğunu, başka bir ilahın hiç mevcut olmadığını, putların geçersiz olduğunu her devirde insanlara söylemiştir. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala La ilahe illallah ifadesiyle Allah'tan başka ilah yoktur, sadece Allah vardır, tek bir ilah olarak Allah vardır demek. İlahün vahidün. O tek bir ilah. İlahen vahiden. İlah tek. Tek bir ilah. Biliyorsunuz din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hanif dininin üç özelliği var. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği, tek bir ilah. İkincisi tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir topluluk. Üçüncüsü de teslim, Allah'a ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Yedi safhada dört teslim. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kainatın ezeli ve ebedi tek dinidir. Arapça adı da İslam'dır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Hazreti Nuh da, Hazreti İbrahim de, Hazreti İbrahim'den gelen üç peygamber de, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, hepsi aynı dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar ve hepsi haniftiler. Yani aynı dinin sahipleriydiler. Ama şimdi üç ayrı toplum oluşmuş durumda ve konunun en çok hazin yönü bu üç tane toplumun birbirine düşman olmasıdır. Ve gerçekten şeytan insanları nefsleri istikametinde çok acayip bir şekilde kullanıyor. Ve birbirine düşman ediyor. Onlar birbirini kırarken, yaralarken, öldürürken şeytan bundan büyük zevk alıyor. Saat suresi 6. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Venta lekal mele'u minhum. Enim şu vasbiru ala alihetikum inne haza le şeyun yurad yuradu ventaleka ve intaleka ve ayrıldı. El-Melehu ileri girenler, minhum onlardan, en imşu yürümeniz, yürüyün,
Vasbiru ve isbiru ve sabredin ala a karşı alihetikum ilahlarınız. İnne muhakkak haza bu le elbette gerçekten mutlaka şeyun bir şeydir. Yuradi murad edilen istenen. Ve onlardan ileri gelenler yürüyün. İlahlarınıza karşı sabırlı, kararlı olun. Muhakkak sizden istenen mutlaka budur diyerek ayrıldılar.

silahlarınıza karşı sabırlı olun, kararlı olun. Muhakkak ki sizin isminiz mutlaka budur diyerek ayrıldılar. İşte putlara tapanların birbirini alt atışı bu standartlarda söz konusu oluyor.

bütün resullere bunlar söylenmiştir eski devirlerde. Şimdi de aynı şey söz konusu. Şeytan, bizatihi şeytan, iblis ve bütün insan şeytanları ve cin şeytanlar insanları Allah'ın yolundan ayırmaya çalışıyorlar zamanımızda da. Ve 7. ayet şöyle: Ma semina bi haza fil milletil ahire, ahireti. İn haza ilah tilak, ilah tilakun. Ma sebina, biz işitmedik. Bihaza, bunu. Fi de, içinde. El milleti, millet, toplum, din. El ahireti, ahir diyar. İn haza, bu sadece. İlla, ancak sadece. İhtilakun, yalan, iftira, uydurma. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bu konuda bir şey, bütün ilahların tek bir ilah olduğunu işitmedik. Bu sadece bir iftiradır. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bir şey işitmedik. Yani bütün ilahların mevcut olmadığını, aslında tek bir ilah olduğunu hiçbir din içinde işitmedik. Bu sadece bir iftiradır diyorlar. Çünkü her milletin ayrı bir putu var. Onlar o puta tapıyorlar. Ama başkalarının da putlara taptığını biliyorlar. Ve o putların çeşitli isimleri var. Lat, Uzza, Menat, bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki puta tapanların putlarının isimleri. Öylesine insanlar putlara tapmaya alışmışlar ki, kim onlara putlara tapılmaz, Allah sizi yaratandır, tek bir Allah'tır, başka bir ilah yoktur dediği zaman ona inanmıyorlar. Ve 8. ayet-i kerimeye giriyoruz. Ünzile aleyhiz zikru min beynina bel hum fi şekkin min zikri bel lemma yezuku azabi. Ünzile, indirildi. İleyhi, ona. Ezzikru, zikir. Min, dendan. Beynina, bizim aramızda. Bel, bilakis, aksine, hayır. Hum, onlar. Fi, içinde de. Şekkin, şüphe. Min, şüpheden. Zikri, zikrim. Bel, bilakis, aksine, hayır. Lemma, izuku, henüz tatmadılar. Azabi, azabım. Şöyle oluyor. Zikir bizim aramızda ona mı indirildi? Hayır, onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır, onlar azabımı henüz tatmadılar, buyuruyor Allah Teala. Zikir bizim aramızda ona mı indirildi?

İnsanlar Allah Teala'nın zikrinden indirdiği kitaptan şüphe içindeler. Allah Teala bütün nebilerine mutlaka bir şeriat kitabı indirmiştir. Hazreti Nuh'a da, Hazreti İbrahim'e de,

Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de şeriat kitabı indirmiştir. Ve hepsinin de şeriatı tek bir şeriattır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu şeriatın tek bir şeriat olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de vahyetmek suretiyle aynı şeriatın verildiği ifade buyruluyor. İki tane din hiç olmamış. Allah-u Teala'nın her devirde sadece bir tek dini oluşmuştur. Bu din Arapça adıyla İslam dinidir. Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dinidir. Es-Sad suresinin 9. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Em inde hum haza inu rahmeti rabbikel azizil vehhabi. Em yoksa yahut mu inde hum onların yanında haza inu hazineler rahmeti rahmet rabbike senin Rabbin El Azizi, aziz, üstün ve güçlü. El Vehhabi, çok bağışlayan, lütufkar.

Hediye veren. Ve şöyle bir mana çıkıyor ortaya. Yoksa aziz yani yüce ve vehhab. Çok bağışlayıcı ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Burada vehhab hibe eden.

ise Rabbinin rahmet hazineleri. Rahmet hazineleri. Onların yanında mı? Nedir rahmet hazinelerinden Allah-u Teala'nın muradı? Rahmet, fazl ve salavat nurları. Nedir Allah-u Teala'nın rahmet hazinelerinden muradı? İnsanlara verdiği furkanlar, 7 tane furkan. Nedir Allah'ın rahmet hazineleri? O rahim esmasıyla insanlara rahmet fazla salavat nurlarıyla tecelli etmesi, onların göğüslerinden kalplerine nur yolunu açması. Her birisi Allah'ın rahmet hazinelerinden bir tanesidir. Ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde? Diyor ki eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmasaydı, yani nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor. Burada Allah'ın rahmetinin ve fazlının kişinin kalbine ulaşmasından bahsediyor Allah Teala. Ve Bakara Suresi'nin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın rahmeti ve fazlı hidayete erecek olanların üzerinedir diyor. Öyleyse Allah'ın rahmeti var, fazlı var ve bir sonuç var ortada. Onuncu ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Em lehum mülküs semavati vel ardi ve ma beynehuma fe fel yer teku fil esbavi esbav. Em yoksa veya ya da lehim onlara, onlar için onların mulku, mülk, idare, es-semavati, semalar, gökler ve el-ardi ve arz, yer ve ma ve ma ve o şey beynihuma ikisi arasında fe o zaman li yer teku yükselsinler fi de içinde el-esvabi sebepler vasıtalar. Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler, yollar, vasıtalar bulup yükselsinler.

Allah Teala bir evvelki ayette yoksa aziz ve vehhab olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı diyor burada da, ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler, yollar, vasıtalar bulup onlar da yükselsinler. Allah Teala bunların hepsinin sahibi olduğunu ve bu sahipliğin Allah'a ait olduğunu söylüyor. Göklerin ve yerlerin hazineleri Allah'ındır. Göklerin ve yerlerin orduları Allah'ındır. Ve iki ayette de yoksa diye Allah Teala Rabbinin rahmet hazineleri diyor onların yanında mı? Bir kişinin nefs eskisini yapmasına sebebiyet veren şey Allah'ın rahmeti ve fazlıdır. Bunlar rahmet hazineleridir Allah Teala'nın. Ve ikinci açıdan da Allah Teala bu 10. ayet-i kerimedeki muhtevayı söylüyor. Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? Gökler de, yerler de, ikisinin arasındakiler de hep Allah'ındır. Ve Sad Suresi 11. ayet-i kerime Cündün ma hünalike mehzumun minel ahzebi ahzab ahzabi cündün ordu, ordular ma olan şey hünalike burada mehzumun hezimete uğramış, bozguna uğratılmış minden el ahzabi hizipler, fırkalar. Onlar burada hezimete uğramış veya uğrayacak fırkalardan meydana gelmiş olan bir ordudur.

Onlar burada hezimete uğramış fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur. Veya hezimete uğramış, aslında uğrayacak diyor Allah-u Teala. Çünkü yenilmek onlar için mukadder.

o bozguna uğramış, hezimete uğramış fırkalardan meydana gelmiş bir ordu. İnkar edenlerden bahsediyor Allah-u Teala. Ve 12. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kezzebet kablehum kavmü Nuhin ve Adın ve Firavnü Zül Eftadi. Kezzebet yalanladı kalbehüm onlardan önce. Kalbehüm onlardan önce. Kavmü Nuh'un kavmi, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve Adın ve Ad kavmi ve Firavun'u ve Firavun kavmini ve Firavun zü sahip el evtadi kazıklar. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Firavun'u Allah-u Teala kazıklar sahibi diyor. Kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Hep Allah-u Teala'nın ayetlerini yalanlayanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Ve Semud'u ve kavmü Lut'in ve ashabül Eykeh Eyket. Üla ikel ahzabı. Ahzabı, ahzab.

Ve Semud'u ve Semud ve kavmi Lut'in ve Lut aleyhisselamın kavmi ve ashab-ı el Eyke'ti ve Eyke halkı bilâki işte onlar el ahzabu hizipler, fırkalar. Semud kavmi, Lut aleyhisselamın kavmi ve Eyke halkı İşte onlar da yalanlayan fırkalardır. Semud kavmi, Lut aleyhisselamın kavmi, o kavim Ad kavmi oluyordu zannediyorum adı. Ve Eyke halkı, işte onlar da yalanlayan fırkalardır. Gene insanlar, bunların hepsi fırkalara ayrılmış insanlar ve Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Bütün bu kavimler Allah-u Teala tarafından hep birer birer yok edilmiş. İnsanlar yaşamışlar. Onlara Resuller gelmiş. Onlar da Resulü inkar etmek suretiyle, Allah'ı da inkar etmek suretiyle suçlu mevkine düşmüşler ve Allah-u Teala onları yok etmiş. Ve 14. ayet-i kerime, Sa'd suresi 14. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İn kullün illa kezze ver rusule fe hakka ika. Onların hepsi Resulleri sadece yalanladı. Böylece ikabım, gazabım hak oldu.

onların hepsi Resulleri yalanladılar. Sadece Resulleri yalanladılar. Resulleri kabul etmediler. Böylece ikabım, yani gazabım, yani cezalandırmam

cezalandırma hak oldu diyor Allah-u Teala. Ve 15. ayet-i kerime Rahmanirrahim ve ma yanzuru haülâ-i illâ sayhaten vahideten ma leha min fevâkın ve ma yanzuru ve gözlemlemiyor, beklemiyorlar haülâ-i bunlar illâ sadece den başka sayheten sayha çok şiddetli ses dalgası vahideten bir tek ma yok olmaz leha onun min den fevakın süt veren hayvanlarda iki süt sağımı arasındaki zaman dilimi kısa bir zaman fırsat ve bunlar kendileri için başka hiçbir fırsatın olmayacağı tek bir sayhadan çok şiddetli ses dalgasından başka bir şey beklemiyorlar.

ise bütün bu kavimleri yok eden hep aynı şey olmuş. Allah'ın cezası olmuş. Ama bir sayha, ama çekirge, ama başka şekilde Allah-u Teala'nın cezalandırması, hepsi de cezalandırma ve kavmi yok etme olayı. 16. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim ve Kalu Rabbena accil lena kıttana kable yevmil hisabi. Ve kalu ve dediler, Rabbena Rabbimiz accil, acele ver lena bize, kıttana bizim payımız, kable önce yevmi el hisabi, hesap günü. Ve Rabbimiz hesap gününden önce bizim payımızı bize acele ver dediler. Paylarını istiyorlar Allah-u Teala'dan. Bizim payımızı acele bize ver diyorlar. Kıyametin önce yani akılları sıra Allah-u Teala'yla alay ediyorlar. Ve 17. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim İsbir ala ma yekulune veskür abdena davude zel eydi eyd innehu evvab evvabin isbir sabret ala a ma şey yekulüne söylüyorlar ve eskür ve uskur ve zikret abdena bizim kulumuz Davud'e Davud aleyhisselam zael eydi güç kuvvet sahibi innehu gerçekten o evvab evvab Allah'a yönelen. Onların söylediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud Aleyhisselam'ı zikret. Hatırla. Muhakkak ki o evvab idi. Allah'a ulaşmıştı. Allah Teala burada evvab kelimesini kullanıyor. Evvab, meaba ulaşmış demek. Meabsa Allah'ın zatıdır. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Vallahu indehu husnul meab. Andolsun ki Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı fe men şa ila rabbike meaba diyor. O gün işte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaşan bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhu için me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Demek ki Allah me'ab, sığınak. Peki sığınağa ulaşmış olan evvab. Kaf suresi 31 ve 32. ayetler Allah Teala buyuruyor. Ve uzifetil cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune likulli evvabin hafiz. İşte cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Yani buyurun cennete girin. Bütün evvab olanlar için, Allah'a ruhlarını ulaştırmış olanlar için
meaba sığınmış olanlar için ve hafiz olanlar için, başların üzerinde muhafız taşıyanlar için, yani mürşidine ulaşıp da devrin imamının ruhu başların üzerine yerleşmiş olanlar için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an tefsiri dersini beraberce tamamlamayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, saadetten bahsetmek üzere. Allah Teala insanları bu açıdan iki kısma ayırıyor. Saitler, şakiler. Saitler mesut olanlar. Şakiler de mesut olmayanlar. Gidecekleri yer birinci grubun cennet, saitlerin. İkinci grupta şakiler, gidecekleri yer cehennem. Mesut kelimesi, saadet kelimesi, sait kelimesi aynı kökten geliyor. Kök, mutluluk kökü. Mesut olma kökü. İnsanlar ya mutludurlar ya mutsuz. Ama insanların çok büyük bir kısmının hemen peşin olarak mutsuz olduğunu söylemek mümkün. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Bir, cennet mutluluğudur. İki, dünya mutluluğudur. Öyleyse cennet mutluluğunun tarifini vermeye gerek yok. Herkes cennet mutluluğu konusunda çok şeyler bilir. Ama dünya mutluluğundan ne haber? Tasavvufun dışında olan insanlara mutlu musun diye sorduğunuz zaman cevap alırsınız. Mutlu olduğunu söyler kişi. Acaba gerçekten mutlu mudurlar? Dersiniz ki, bak, Allah'a ulaşmayı sen diliyor musun? Hayır, dilemiyorum. Ne demek bu? Allah'a ulaşmak diye de bir şey mi varmış? O zaman dilemiyorsan sen mutsuz bir insansın. Böyle dediğiniz zaman karşınızdaki kişi size birazcık öfkelenir. Ne münasebet der, sen benim mutsuz olduğumu nereden biliyorsun? Ben aslında çok mutluyum. Sevgili kardeşlerim, böyle bir tartışmaya sakın girmeyin. Sen mutlusun, mutsuzsun diye tartışmaya girdiğiniz zaman o belki de kurtulacak olan bir kişiyi, mutluluğa sizin vasıtanıza ulaşabilecek olan bir kişiyi, belki de orada kaybedebilirsiniz. Onun gerçekten cennet saadetini kazanmasını, dünya saadetini kazanmasını farkına bile varmadan belki de engellemiş olursunuz. Hiçbir zaman insanlarla iddialaşmaya girmeyin. Sen mutlu musun, mutsuz musun diye. Ama insanlara mutluluğun reçetesini verin. Onların ne durumda olduğuyla ilgilenmeden. Siz Kur'an'da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak, onların mutluluğa ulaşmasını temin etmek. Bunu gerçekleştirdikçe sizlerin sayesinde insanlar Allah'ın yolunun ne olduğunu öğrendikçe, Allah'ın yoluna girdikçe, her geçen gün onların mutluluğu adım adım artacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece siz de başka insanların mutluluğu yaşamasında methaldar olacaksınız. Buna sebebiyet veren olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar mutlu olmalı. Talebimiz, dileğimiz, niyetimiz ve görevimiz bu. Ama ne var ki insanlar mutlu olmayı istiyorlarsa, bizim dilememizle, sizin dilemenizle hiç kimse mutlu olmaz. O kişinin mutluluğu dilemesi lazım. Ne yani, mutluluğu dilemeyen insan mı var diyorsanız, doğrudur. Mutluluğu dilemeyen hiç kimse yok. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama bir sualimiz var. Peki, çok güzel. Öyleyse neden bu insanların %90'dan fazlası mutsuz? Şu dünya hayatını yaşarken bin türlü sıkıntı içerisinde, huzursuzluk içinde hayatlarını geçiriyorlar. Neden? Çünkü mutluluğun reçetesini bilmiyorlar. Sadece ilmin sahibi değiller demek yetmez. İlim onlara takdim edildiği zaman ellerinin tersiyle ilmi geri çeviriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim bizim ilmimizin değil, bizim ilmimiz değil. Allah'ın ilmi. Evvela birinci madde, Allah en kıymetli mahluk olarak insanı yarattı. Allah'ın en çok sevdiği mahluk, üzerine titrediği mahluk, her şeyi uğruna yarattığı mahluk insandır. Sizin sevdiğiniz birisi varsa onun için ne düşünürsünüz? Ne istersiniz? Onun nasıl yaşamasını, nasıl olmasını istersiniz? Eğer onu seviyorsanız mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? İşte Allah'ın da en sevdiği mahluk olan insanı Allah mutlu kılmak istiyor. Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere bütün kutsal kitapları, mukaddes kitapları bu hedefe yönelik olarak Allah-u Teala indirmiş. Bütün kitaplar bir mutluluk davetiyesidir. Bütün kitaplar bir mutluluk reçetesidir. Bütün mukaddes kitaplardan bahsediyoruz. Yani nebilere indirilen şeriat kitaplarının hepsi mutluluk davetiyesidir. Mutluluk reçetesidir. Yani mutluluk kılavuzudur. Aynı zamanda mutluluk garantisidir. Sevgili kardeşlerim, eğer ben size desem ki Allah mutluluğunuzu garanti etmiş, haberiniz var mı? Bizim kardeşlerimiz diyecekler ki elbette haberimiz var. Onun için mutluluğa talip olduk. Onun için buradayız. Evet. Ama peki ya geri kalanlar sevgili kardeşlerim? Onlar gözümüzün önünde birer cehennem yolcusuysa, sadece bilmedikleri için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, o zaman onlara acımaz mısınız? Benim can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman onlara acımaz mısınız? Onun için Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki milyonlarca insan, 10 milyonlarca insan cehenneme gidecek bu ülkeden. Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediği için din adamlarının da çok büyük bir kısmının gideceği yer orası. Gene aynı sebeple Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için, Kur'an'ı unuttukları için, dinlerini Kur'an'dan öğrenmedikleri için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gözümüzün önünde ...60 milyondan fazla insanın cehenneme doğru yaklaşması söz konusu ve kulaklarını Allah'ın söylediklerine tıkamaları ve kurtuluş reçetesini tatbik etmemeleri. Sevgili kardeşlerim, sanki zor bir şeyden bahsediyormuşuz gibi, daha kolay ne olabilir diye düşünüyorum. Daha kolay ne var ki? Allah Teala diyor ki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerek, üzerinize farz ve siz bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğiniz an, yani sadece bunu gerçekleştirmeyi dilediğiniz an, Allah Teala'dan dilediğiniz an Allah sizi mutlaka cennetine alır. Matematik bir ifade, bir dilek eşittir cennet. Sevgili kardeşlerim, insanların yapması lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Reçete bu kadar. Emir bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kimdir? O kişi bir, Allah'a inanan birisidir. O kişi kimdir? İki, o kişi ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağına da kesinlikle inanan bir insandır. Üç, ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerine farz kıldığı bir hususu dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, belli başlıları 12 tane olan ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki farzların sayısı çok yükseldi. Önümüzdeki günlerde onları inceleyip sizlere inşallah yeni bir hüviyette tekrar sunmak istiyoruz. Sayı çok daha yukarılarda. Hidayet ayetleri, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması konusu yüzlerce ayetle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan farz olanlar da bizim sizlere belli başlarını söylediğimiz 12 tane değil, çok daha fazla. Hepsi de Kur'an ayeti sevgili kardeşlerim. Allah Teala açık bir şekilde davet etmiş. Ne olmuş? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmışlar ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan iştinab etmişler. Kurtarmışlar kendilerini. Ve sahabe dediğimiz kişiler kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, onların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Peki bu kesin mi? Evet, kesin. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sahabeden bahsediyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Felah, askeri standartlarda birinci kat cennet. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş. Bütün sahabe, kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun yaşadığı devrede tabi olanlar sevgili kardeşlerim. Şu tabiyet müessesesini yok etmek için ne kadar büyük gayretler sarf etmişler şu iblisin takımı. Ama başaramadılar. Kur'an-ı Kerim'i yok edemiyorlar. On binlerce nüshası dünya üzerinde, insanların evlerinde, duvarlarda, duvarlara asılmış bir vaziyette torbalar içinde duruyor. Öyleyse yok etmeleri mümkün değil. Ama iblisin kurnazlığı orada ki yok etmemiş. Kur'an-ı Kerim aynen duruyor ama gizlemeyi başarmış. Ne yapmış bu iblis sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını mı değiştirmiş? Bir harfine bile dokunamamış. Bir kelimesini bile çıkaramamış Kur'an-ı Kerim'den. Ne yapmış? Unutturmuş. Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş insanlara. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde? Diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte nedir faydalı ilim, nedir faydasız ilim? Gelin bakalım beraberce. Sadece ikiye ayıracaksınız sevgili kardeşlerim. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Faydalı ilim, bu dileği öğrenmektir. Faydasız ilim, reddetmektir. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Allame-i Cihan olsanız, eskiden böyle bir tarif vardı. Allame-i Cihan denirdi. Cihanın en büyük alimlerinden olsanız demek, gene de paçayı kurtaramazdınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bir Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala bu kadar basit indirgiyor. Ne kadar basit indirgiyor? Ya Allah'a ulaşmayı dilersin, Allah'ın cennetine girersin ya da dilemezsin. O zaman gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha basit bir ifade olabilir mi? Kör kör parmağım gözüne diyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diyoruz. Dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennem diyoruz. Ey oradakiler diyoruz, şu kulağınızı açın da bizi dinleyin diyoruz. Allah'ın emri bu. Onlar da diyorlar ki eski köye yeni adet. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köylerin hepsinde bu adet vardı. Her huzur namazının imamının yaşadığı devirde ki hiçbir devirde insanlık huzur namazının imamı olmadan yaşamadı. Her devirde mutlaka huzur namazının bir imamı var olmuştu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın vurguladığı husus ne? Allah-u Teala negatif cepheyi tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Nasıl diyor? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ وَلَٰيكَ مَوَاهِمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ. Onlar bize münaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, sadece ikiye ayrılmış insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Geri kalanların hepsi detay. Asıl unsur, Allah'ın büyük hakikati bu ayette yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem. Mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için bunu yapacaklar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya aksi olursa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Hadi gelin beraberce bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehümül büşrâ febeşşir ibâdî. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Şeytana değil, tağuta, insan ve cin şeytanlara, her türlü şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar, içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya saadet müjdesi, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Konu sahabe ile ilişkili zaten. Bütün sahabenin Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Kulumunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktası. Bu Allah'a yönelmedir. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'ın zatına ulaşır. Muhtevaya bakalım. Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama bilin ki bu insanlar sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın dizaynı içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar onlar. İsimleri amene olanlar. Öyleyse amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın cennetine girecekleri kesin olan kişilerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkatle bir noktaya bakın. Allah Teala Vel Asr suresinde amen olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Vel asri, zamana, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İlla lezine aminu. Ama aminu olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimse hüsranda olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hüsranda olmak ne demekti? Kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması demekti. Müminin Suresi 103. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimdi bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olacaklar olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem olanlar, kazandıkları derecelerin günahlarının sevaplarından fazla olması halinde gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Ama amin olanlar hüsranda olanlardan değil, yani sevapları günahlarından fazla olanlar, bir başka ifadeyle mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurtuluş bir dilek, felah, kurtuluş. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. O kadar. Dilemeyenin kurtuluşu mümkün değil. Şimdi bu hakikati biliyorsanız eğer ve insanların cennet mutluluğu herkesin hakkı, dünya mutluluğu da. Biliyor musunuz? Şu dünya hayatının en az yarısını mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yani her 24 saatin yarısını, 12 saatini mutlu olarak geçirebilirsiniz. Dünya saatinin yarısını Allah Teala bir sözünüze bağlamış. Bir söz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Eğer dilerseniz hiçbir kuvvet sizi cehenneme götüremez. Ama dilemezseniz hiçbir kuvvet sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse bu cennet saadeti tamam. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı diler, 1. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Yani mutlu bir insan değildir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, 2. kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti başladığı anda başkalarından farklı değildir. Ama bu kişi burada başladığı anda dediğim ne? Tabiyetini gerçekleştirdiği anda nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesine başladığı anda mutsuz insanlardan bir farkı yoktur. Daha yeni başlamıştır nefs tezkiyesine. Ve kişiyi mutlu edecek faktör nefsin temizlenmesidir. Nereden temizlenmesidir? Afetlerden temizlenmesidir. Ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fazla rahmetle salavat göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı, göğsünü yararak açtığı yoldan içeri giriyor. Kişinin nefsinin kalbine geliyor. Kalbinin mührünü ard arda gelen rahmet, fazl ve salavat nurları vurup nur kapısının üstündeki mühre vurup onu aşağı doğru itiyor. Zulmani kapıya kadar itiyor. Ve baskı sebebiyle zulmani kapıya ulaşan mühür zulmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca üzerine gelen rahmetin, fazlın ve salavatın etkisi hep devam edecektir. Mühür de hep orada kalacaktır. Kalıyorsa şeytanın karanlıklarının o kalbe girmesi mümkün değildir zikir boyunca. Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Faziletler %2 rahmetin ötesinde faziletler nefsin kalbini bütünüyle doldurur. Ne zamana kadar zikir devam ettiği süre içinde? Peki ne olur? Bu gelen nurlar ne yapar? Bu gelen nurlardan

Ruh zemin kattan birinci kata kadar yükselir diğer ruhlarla beraber ama orada kalır. Diğerleri yukarı çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikiminde üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Yedinci gök katında 7 tane aleme geçer, Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbinde ise 7 defa 7 yani 49, %49 fazıl oluşmuştur. %2 de rahmet oluşmuştur. Yani rahmet nurlarının ve fazilet nurlarının toplamı %51'e ulaşmıştır. Ne demek bu? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalbi bütün insanların kalbi gibi kapkaranlıktı. %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, isyan, nefret. Nefsin kalbi bu afetlerle %100 doluydu. Doluysa ne olur? Doluysa kişi dünya hayatında mutsuzdur. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir kavga vardır. Dengededir. Nefsle ruh aynı güçtedir. Nefsin kalbinde sadece afetler vardır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen afetler. Ruhun kalbi ise hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri ise işlemek istemeyen. Yani iki müessesenin tabiatları birbirine tamamen ters. Nefsin istediğini ruh istemiyor. Ruhun istediğini nefs istemiyor. İkisi de yaratılışlarının gereği olarak kendi dediklerinin olmasını istiyorlar. Vücudun kumandanı olan akıl taraflardan sadece bir tanesine geçit verir. İşte akıl Allah'ın bütün emirlerinin yasak olduğu, bütün emirlerinin işlenmediği, bütün yasaklarında serbest bırakıldığı bir ortamda kendine gelmişse, bir ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleme yetkisi verecektir nefse. Allah'ın emirleri için de geçit vermeyecektir. Allah'ın emirlerini yaptırmayacaktır. Gene nefs tarafından her olayın arkasından bir zafer kazanılacaktır. Ve böylece kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için Allah-u Teala'dan gelecek olan, o olayın hemen arkasından gelecek olan azapla azaplanacak. Yasak ettiği fiilleri işlediği için gene azaplanacaktır. Ve böylece kişi devamlı bir mutsuzluk dizaynı içerisinde yaşayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu konumuzun başlangıcı kim nefs tezkiyesine başlarsa başladığı noktaya kadar hayatı hep mutsuzlukla geçecektir. İş dünyasında devamlı bir kavga var olduğu için nefs ile ruh arasında bir diyalektik kavga, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir kavga, çünkü iki unsurun faktörleri birbirine tamamen zıt olarak yaratılmış. Kavga kaçınılmaz. İş dünyanız

Da kavga var. Kavga varsa iş dünyanızda mutsuzsunuz. Hem emirler cephesinde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için. Hem de mutsuzsunuz, her seferinde bu iki güç, yani nefsiniz de ruhunuz, devamlı bir savaş halinde olduğu için. Nerede kavga varsa, nerede savaş varsa, orada kavga ve savaşın olduğu yerde, orada kaosun olduğu yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve kişi iç dünyasında, bu dünya hayatında, iç dünyasında huzursuzdur. Peki huzurun sağlanması neyle mümkün olabilir? Bir tek sebeple mümkün olabilir: kavganın bitmesi. Biter mi? Elbette biter. Allah Teala size nefs vermiş, ama o nefsin ahsene dönüşebilecek olan özelliğiyle beraber teslim etmiş size. Biz diyor, nefsi, insanı diyor, ama nefsi kastediyor, bir ahseni takvim içerisinde yarattık. Ahsene bir zaman parçasında, bir takvim içerisinde ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın mutluluk dizaynının iç dünyanızda geçerli olmadığını o zaman anlayacaksınız. Nefsinizi, onun içindeki afetleri tanıdığınız zaman mutsuzluğunuza isim koyabileceksiniz artık. İç dünyanızdaki kavga. O kadar mı? Hayır. Mutluluğunuzun daha önemli bir sebebi dış dünyanızda. Neden? Nefsiniz var. Başka insanlara karşı kötü davranıyorsunuz. Nefs üstün olmak ister. Üstünlüğünü başkalarına ispat etmek ister. Üstünlüğünün mutlaka başkaları tarafından kabul edilmesini ister. Ve bu nefsiniz sahip olduğu vasıflar itibariyle bu hüviyettedir. Ve bütün insanlar nefs sahibidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmek için bir faaliyetin içindedir. Bunu yaparken ne yazık ki bir takım insanlar başkalarını kırarak bunu gerçekleştirirler. Onlara sadece onlardan üstün olduklarını zekayla, konuşmakla, sahip olunan ilimle değil, zor kullanmakla kabul ettirmeye çalışırlar. Kuvvetli zayıfı ezer. Ve arkasından da her bu tarz olay tahakkuk ettiği zaman Allah mutlaka o kişiye azap verir. Yetmez. Bu kişi kime fenalık yaptıysa, kötülük yaptıysa, kötülük yaptığı kişi o anda, zayıf olduğu anda buna katlanacaktır, ama mutlaka intikam almak için fırsat bekleyecektir. İntikam fırsatını yakaladığı zaman mutlaka intikam alacaktır. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi birinci etapta kötü davrandığı kişiye, kötü davrandığı cihetle Allah Teala ona azap etmişti. Bu sebeple kişi huzursuz olmuştu. Ne zaman ki o kişi kendisine intikam alır, bu kişi gene üzülür.
kendisine karşı bir haksız fiil işlendiği kanısındadır. Ve ikinci defa üzülecektir, huzursuz olacaktır. Ve iç dünyasında o da karşı taraftan intikam almak isteyeceği cihetle intikamı hazırlayıcı bir cephe oluşacaktır iç dünyasında. Mutlaka intikam almak isteyecektir. İşte burada her iki ihtimalde de kişi huzursuzdur. Eğer intikamını alabilirse bir günah işlediği için haksız yere bir başkasından başkasına kötü bir davranışla onu zararlı edecek bir davranışta bulunduğu için Allah Teala ona azap edecektir. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuz olacaktır kişi. Ama her halükarda bu kişi mutlaka huzursuz olacaktır. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da huzursuzdur. Başkalarına kötü davrandığı için huzursuzdur. Onlar kendisinden intikam aldığı zaman huzursuzdur. Bu da onlardan intikam aldığı zaman gene huzursuzdur. Hep huzursuzdur ve sıkıntılıdır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olan bu kişi, dış dünyasında başka insanlarla olan ilişkilerin her cephesinde, her safhasında huzursuzdur. O kadar mı? Hayır. Allah ile olan ilişkilerinde de huzursuzdur. Neden? Allah'ın emirlerini gerçekleştirmez. Umurunda bile değildir Allah-u Teala'nın emirleri. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez. Özellikle zikir yapmaz. Hep huzursuzdur. Zikir yapmayan herkes mutlaka huzursuzdur sevgili kardeşlerim. Emirler cephesinde huzursuzdur, emirleri yerine getirmediği için. Allah mutlaka ona azap eder. Nehiler, yani yasaklar cephesinde gene huzursuzdur. Allah'ın yasakları onun umurunda bile değildir. Nefsi hangi kötülüğü isterse onu işlemektedir. Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onun için normaldir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? Nefsi emarede olan bir kişi, yani nefsinde afetler mevcut olan, o afetleri yok edemeyen bir insan için iş dünyasında da huzursuzluk söz konusudur. Nefsiyle ruh arasındaki savaş sebebiyle. Dış dünyasında da huzursuzluk sebebi huzursuzluk söz konusudur. Başkalarıyla nefsi devamlı çatışma halinde olduğu için, kavga halinde olduğu için, emirler ve nehiler cephesinde de Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur. Emirleri de yerine getirmemektedir, yasakları da işlemektedir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında huzursuz, dış dünyasında huzursuz, Allah ile olan ilişkilerinde gene huzursuz. Aklını başına toplamadığı sürece hep bu huzursuzluk devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse çözüm var mı? Elbette var. Bizi yaratan Allah, en çok sevdiği mahlukunun, kainatı uğruna yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Reçeteyi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Reçete bir maddelik. Kahvenizden bir yudum almak kadar basit. Bir cümle. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken ulaştırmak istiyorum. Tamam. Bu kadar.
Bu bir gerçek arzu olarak sizden sadır olmuşsa, Allah Teala mutlaka onu işitecektir, görecektir, bilecektir kalbinizdeki bu talebi, bu isteği. Ama kendinizi aldatmayın sakın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor diyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz kesindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki bu size ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, dünya saadetinin yarısını sağlar. Cennetin üçüncü katına kadar bir imkan sağlar size. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün cennetin üçüncü katının sahibisiniz. Bir ve ikinci kat gerilerde kaldı. Üçüncüye ulaştınız. Dünya saadetinin de yarısı, en az yarısı sizin. Aslında durum %75'lik bir dilimi gösteriyor. Ama başarmanız mümkün değil. Çünkü şeytan devamlı sizinle uğraşacaktır. Ve başarınızı gölgeleyecektir. Ama ne kadar gölgelese, dünya saadetinin yarısını yaşamanıza engel olamaz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 12 tane ihsan veren Allah Teala sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. Tabiyetinizi sağlar ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamak 21. basamaktır. 21. basamağa kadar nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunuzun kalbi %100 mutluluğa dönük. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin de %51'i aynı şekilde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin kalbindeki %49'luk bir bölüm hala aynı, Allah'ın bütün emirlerine karşı yasak ettiği fiilleri de işlemek istiyor. Ama bu rakam %49'dur. Yani %25 civarında. O zaman %75 mutlu olmanız lazım. Ama olamıyorsunuz. Nasıl nefsinizle ruhunuz dengedeyken %50-%50 olduğu halde siz yarı mutlu yarı mutsuz bir insan değil, mutsuz bir insansanız, şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle böyleyseniz, burada da aynı olay var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada da aynı dizayn söz konusu. Şeytan, nefsinizin kalbinde %51 nur olmasına rağmen, ruhunuzun kalbi %100 nurla dolu olmasına rağmen, bu muhtevada iblis size tesir ediyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz 14. basamakta vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ama devrin imamının ruhu sizin başınızın üzerindedir. Nefsinizi kontrol altında tutacak kuvvet odur. Denge bozulmamıştır. Ama mutluluğunuz gene %50'yi ancak geçer, ancak oraya ulaşırsınız. Şeytan devamlı her an sizinle uğraştığı için, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama ne olur? 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır.
ve sonra da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Mutluluğun %50 çevresinde oluştuğu bir dizayn bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Şu dünyada mutluluğu istiyorsanız, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi saadete %100 ulaştıracak olan bir faktördür. Ama Allah'ın garantisi altında olan kesim %51 nur birikimine kadardır. Bu Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama Allah bundan sonra sizi bırakmak niyetinde değildir. Siz onu bırakmadıkça. Yani Allah'a tevekkül edebilirseniz, Allah'ı vekil edebilirsiniz kendinize, o sizin fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlayacaktır. İradenizi tekrar ilahi iradenin kontrolü almasıyla, fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşmanızı sağlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra daimi zikre ulaştıracaktır Allah-u Teala size. Siz Allah'a tevekkül edebilirsiniz. O olayı yaşadığınıza göre, Allah-u Teala ruhunuzu verdiği söz gereğince kendisine ulaştırdığına göre şöyle düşünmeniz gerekmez mi? Madem ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da dileği kabul etti ve ruhumu Allah'a ulaştırdı. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi dilersem ve bunun için yapılacak olan her şeyi yapmaya hazır olursam, Allah-u Teala mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Bu düşünce tarzı tevekkülün temelidir. Ve Allah'a tevekkül ediyorsanız, mutlaka Allah fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Aynı standart nefsiniz için de geçerlidir. Daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Daha ötesi, iradenizin de Allah'a teslimidir. Hepsi tevekkülle gerçekleşir. Ve fizik vücudunuzun Allah'a tesliminde mutluluğunuz %80'i aşar. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinizde %100'ü bulur. Mutlak anlamda mutlu bir insansınız. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey bu dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Her kademede de bir cennet katı yükselirsiniz. Ve devam ederseniz yolunuza en sonunda iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edip 7. kat cennetinde sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Aleyhim kâlel mağdûbi aleyhim ve lallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz sırat-ı müstakim. Sırat yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan demek. Allah Teala sırat-ı müstakimin kendisine istikametlenmiş yol olduğunu söylüyor. Sırat-ı ileyye müstakim buyuruyor. Bana istikametlenmiş yol. Öyle bir yol ki bana istikametlenmiş diyor. Fatiha suresinde Allah Teala ya biz insanlar onun kulları sesleniyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke nâbüdü, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istihane isteriz. İstihane, mürşidin istenmesi. İhtina sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratellezine, o yol ki, en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilmiş olanların yoludur. Gayril maglubi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Ve reddallin, ve dalalette olanların da yolu değildir. Öyleyse sırat-ı müstakimin muhtevasına baktığımız zaman Allah Teala burada Fatiha suresinde başlarının üzerine nimet verilmiş olanların yolu diyor. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse Allah Teala derhal onun üzerinde tecelli eder. Bu tecelli o kişiye Allah Teala'nın furkanlar vermesini sağlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi cehennemden kurtulduğu gibi, dalaletten kurtulduğu gibi, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulduğu gibi, şirkten kurtulduğu gibi, küfürden kurtulduğu gibi, sırat-ı müstakime ulaşmak üzere nimet almak için hazır olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi ilk sırat-ı müstakimin üzerindedir. Bu başlangıç sırat-ı müstakimidir. İnsanların ruhlarını bir yerden bir yere ulaştırmaz. Sırat-ı müstakimin temel gayesi ruhları dünyada verilen bu gezegenden alıp Allah'ın zatına ulaştırıp Allah'ın zatında İfne almasını sağlamaktır. Sırat-ı müstakim bu hedefe yönelik bir bütündür. Ama sırat-ı müstakimin 7 tane muhtevada kullanıldığını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dediğimiz zaman, mürşidimiz olup tabi olduğumuz zaman
ruhumuzu Allah'a ulaştıran yol, işte o sırat-ı müstakimdir. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim eden bir yol, sonra nefsimizi Allah'a teslim eden, sonra muhlis olmamızı temin eden, sonra bizi irşada ulaştıran ayrı ayrı sırat-ı müstakimler söz konusu. Fatiha suresinde geçen sırat-ı müstakim, Allah Teala diyor ki İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istihane isteriz mürşidimizi. Yalnız senden isteriz. Mürşid istenince, istendikten sonra Fatiha suresine göre bir sırat-ı müstakim geliyor. Sıratellezine en'amte aleyhim. Aleyhim. Üzerlerine nimet verilenlerin yoluna bizi ulaştır diyor. Gayrıl maglubi aleyhim. Üzerlerine gadap duyulanların yolu da değil. Dalalet olanların yoluna da değil. Öyleyse Allah'a kul olmanın başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sonra Allah Teala Allah'tan istihane istememizi emrediyor. Bunun vestayinu bis sabru ve salata innaha lekebiretun illa alel haşiin buyuruyor Allah Teala Allah'tan. Sabırla ve hacet namazıyla istihane isteyin. Bu zor bir iştir. Kebiretin bir iştir, büyük bir iştir. Ama bazıları için zor değildir diyor Allah Teala. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar ki sabırla onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor. İşte o insanlar sırat-ı müstakim yoluyla Allah'a ulaştırılacak olanlar. İstihaneyi isteyecek kişi Allah-u Teala'dan mürşidini, sonra da hacet namazını kılıp kalbinde %2 nur birikimi gerçekleştiği zaman, rahmet birikimi, bu kişi huşuya ulaşacak, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracak ve Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gerçek sırat-ı müstakim bu noktadan itibaren başlar. Bu sırat-ı müstakim dört ayaktan oluşur. Birincisi yatay, ilk yatay sırat-ı müstakimdir. Hangi dergâhta kişi tabi olmuşsa, hangi mürşide tabi olmuşsa, o mürşidin dergâhından ana dergâha, devrin imamının dergâhına Allah'ın bir manevi yolu vardır. Bu yol sırat-ı müstakimin birinci kesimidir. İlk yatay sırat-ı müstakim o dergâhla devrin imamının dergâhı arasındadır. Devrin imamının dergâhından itibaren 7 tane gök katını aşan yeni bir sırat-ı müstakim başlar. Ama bunun Kur'an'daki adı sırat-ı müstakimin ikinci ayağıdır ama tarik-i müstakim olarak geçer. Tarik-i müstakim 7 tane kat geçerek, 7 tane katı aşarak Allah'ın katına kadar, 7. gök katına kadar ulaşır. Bu tarik-i müstakim adını alır. Allah Teala buyuruyor ve lekad halakna fevkaküm sab'ata raika. Andolsun ki üzerinize 7 tane yol
yarattık. Velekat andolsun ki halakna biz halk ettik, yarattık. Vefkaküm üzerinize. Sab'a yedi tarayika tarikler, yedi tane yol. Zemin kattan birinci kata kadar ulaştıran birinci tarik, birinci gök katından da bir secde. Ondan sonra ikinci gök katına çıkış, iki tane salondan birine giriş. Ya altıncı kata kadar çıkanların içinde ruh, o zaman soldaki dergâha, su arınma havuzlarının bulunduğu kısma girer. Orada su arınma havuzlarında bir süre su arınır kişi. Diğerleri üçüncü kata çıkarlar. Ama ikinci kata kadar çıkabilenler bir süre su arınma havuzlarında su aralacaklardır. Oradan çıkmaları söz konusu değildir. Onlarla beraber altıncı kata kadar çıkacak olanlar, onlardan ayrılıp üçüncü gök katına, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkacaklardır. Altıncı kata kadar çıkabilenler, bu suvarılma havuzların tarafında konuşulanlardır. Yedinci kata çıkanlar ise aynı ikinci gök katında sağ taraftaki ayrı bir salonda secdeye gelirler. Ve üçüncü gök katında iki katlı bir mescitte secde, köşk mescit diyelim adına. Dördüncü gök katında Beyt-ül Makdis'in aslında secde. Beşinci gök katında Beyt-ül Haram'ın aslında secde. Altıncı gök katında Allah'ın boyasıyla boyanma, sıfkatullah olma mahallinde bulunmak. İşte altıncı kata kadar çıkanlar buraya kadar çıkabilir. Yedinci kata kadar çıkabilenlerse burasını altıncı kata kadar çıkabilenler çıkmadan eve gelip aşmışlardır. Yedinci kata ulaşmışlardır. Onlar yedinci kata yedi tane alem geçecekler. Sitret-i Müntaha'ya ulaşacaklar. Bu yedi tane alem üçüncü sırat-ı müstakimdir. Yatay. İşte zemin kattan yedinci gök katına kadar ulaşan, dikey sırat-ı müstakim, söylediğimiz olayları yaşayan ruhların çıktığı burası ikinci sırat-ı müstakimdir. Kur'an-ı Kerim'deki adı tarik-i müstakimdir. Allah-u Teala bu tarik-i müstakimden bahsediyor. Diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكَ اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَلْد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Diyor ki Allah-u Teala bu kişilerden bahsediyor. Onlar ki muhakkak surette kafirlerdir. Nisa 167, 168, 169. Onlar muhakkak ki kafirlerdir. Çünkü onlar Allah'ın yolundan men ederler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Başkalarını men ettikleri için onları zulmettikleri cihetle zalimdirler. Derecet kaybettikleri için kendileri açısından da zalimdirler. Onlara Allah mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Halbuki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka müşriklerine ulaşacaklardı. Tabi olacakları zaman Allah Teala onların üzerinde bir olay vücuda getirecek, onların günahlarını sevaba çevirecek, yani onlara mağfiret edecekti. Ama bunlar kafirler oldu. Başka insanları da Allah'ın yolundan çeviren kafirler oldukları için
Onları Allah asla mağfiret etmeyecektir. Onları tarika da, yani tarik-i müstakime de ulaştırmayacaktır. Allah onları ancak cehennem yoluna ulaştıracaktır. Onlar ancak cehenneme gideceklerdir. Orada ebediyen kalacaklardır, diyor Allah Teala. İşte tarik-i müstakim, yedinci gök katına kadar ulaştıran yolun adı, yedinci kattaki yolculuk üçüncü sırat-ı müstakimi ifade eder. Tarik-i müstakim de aslında bir dikey sırat-ı müstakimdir. Yani sırat-ı müstakim adlı Allah'a ulaştıran yolun bir bölümü. Sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırır? Evet. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde onu söylüyor. Diyor ki Allah Teala Nisa 175'te kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır. Yani onların kalplerine gönderdiği, zikirle gönderdiği rahmet ve fazlı, onların kalplerinin yarısını kapladıktan sonra, rahmetin ve fazlın içine aldıktan sonra Allah onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır, diyor. Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu Nisa 175'te kesinlik kazanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Nasıl Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayetin 7 safhasını, takvanın 7 safhasını, kavram olarak düşündüğümüz her şeyin 7 tane safhasını koymuş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e. Sırat-ı müstakim için de 7 safha söz konusu. Birinci safhada geçen Kur'an-ı Kerim ayetleri şunlar. En'am suresi 39. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıktaki sağır ve dinsizlerdir. Allah dilediği kimseyi dalalete bırakır, dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani bu dalalette olan insanların ulaştıkları ilk sırat-ı müstakim. En'am suresinin 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala En'am suresinin 87. ayet-i kerimesi diyor ki: "Emin abahim ve zürriyetihim ve ihvanihim ve işte beynahum ve hedaynahum ila sırat-ı müstakim." Biz onların anne babalarından, zürriyetlerinden, yani kendilerinden sonra gelecek olanlardan ve kardeşlerinden biz onları seçeriz ve sırat-ı müstakime hidayet ederiz. Belli ki ilk seçim. Seçiyor Allah Teala ve sırat-ı müstakime hidayet ediyor. Ve Yunus 25'e bakıyoruz. Vallahi yedi ila darüsselamı ve yehdi men yeşâ ila sırat-ı müstakim. Ve Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder ve onları sıratı ve ona teslim yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Nisa 175'te de sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu görmüştük. Burada daha ilk sırat-ı müstakim, daha yeni kişi ilk defa sırat-ı müstakime geliyor. Hac 54'te Allah Teala bir sırat-ı müstakimden bahsediyor. Muhakkak ki Allah amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Ve inna Allahe la hadillezine aminu ila sırat-ı müstakim. Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. Allah Teala
Ehadillezine amenu ila sıratı müstakim. Mutlaka le kullanmış. Mutlaka Allah amenu olanları sıratı müstakime hidayet eder. Sıratı müstakime ulaştırır. Görüyoruz ki hepsi birinci sıratı müstakim. Sonra sırat-ı müstakimin ikinci safhası kişinin mürşidine ulaştıktan sonraki sırat-ı müstakim. Fatiha suresinde Allah-u Teala'ya öyle diyoruz. İhtina sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Bu hidayet et. Bu sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı kişi diledikten sonra onu Allah-u Teala'nın ulaştırdığı sırat-ı müstakimin ötesi Allah'a kul olmak üzere harekete geçmişiz. Mürşidimize ulaşmışız. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. Bu noktadan itibaren ikinci sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Meryem 36'da Allah-u Teala diyor ki ve innallahi rabbi ve rabbikum fa'budu. Haza sırat-ı müstakim. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Kişinin Allah'a kul olması tabiyetiyle başlayan bir müessese, gerçek kulluk orada başlar. Mürşidine tabi olan kişi Allah'ın ikinci kademe kulluğuna ulaşır. Tabiyet ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru gerçek sırat-ı müstakim üzerinde yükselmesini ifade eder. Mürşidine ulaştıran birinci sırat-ı müstakim, yatay sırat-ı müstakim bitmiştir. Burada dikey sırat-ı müstakim başlamıştır. Bunun için mutlaka mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yükselen bir yolu tabiyetten sonra evvela birinci seviyeyi takip ederek ana dergaha ulaşmak, oradan da yedi tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Meryem 43'te Allah-u Teala buyuruyor ki, ya ebeti, inni kat caini minel ilmi malenni tike ettebuğune ehdike sıratan seviyya. Ey babacığım, sana gelmeyen bir ilim bize geldi. Bana öyleyse tabi ol ki seni sıratan seviyeye ulaştırayım. Bu Allah'a ulaştıran yolun ikincisi. Tabiyetle kişinin ruhunun sırat-ı müstakime ulaşması söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda sırat-ı müstakim üzerindedir. Ama o fizik standartlarda bir sırat-ı müstakim değildir. Bu ikinci sırat-ı müstakim kişinin tabi olduğu yerden devr-i nümumun dergahına kadar ulaştıran yoldur, gerçek sırat-ı müstakimdir. İnsan ruhunun yolculuk ettiği sırat-ı müstakim. Zuhruf 61'de de Allah-u Teala şöyle söylüyor, ve innehu le'ilmün lissaati felâte temte runne biha vettebi'un hâzâ sırat-ı müstakim ve muhakkak ki o gerçekten o saat için öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin ve bana tabi olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Mürşide tabi olmak kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Bu ikinci sırat-ı müstakim aslında tarık-ı müstakimin birinci ayağı oluyor. Yani ilk yatay Allah'a doğru ruhun vücuttan ayrıldıktan sonra Allah'a doğru çıktığı yolculuktaki ilk yatay kesim.

devrin imamının bulunduğu dergaha ulaştıran değil. Yedinci gök katına ulaştıran Sırat-ı Müstakim veya bir başka adıyla Tarık-ı Müstakim. Üçüncü safayı oluşturuyor ve Allah-u Teala Ali İmran 101'de diyor ki, kim Allah'a sırılacaksa muhakkak ki o Sırat-ı Müstakim'e hidayet edilir, ulaştırılır. Ali İmran 105. Ve men yaktesim billahi fekat hu diye ila sırat-ı müstakim. Ve burada kişinin Nisa 175'teki sırat-ı müstakim de bu. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim olduğu söyleniyor. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime Allah onları ulaştırır diyor. Buradaki muhteva ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Dördüncü sırat-ı müstakim fizik vücudun teslimini içerir. Beşinci sırat-ı müstakim nefsin teslimini içerir. Altıncı sırat-ı müstakim kişinin muhlis olmasını içerir. Yediğin sırrı müstakim de o kişinin iradesini teslim ederek Allah'ın zatında bir yeni hüviyet kazanmasını, irşada iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kalınmayı ifade eder. Şimdi dördüncü safhaya baktığımız zaman burada fizik vücudun teslimini görüyoruz. Şura

Maide 16'da Allah Teala buyuruyor ki: "Yehdi bihillahi minittebâ rıdvanehu subhüneselâmü ve yuhricuhum mine zulümâti ilen nure biiznihi ve yehdihim ilâ sırat-ı müstakim." Allah rızasına tabi olan kişiyi onunla, yani Resulüyle, teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa çıkarıp sırat-ı müstakime hidayet eder. Burada kişinin karanlıktan aydınlığa çıkması, nefs tezkiyesini tamamlaması demek. Nefsi %51 nura kavuşur. Bu noktadan sonraki sırat-ı müstakim, fizik vücudun Allah'a teslim edildiği sırat-ı müstakimdir. İşte hidayet ettiği sırat-ı müstakim, fizik vücudu Allah'a teslim ettiğimiz sırat-ı müstakim oluyor. Yasin 61'de Allah Teala ve eni buduni haza sırat-ı müstakim diyor. Ben sizden bana kul olun diyor Allah Teala ve eni buduni ve bana kul olun. Haza sırat-ı müstakim, işte bu bana kul olmanız. Ey Ademoğulları, Allah Teala sırat-ı müstakim kelimesini kullanmıyor ama şimdi söyleyeceğim ayet-i kerimede Elem ehad ileyküm, Yasin 60 ve 61'den bahsediyorum. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Fizik vücutlarımızdan ahd alıyor Allah Teala. Bu fizik vücudumuzun teslimiyle alakalı, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasıyla alakalı. Yasin 61'de de ben sizden ahd almadım mı diyor Allah Teala o ayetle birleştirdiğimiz zaman Allah'ın bizden Allah'a kul olun diye fizik vücutlarımızdan aldığı ahdi kastediyor Allah Teala ve bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Bu da fizik vücudun sırat-ı müstakimidir. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz söz konusu. Bakalım Allah Teala nefsimizi Allah'a teslim etmemiz konusunda, o sırat-ı müstakim konusunda ne söylüyor Nisa 68'de? Ve lehedeynâhüm sıraten müstakîme. Ve onları Allah mutlaka sırat-ı müstakime iletir diyor. Burada kişinin nefsini teslim etmek üzere sırat-ı müstakime indirmesi söz konusu. Bu 6. safa

Batalha. Altıncı safhada insanları Muhlis olmaya ulaştırması söz konusu. Allah Teala Saffat 118'de ve hedeynâhum es-sırâtal-müstakîm diye insanların muhlis olacakları bir sırat-ı müstakimden bahsediyor. Enam 153'te ise Allah Teala nihai sırat-ı müstakimini söylüyor. Allah'ın vasiyetini gerçekleştiren sırat-ı müstakim. Diyor ki ve enne haza sırat-ı müstakim. Fettebûhû. İşte bu mutlaka benim sırat-ı müstakimdir. Bu odur. Ve lâ tettebû sübûle. Başka yollardan bu sırat-ı müstakimin dışında hiçbir yola tabi olmayın. Ve teferrika bikum an sebilik. Eğer tabi olursanız bu sizi Allah'ın yegane sırat-ı müstakiminden uzaklaştırır. Ve tefrik eder, başka fırkalara, başka yollara ulaşmanıza sebebiyet verir. Zalikum vassakum bihi. Allah Teala size bununla vasiyet etti. Bu sırat-ı müstakimle vasiyet

ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı müstakime kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in milletinin dinine hidayet etti. Ve o müşriklerden olmadı. Bunu söyleyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse o bütün hidayetleri tamamlamış. Son hidayeti de mutlaka tamamlamıştır. Allah-u Teala'nın peygamberler konusundaki bütün sırat-ı müstakimleri bu muhtevada sevgili kardeşlerim. Fetih Suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Liyafire ekallahu ma tekaddeme min zembike ve ma taahere ve yutumme nimetehu aleyke ve yehtiyeke sıratan müstakime." Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı müstakime hidayet etsin, ulaştırsın. Üzerindeki nimetini tamamlayan sırat-ı müstakim. Bu sırat-ı müstakimlerin sonuncusu ve bir peygambere söyleniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyleniyor. Burada bütün nimetlerin tamamlandığı bir yerdeki son sırat-ı müstakim, iradenin Allah'a teslim edildiği son sırat-ı müstakim. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyorsunuz Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde biz Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamağa ulaşabiliriz. Bu birinci sırat-ı müstakimin üzerinde bulunuyoruz demektir. Bu sırat-ı müstakim bizim ruhumuzun yol aldığı bir sırat-ı müstakim değildir. Bu imajiner bir sırat-ı müstakimdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu ilk sırat-ı müstakimin üzerindedir. Üçüncü basamaktan sonra hep bu sırat-ı müstakimin üzerindeyiz. Ne zamana kadar? Ta ki mürşidimize ulaşalım 14. basamakta ve bir yeni sırat-ı müstakime ulaşalım. Bu sırat-ı müstakim bizi nereye ne yapacak? Bulunduğumuz yerden olacak. Mürşidimizin kim olduğu önemli değil. Kim olursa olsun mutlaka bizi devrin imamının bulunduğu dergaha taşıyacak. İkinci sırat-ı müstakim. Tarık-ı müstakimin birinci ayağı yatay sırat-ı müstakim. O dergaha ulaştığımız zaman, o dergâhtan ruhumuz ana dergaha ulaştığı zaman, ana dergâhta erkekler safında, bir hanımsa hanımlar safında yer alır. Bu altıncı kata kadar çıkabilecek olan gruptur. Ve bu noktadan itibaren dikey yolculuk başlayacaktır. Ve birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkacaktır. Bu aslında üçüncü sırat-ı müstakimdir sırada. Ama Allah'a ulaştıran yolu kat etmek sırat-ı müstakimi olarak düşünürsek, ikinci sırat-ı müstakimdir veya tarik-i müstakimin ikincisidir. Tarik-i müstakim, yatay, birinci yatay, birinci dikey, sonra ikinci yatay yol, yedinci kattan, yedinci kat boyunca devam eder sırat-ı müstakime kadar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci alem geçilir. En son sırat-ı müstakime ulaşılır. Bu üçüncü sırat-ı müstakimdir. Tarık-ı müstakimin üçüncü ayağıdır. Üçüncü tarık-ı müstakimdir. Ve Sidret-i Münteha'dan Allah'a ulaştıran bir dördüncü dikey tarık-ı müstakim, tarık-ı müstakimi tamamlar. Bu dört tane tarık-ı müstakim

Bunların toplamı iki yatay, iki dikey yoldan oluşan bu dört tane yol Tarık-ı Müstakim adını alır. Yedi tane gök katını oluşturan. Öyle katalak nafek kokum. Sapa tarayık diyor Allah-u Teala. Andolsun ki üzerinize yedi tane tarik yarattık diyor Allah-u Teala. Son dördüncü tarikten Allah'a ulaştıran kesim bu Tarık-ı Müstakim'in sonudur. Allah'a ulaştırır. Ama Allah'a ulaştırınca sırat-ı müstakimler bitmez. Daha fizik vücudun teslimini sağlayan sırat-ı müstakim var. Yeni bir sırat-ı müstakimde gene imajinal bir sırat-ı müstakimdir. Ulaştırıcı özelliğin yok. Kişi fizik vücudunu teslim eder. Daha sonra daimi zikre ulaşacağı yeni bir devrede nefsini Allah'a teslim eder. Beşinci sonra o kişi muhlis olur. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Altıncı sırat-ı müstakim ve nihayet iradesini Allah'a teslim eder. Yedinci sırat-ı müstakim. Her biri ayrı bir sırat-ı müstakimi simgeler. Ama bunlardan gerçek anlamda yolculuğu ifade eden, İnsan ruhunun bütün yolculuklarını ihata eden Tarık-ı Müstakim'dir. Ve yedi tane Sırat-ı Müstakim'den sadece bir tanesidir Tarık-ı Müstakim. Ama insan ruhunu vücuttan alarak iki yatay, iki dikey sebilden oluşan bu Sırat-ı Müstakim Allah'ın zatına ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki bu muhtevada sırat-ı müstakim insanları Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Bu yol İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol aynı zamanda Tarık-ı Müstakim adını alır. Ama bu Tarık-ı Müstakim'in dışında yani bu Sırat-ı Müstakim'in dışında daha altı tane Sırat-ı Müstakim vardır Kur'an-ı Kerim'de. Sırat-ı Müstakim adıyla geçen yedi tane safhanın her birisi bir Sırat-ı Müstakim'le ifade buyurulmuştur. Bunlardan sadece iki yatay, iki dikey yoldan oluşan ruhu Allah'a ulaştıran yol gerçek bir yoldur. Bir manevi yoldur. Ruhu bizim bedenimizden çıktıktan sonra bu yol alır. Allah'a kadar ulaştırır. Sırat-ı müstakim insan hayatının en önemli faktörlerinden birisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Kağıt ürün.
1: El Fatiha me al salavat Allahümme salli ala Muhammed. Tamam,

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı İmparatorluğu tarihin en büyük ve en uzun ömürlü imparatorluğudur. Bütün dünyaya örnek bir yapının sahibi olmuştur Osmanlı. Bütün dünyaya örnek. Ne demek istiyoruz? Osmanlı altı yüz küsur yıllık tarihinin 400 yılında bir cihan hakimiyetini başarmış bir imparatorluktur. Ve her gittiği ülkeye adalet götürmüştür. Doğruluğu götürmüştür ve örnek bir imparatorluk olmuştur. Osmanlı'yı gerçek anlamıyla tanıyanların hepsi Osmanlı'ya hayrandır. Biz de hayranız ve de Osmanlıyız. Buna bizi anlamadan kızacak olanlar olabilir. Ama onlara bunu hatırlatmak isteriz. Biz 600 yıl, yani 620 yıl hatta, 1299'dan 1922'ye kadar623 yıl bir Osmanlı dönemi geçirdik. Türk tarihinin en muhteşem devri. Bir dünya hakimiyeti ve bir bütün dünyaya adalet götürme devri. Hakkı götürme devri. Osmanlı işgal ettiği hiçbir ülkede o insanların dinini değiştirip de bunlar Müslüman olsunlar diye onlara hiçbir baskı uygulamamıştır. Tam aksine herkesin dinine saygı göstermekle kalmamış, onlara kendi dinlerinde en güzeli yaşayabilsinler diye Osmanlı devamlı yardımda bulunmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı adaletin temsilciliğiydi, temsilcisiydi.

623 yıllık Osmanlı İmparatorluğu devrinde Osmanlı İmparatorluğu dünyada en az suç işlenen ülkeydi. Suçu işleyenler de Osmanlı'nın içindeki yabancı dinlerin temsilcileriydi. Tasavvuf ahlakıyla büyürdü Osmanlı. Her caminin imamı, o mahallenin aynı zamanda muhtarıydı. Sayılırdı, hürmet edilirdi ve tam bir aile hayatı yaşanırdı. Din açısından çok evlilik cevaz verilen bir şey ise de toplum birden fazla evliliğe iyi gözle bakmazdı. Bundan rahatsızlık duyardı. Tasvip edilmezdi. Onun için Osmanlı'da çok evlilik parmakla gösterecek kadar az olan bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsinin ötesinde Osmanlı'nın adaleti bu dünyaya en büyük örnektir. Bir dünya hakimiyeti, dünyaya nizam veren Osmanlı. Öyleyse bir devre geçirmişiz sevgili kardeşlerim. 622 yıl. Ve sonra da Osmanlı'yı yok etmişiz. Biz yapmışız bunu. Kendi ülkemizdeki bizler. Osmanlı'nın bütün akrabalarını, taallukatını yurdumuzdan kovalamışız. Yurt dışına mecburi çıkış için kanun çıkarmışız. Osmanlı inkıraz bulmuş, yok olmuş. 600 yıllık dünyada adaletin timsalcisi olan, temsili olan timsali olan ve temsilcisi olan Osmanlı gene kendi insanı tarafından yok edilmiş. Yeni bir rejim kurulmuş. Cumhuriyet. Ne olmuş? Cumhuriyetten bu tarafa geçen seksen yılı aşkın bir devre. Ne olmuş? Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan, yükselme devrinden, duraklama devrinden ve düşme devrinden bir bütün alırsak ele, hepsini işin içine katarak, biz bu dünyada en az suç işlenen ülkeydik. Ve Cumhuriyet'in kurulmasından 80 küsür yıl sonra bugün biz dünyada en çok suç işlenen ülkelerden biriyiz.
Aradaki farkı görmeyecek misiniz? Arkasında ne olduğunu hiç aramayacak mısınız? Arkasında Allah'tan kopmamız söz konusu. İşte bu kopukluktur ki insanlarda doğruluğu, dürüstlüğü, toplum saygısını, Osmanlı'nın o muhteşem dizaynını bütün boyutlarıyla bizlere unutturmuş. Olay meydanda değil mi? Kim itiraz edebilir ki buna? Altı yüz küsur yıl şu dünyada en az suç işlenen ülke olmak vasfını koruyan Osmanlı'nın ecdadı, çocukları bugün ne halde? Her gün binlerce hırsızlık vakası işleniyor ülkemizde. Gazetelerin haberlerine baktığınız zaman gözleriniz büyüyor. Biz Osmanlılar bu hale mi düştük? Böyle mi olacaktı sevgili kardeşlerim? Her alanda ahlaksızlık, her alanda suistimal, her alanda düşüşün devamını acıyla izlemek, bu bizim kaderimiz oldu. Dürüstlüğün, imanın kalesi olan Osmanlı artık iman edenlere karşı düşman bir tavrın içindeki bir ülke hüviyetine geldi. Acaba bu ülkeye yazık olmuyor mu? Benliğimizden bu kadar kopacak mıydık? Böyle mi olacaktı? Dünyaya hükmeden Osmanlı yabancıların elinde bir oyuncak mı olacaktı? Bundan derece derece herkes sorumludur. Hepimiz sorumluyuz. Osmanlılarımızı unutmuşuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslımızı unutmak mı söz konusu olmalıdır ki bugün unutmuş durumdayız? Yoksa aslımızı yad etmek mi, onları hürmetle anmak mı söz konusu olmalıdır? Çocukluğumuzu hatırlıyoruz. İlkokulun kütüphanesine girdiğimiz zaman oradaki kitapların aşağı yukarı hepsinin Allah yoktur temasını işlediğini görmenin huzursuzluğunu şu anda yaşıyorum. O zamanlar bunların hiçbirinden elbette haberimiz yoktu. Ve bizler o telkinin altında büyüdük. Dinimizden koptuk. Bizim dine, aslımıza geri dönüşümüz 30 yaşındaki bir başlangıç noktasından sonra 40 yaşına kadar bize bir şey sağlamadan geçti. Sadece fiziğin ötesinde bir şeyler olduğunu net olarak yaşadık. Dayı Bey isimli mürşidimiz sebebiyle. Ama o devirde ne yaptığımızın farkında bile değildik. Ne zaman ki
mürşidimiz Dayı Bey rahmetli oldu. O zaman gözlerimiz açıldı, yalnız hissettik kendimizi. Ve o zaman Allah'ın bizim üzerimizde nasıl bir tesir icra etmesi lazım geldiğini öğrendik. Sevgili kardeşlerim,

Her şey Osmanlı'da en güzel standartlarda örnek bir davranış biçimleri dizisini ifade ediyordu. Herkesin birbirine saygı gösterdiği bir muhteşem toplum. Sevgiye, saygıya, dayanışmaya bağlı bir toplum. Allah'a ve dinine sımsıkı bağlı bir toplum. Ve Cumhuriyet'le beraber laiklik müessesesi ortaya konmuştur. Laikliği açık bir şekilde dinsizlik olarak anlayan bir zihniyet bu ülkeye hakim olmuştur. Neden sonra aklımız başımıza geldi de dinlerine bağlı insanları iş başına getirmeyi akıl ettik bu ülke olarak? Onların da hedeflerinde sapmalar görüyoruz. Onları saptırmak için Allah'ın dostu olmayanlar büyük gayretlerin içindeler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ahlakın bu kadar çürüdüğü bir ortamda bu fitneden kurtuluşun bir tek yolu var. Allah'a dönüş. Dikkat edin. Ne zaman Allah öndeyse o zaman parıltılı bir dünya vardır ve adaletin haksızlıklara hakim olması vardır. Öyleyse adaletsizlik var mı? Ne yazık ki evet. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan koptukça insanlar zelil olurlar. İşte 600 yıllık bir Osmanlı saltanatından sonra 80 yılda her şeyimizi kaybetmişiz. Dinin en üstün noktadaki kişisi muhakkak ki halifedir. Osmanlı'nın yok olmasıyla birlikte ondan birkaç sene sonra birkaç sene daha halifelik yaşadı. Sonra onu da bitirdiler. Şu anda emperyalizmin en çok istediği şey yani İslam aleminin yağma edilebilmesi için onların başsız kalması şu anda dünya üzerinde başarıyla tatbik edilmiş bir oyunun bugünkü perdesidir. Ve İslam ülkeleri başsızdır. Her biri istila edilmiştir ve sömürülmektedir. Bir Türk ve İslam birliği mutlaka kurulmalıdır. Türkiye gene bu hüviyetini muhafaza edecektir. Ama İslam alemine yön veren bir ülke olarak. Sevgili kardeşlerim, şöyle bir göz atarsanız eğer, İslam alemi içinde
İslam aleminin idaresini üstlenebilecek olan ikinci bir ülke mevcut değil. Sadece bu ülke söz konusu. Ve Amerika Federasyonu, yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Federasyonu, yani Avrupa Birliği bir bütün oluşturamıyor. Çin'in ve Rusya'nın beraberce yaptığı o manevradan sonra dünyanın aklı başına gelmiş gibi görünüyor. Ve buna dayalı bir üçüncü büyük birliğin kurulması mutlak olarak gerekiyor. Bu Türk-İslam Birliği'dir. İslam Birliği Türksüz, başsız bir birlik olurdu. Onlara 700 yıl liderlik etmiş olan Osmanlı'nın bugünkü torunları dünya üzerinde önemli bir vazifeyi almak mecburiyetindedir. Bu vazife Türk-İslam Birliği'nin kurulmasıdır. Böylece komünizmin karşısında üçüncü bir birleşik kuvvet vücuda gelecektir. Bütün İslam ülkelerini bir araya getirecek olan bir İslam Birliği Türkiye'nin liderliği altında kurulabilir. Başka bir alternatif yoktur. Öyleyse bu ülkenin insanları olarak aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Osmanlılığımızı kaybetmenin bize nelere mal olduğunu gördük. 700 yıllık bir cihan hakimiyetinin sonunda 80 yılda her şeyi berbat ettik sadece. Ahlak açısından bu dünyadaki en çok suç işlenen ülke olmayı başardık. İtalya'nın da bizden aşağı kalmadığı söyleniyor. İstatistiklerden bunu anlamak gerekli. Ama asırlardan beri bize dünya üzerinde en çok değer kazandıran şey ahlakımızdı. Osmanlı ahlakı. 80 yılda o ahlakı bütünüyle yok etmiş durumdayız. Bunu başaranlar iftihar etsinler. Sevgili kardeşlerim, toparlanma devresidir. Artık aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Artık bir Türk-İslam Birliği'ni kurmak zamanı gelmiştir. Ve gene önceden haber veriyoruz ki Türk-İslam Birliği mutlak olarak kurulacaktır. Biliyorsunuz ki size daha evvel birçok şey söyledik. Ve söylediklerimiz Allah-u Teala tarafından bize söyletildiği için zamanı geldiğinde mutlaka gerçekleşti. Biz Allah'ın kölesiyiz. Azatsız bir köle. Bu can bu tende kaldıkça biz Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Ve hayatımızın şu kadarcık bir değeri olmadığını da herkesin bilmesini isteriz. Öyleyse eğer insan isek gayelerimiz olmalı. Gayelerimiz için yaşamalıyız. İdeallerimiz olmalı.
ideallerimiz için yaşamalıyız. İster gaye deyin, ister ideal deyin, birisi Latince, birisi Arapça, netice değişmez. İstemeyenlerin var olduğunu da biliyoruz. Bir Türk-İslam Birliği'nin kurulmasını istemeyen bir zümre var ülkemizde. Ama onlar istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Türk-İslam Birliği mutlaka kurulacaktır. Hiç kimse buna mani olamaz, bilinmiş olsun. İşte bugünden söylüyoruz ki, yakın gelecekte Türk-İslam Birliği mutlaka kurulacaktır ve dünya üçüncü bir kuvvet odağına mutlak olarak sahip olacaktır. Dünyadaki sülfe sükun dengesi ancak bununla kurulabilir. Üçüncü bir büyük güç. Bunun önderi de Türkiye'den başka bir ülke olmayacaktır. Bu da bilinmiş olan. Bunların hepsinin yakın gelecekte gerçekleştiğini göreceksiniz. Altını çizerek söylüyoruz, evvelden söylediklerimiz gibi nasıl birer birer tahakkuk ettilerse bu da gerçekleşecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, elbette insanlar arasında fikir ayrılıkları olacaktır. İdeal ayrılıkları olacaktır. Bunu hoş karşılamak mecburiyetindeyiz. Bu söylediğimiz Türk-İslam Birliği bir görüşü temsil eder. Bu Osmanlı'nın bir devamını temsil eder. Osmanlılıktan hoşlanmayanlar olabilir aramızda ama artık biliyoruz ki onlar azınlıktadır. Bu vatanı sevenler, bu vatan için canlarını vermeye hazır olanlar, onlar Osmanlı kanı taşıyanlardır. Hepiniz Osmanlısınız. Türkiye'den başka istiklalini muhafaza edebilmiş bir Osmanlı ülkesi artık yok. Her tarafa el atmış durumda. İnsanlığın düşmanları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir olmak mecburiyetindeyiz. Beraber olmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, Osmanlı'da zafer kazanan bütün padişahların yanında mutlaka Allah'ın bir büyük evliyası onlarla beraber olmuştur, onların mürşidi olarak. Ve zaferler kazanılmıştır, önceden haber verilerek. Fatih Sultan Mehmet, dedesinin yanına gittiği zaman, hangi tarihte, hatta hangi saatte savaşın biteceğini, İstanbul'un fethedileceğini Akşemseddin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'e açık bir şekilde söylüyor. Allah'tan sormuş, cevabı almış. Var olduğuna nasıl eminse, kendisinin var olduğuna nasıl eminse, Allah'tan aldığı emrin ve ilmin tam ve gerçek olduğundan da o kadar emin. Ve dediği gün, dediği saatte zafer kazanılıyor. Hem de her şeyin bitmesine ramak kala. İki tarafında hayatta olan askerlerinin sayısı
çok büyük ölçüde azaldığı bir devrede sancak, Osmanlı sancağı İstanbul burçlarına dikiliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelecekte bu ülke gene dünyadaki en az suç işlenen ülkeler arasına inşallah girecektir diye ümit ediyoruz. Bu mümkün müdür? Mutlak olarak mümkündür. İnsanlar Allah'ı tanıyabilseler, onun verdiği istikamette yaşamanın nasıl büyük bir mutluluk olduğunu bir yaşayabilseler, Allah'tan kopmaları hiçbir zaman mümkün olmaz. O zaman Osmanlı olurlar. Sevgili kardeşlerim, bugün dünya üzerinde artık devletler modeller, yeni modellere göre dizayn ediliyor. Cumhuriyette bu modellerin en güzelidir. Ve de Allah-u Teala'nın emrettiği husus asla böyle bir modelden vazgeçmemek. İslam'ı temsil eden bir ülke mutlaka serbest seçimle iş başına gelen bir parlamento düzenini devam ettirebilen bir hüviyeti kıyamete kadar devam ettirmelidir diye geliyor. Öyleyse adaletin tecellisi herkesin hak sahibi olduğu bir sistemi içerir. Bunun adı seçimdir. Herkes kendi vicdanının sesini dinleyerek oy verir ve iktidar tayin edilir. Adaletli olan herkesin kendi vicdanının sesini dinleyerek bunu gerçekleştirmesidir ve böyle devam edecektir. Allah Teala'nın bu devirdeki dizaynı budur. Dini bir dayanışma siyasetin dışında bir olgudur. Siyasetle din aynı hüviyetin içinde vücut bulamaz. Din, insanların mutluluğunu sağlayacak olan bir iç dizayndır. Osmanlı'nın bütün dünyaya ulaştırdığı bir muhteşem Allah ile ilişkiler dizisi. Bu Allah-u Teala'nın dizaynı böyle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe ümitle bakın. Gelecek bu ülkenin bir İslam ülkeleri birliğinin lideri olduğu yeni bir devreyi işaret ediyor. Üçüncü bir kuvvet odağı Türk-İslam Birliği. Bu ülkenin gelecek günlerde üzerine alacağı belki en büyük vazife kendi içindeki ahlak buhranını
bir sükh ve sükun devresine dönüştürebilmesi hedefi olacaktır. Bu mümkündür ve mümkün olduğunu göreceksiniz. İnsanlar doğruyu ve güzeli gördükleri zaman, gözleriyle şahit oldukları zaman, kalpleriyle gördüklerine inandıkları zaman doğruya ulaşabilirler. O günler uzakta değil sevgili kardeşlerim. Dini insanları hükmü altına alan bir zorbalık olarak düşünenler korkunç bir yanılgının içindedirler. Tam aksine adaletin bütün boyutlarıyla yer aldığı sistemde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devresinde olduğu gibi inanç konunun temelini teşkil etmiştir. Sahabe dünyada en çok suç işleyen insanlarken işlemeyen insanlar haline gelmiştir. Yol kesiyorlardı. İnsanları öldürüyorlardı. Kabileler arasında bir kan davası bütün boyutlarıyla devam ediyordu. Bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Sonra ne oldu? Sonra sahabe suç işlemez oldular. Her şey bitti. Kendi kız çocuklarını küçücükken diri diri mezara gömüyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Hepsi sona erdi. Dünyadaki adaletin en büyük boyutlarda gerçekleştiği bir nizam kuruldu. Allah'ın nizamı. Din deyince korkanlar, sizlere sesleniyoruz. Din korkulacak bir şey değildir, iftihar edilecek bir şeydir. Öyleyse şunu bilelim ki herkes sülh ve sükûnu bekliyor. Bütün bu suçların bu kadar büyük boyutlu herkesin suça yönelmesinin arkasındaki ekonomik sebeplerin dışında en büyük sebep dinimizi unutmamızdır. Ahlakın da buna dayalı olarak yok olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, altını çizerek sizlere şunu söylemek istiyorum. Bizim batıdan alacağımız bir şey yoktur. Ama batının bizden alacağı çok şey vardır. Bunu yakın gelecekte bütün dünyaya ispat edeceğiz. Bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Batı ülkelerinin, batının bizden alacağı çok şey var olduğunu o günlerde herkes görecektir. Herkese ispat edilecektir. Ama bizim batıdan alacağımız hiçbir şey yoktur. Oradan alabildiğimiz şey sadece ahlaksızlık oldu. Bu kadarı yeter. Artık kendimizi toplamanın zamanıdır. Artık Osmanlı kanı taşıdığımızın farkına varmamızın zamanıdır. Artık Allah'ın dostları olmanın zamanıdır. Bu husus dileyenin dinini yaşamayı, bu imkana sahip olmasını sağlamak, dileyenin dinini yaşamaması için ona serbest bir alan tanımak olduğunu hiç unutmayın. Hürriyet, adaletin teminatıdır. Öyleyse hürriyet içerisinde dileyenlerin dinini serbestçe yaşayabileceği, dilemeyenlerin dinlerini serbestçe yaşamayacağı bir nizam
gelecek yıllarda mutlaka yerlerine oturacaktır. Öyleyse adalet bunu gerektirmez mi? Bir insan dinini yaşamak istiyorsa o kişi dinini yaşayabilmelidir kimsenin tesiri altında kalmayarak. Eğer bir insan bir dinin sahibi hissetmiyorsa kendisini, bir din yaşantısına girmek istemiyorsa kimsenin onu zorlamaya hakkı yoktur. Allah Teala buyuruyor ki la ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyne rüştü minel gay. İrşat yolu ile gay yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır diyor Allah Teala. Hükmün altını çiziyoruz. La ikrahe fiddini. Dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Hiçbir devirde olmaması lazımdır. Ama olduğu devirler yaşanmış. Gelecek devirlerde dinde zorlamanın asla olmadığı güzel günler yaşanacaktır. Dileyenin dinini yaşayabildiği, dileyenin de yaşamadığı bir ortamda herkes hürriyetin gerçek haklarından faydalanmalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti beraberce sonuna ulaştırdık. Söylediklerim yakın geleceğin işaretlerini taşır. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Bugüne kadar söylediklerimiz nasıl gerçekleşmişse bunlar da gerçekleşecektir. Hürriyet, bütün insanların susadığı bir husustur ve bu hürriyet mutlaka oluşacaktır. Engel olacaklarını düşünenler varsa yanıldıklarını şimdiden söylemek isteriz. Gelecekte bu tablo ortaya çıkacak. Allah-u Teala'nın söylediği husus. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi. La ikrahe fiddini kat tebeyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Asla olmayacaktır. İrşat yolu ve gay yolu herkesin seçeceği bir yol olacaktır. Dileyen irşat yolunu seçer, dileyen gay yolunu seçer. İnsanların buna müdahale etmeye hakları yoktur. Kimse kimseyi dinini yaşamak mecburiyetinde bırakamaz, yaşamamak mecburiyetinde de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu istikamette sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşat. Rüşt müessesesi irşadın temelini teşkil eder. Mürşit kelimesi, raşit kelimesi, rüşt kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim rüştü temel almıştır. İşte Araf suresinin 146. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Se'asrifu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı.

rüşt müessesesinden bahsediyor ve geniş bir çerçeve içinde olaya bakıyor. Onları diyor ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar, kibirlenirler. Onlar bütün ayetlerimizi görseler ona inanmazlar. Burada çok özel bir gruptan bahsediyor Allah Teala. Bu insanlar aslında dinin içinde, ellerindeki din bilgisiyle kibirlenirler. Ama aslında Allah'ın insanların kurtuluşuna dair, rüşte dair bütün ayetlerini görseler, onlara inanmazlar. Çünkü onların kendi kanunları vardır. Kur'an bir tarafa, asırlardan beri insanların yazdığı, el yazması kitaplarından okunan, oluşan külliyat bir tarafa. Onun için onlar bir gayri hakkın kibirlenenlerdir. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bir tarafa bırakmışlardır. İnsanların asırlardan beri yazdığı kitapları esas almışlardır. Ve o kitaplar din öğretimini bütünüyle kaplamıştır. Bugün bütün üniversitelerimizde öğretilen din, işte o kitapların insanlara öğrettiği dindir. Ve o din Kur'an'ın dışında bir dindir. Kur'an dini değildir. Bu sebeple Allah Teala onlardan bahsediyor. Rüşt yolunu kabul etmeyenler, ilmin sahibi olduklarını zannederek ilimleriyle böbürlenenler, kibirlenenler. Kur'an-ı Kerim rüştün asli yoludur, ana kaynağıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın söylemek istediklerini geldiği yerine oturtalım. Alimlerden bahsediyor. İlimleriyle kibirlenen alimlerden bahsediyor. Ama Allah Teala o alimlere diyor ki ben sizi ayetlerimden çevireceğim diyor. Siz diyor benim ayetlerimi dikkate almıyorsunuz. Bu sebeple diyor sizi ayetlerimizden çevireceğiz. Onlar diyor Allah Teala rüşt yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol olarak kabul etmezler. İşte insanlara bu devirde, içinde bulunduğumuz bu devirde hidayet yolunu Allah Teala bizi vasıta olarak kullanarak açtırıyor. Biz naçiz bir vasıtayız. Bir köleyiz. Allah'ın kölesi. Azatsız kölesi. Ama hamdolsun ki ilmi Allah'tan almayı Allah Teala bize nasip kıldı. Öyle olmasaydı ne olurdu? Belki biz de onların öğrendiği ilme sahip olurduk. Ve de kibirde dolaşırdık ortalıkta. Nefs tezkiyesi yapmamız söz konusu olmazdı. Tasfiye olmamız söz konusu olmazdı. Kalp gözümüz ve kalp kulağımız açılmazdı. Allah ile konuşamazdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olaya dikkatle bakalım. Bu insanlar ilimlerinin kibri ile dolaşıyorlar. İlimlerinin kibirleriyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Gene öksürmeye başladık. Karanfil. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Açık bir şekilde kibirlenen insanlardan bahsediyor. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmayacaklarını söylüyor. Burada Allah Teala'nın bütün ayetlerden kastı ne? Rüşt ayetleri. Çünkü onlar diyor gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. Yani gay yolunun standartları içinde olan irşada ihtiva etmeyen müesseseyi onlar kabul ederler diyor. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Onlar çok iyi bir dini bilginin sahibidir. Onlar çok iyi fıkıh alimleridir. Gerçekten fıkıhı dört dörtlük olarak bilirler. İslam hukukunu yani. Ama bu onları gayyı kabul etmiş hüviyete sokar. Çünkü rüşt yoluna ait olan konular onları hiç alakadar etmez. Onlarla meşgul olmazlar. Çok yanlış bir anlayış söz konusu. Tasavvufu yaşayanlarda da var aynı yanlışlık. Diyorlar ki onlar şeriatı yaşarlar diyor tasavvuftakiler. Biz de tasavvufu yaşarız. Şeriat tasavvuftur. Şeriatın bütününü sadece tasavvufta yaşayabilirsiniz. Tasavvuf ayrı, şeriat ayrı değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala dini yaşamanın şeriat adlı müesseseyi tam olarak içerdiğini söylüyor. Dinde fırkalara ayrılmamayı şeriat temsil ediyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Dinde fırkalara ayrılmayın ve dini ikame edin diye Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya verdiğimiz ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizi de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse şeriatın tarifi var burada. Şeriatın tarifine baktığımız zaman bunun dinde fırkalara ayrılmamayı da ihtiva ettiğini görüyoruz. Hatta esas konunun o olduğunu görüyoruz. Yetmez. Öteye geçtiğimiz zaman konunun esasının bu olduğunu Allah Teala bir defa daha vurguluyor. Diyor ki müşriklere senin talep ettiğin şey ağır geldi. Onları davet ettiğin şey ağır geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü hatırlayalım. Benim ümmetimde artık şirk diye bir olay asla oluşmaz. Açık şirk mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. O zaman gizli şirkin ne olduğuna bakacağız sevgili kardeşlerim. Gizli şirk müessesesi. İnsanlar farkına bile varmadan şirkteler. İşte bizim ülkemizde, İslam aleminde artık alim geçinenler biz şeriatı uygularız, tasavvufu yaşamayız diyorlar. Sanki tasavvufla şeriat birbirinden ayrı şeylermiş gibi. Şeriat tasavvufu da ihtiva eder. Şeriat fıkhı da ihtiva eder.
sadece fıkıhtan ibaret değildir. Şeriat, irşat müessesesinde muhtevasına alır. Çünkü Allah Teala'nın söylediği şey, dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye birinci ifade. İkincisi de senin mürşitlere yaptığın, müşriklere yaptığın davet onlara ağır geldi diyor Allah Teala. Müşriklere yaptığı davet ne Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın? Tek fırkada olun. Allah'a mülaki olmayı dileyin ve tek fırkada olun. Bu davet müşriklere ağır geldi diyor. Bu daveti nerede Allah Teala açıklıyor? Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklıyor. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde ayrı ayrı dinler oluşturmuşlardır. Fırkalara ayrılmışlardır. O fırkalar hizipler oluşturmuştur. Her bir hizip, her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse bir, sadece tek bir fırka var. Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, böylece takva sahibi olanların fırkası. Onlar, sadece onlar, sadece onlar şirkten kurtulanlar. Geri kalan bütün insanlar gizli şirkin içindedir. Öyleyse dinin indirilmesinden murat dinde fırkalara ayrılmamak, tek bir fırkada olmak, yani Allah'a ulaşmayı Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içinde olmak, şirkten de kurtulmak, dalaletten de kurtulmak, küfürden de kurtulmak, cehennemden de kurtulmak, tağuta kul olmaktan da kurtulmak, bütün negatif faktörlerden kurtulmak buradan başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bütün bu güzellikleri en güzel bir statü içerisinde yerli yerine oturtun.

Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala buyuruyor ki onlar irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Yani onların ilimleri, onları kibirle dolaştıran ilim ancak gay yolunu kabule ulaştıran bir ilim. Zamanımızdaki ve bundan asırlarca evveline kadar giden İslam'ın yok oluşundaki alimleri içeriyor konu. Sevgili kardeşlerim, İslam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bütün boyutlarıyla yaşandı. 7 safhası da yaşandı, 4 teslimi de yaşandı. Öyleyse bu bağlamda Allah'ın dizaynına baktığımız zaman konunun açık ve kesin bir hüviyet aldığını görüyoruz. İnsanlar İrşat yolunu gördükleri zaman reddediyorlar. Rüşt yolu, irşat yolu reddediyorlar. Ve gay yolunu gördükleri zaman kabul ediyorlar. Allah Teala diyor ki bunun sebebi onların zâlike bi'ennehum kezzebû bi âyâtinâ ve likâil âhireti.

olmasının sebebi diyor Allah Teala, onların Allah'ın ayetlerinden evvela gafil olmalarıdır diyor evvelkinde. Onlar rüşt yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. İrşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak, gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve Allah'ın ayetlerini yalanlamalarıdır diyor. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimede Araf 146'da geçen alimler, ilimlerinde ilimleriyle tekebbür edenler, işte bu insanlar yıllarca öğrenmişler, ilim öğrenmişler. O öğrendikleri ilimle dalalette kalıyorlar. O öğrendikleri ilim onları kurtaramıyor. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenler, onlar da şirkin aynı bölümünü ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için nefs tezkiyesi diye bir şey yapmaları mümkün değil. Hiçbir zaman böyle bir farz olmasına rağmen böyle bir hususa girmiyorlar. Ve hevaları her zaman, nefslerin afetleri onlara hakim. Çünkü nefs tezkiyesi olayı yok. Ve mutsuz insanlar, bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Gay yolunu seçmeleri, irşat yolunu kabul etmemeleri çok açık bir şekilde bir tercihi gösteriyor bize. Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri diyor. Hangi ayetleri inkar ediyorlar? İslam'ın 7 safhasına ait olan ayetleri, Allah'a ulaşmayı dilemeye müteallik ayetleri inkar ediyorlar. Yalanlıyorlar, tekzip ediyorlar. Ayet-i kerimede tekzip geçiyor. Bir, ikincisi, mürşide ulaşmaya ait olan irşade müteallik ayetleri reddettikleri kesin, irşat yolunu kabul etmedikleri için. Üç, ruhun Allah'a ulaşmasına müteallik ayetleri. Üçüncü safha. Dört, fizik vücudun Allah'a teslimine dair ayetleri. Beş, nefsin Allah'a teslimine dair ayetleri. Altı, ihlasa dair ayetleri. Yedi, mürşit olmaya dair, irşat makamının sahibi olmaya dair ayetleri. Böyle yaptıkları zaman ne oluyor? Bütün İslam'ı reddetmiş oluyorlar. İslam 7 safhada 4 tane teslimden ibarettir. 7 safha ve 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, eğer bunlar yoksa ortada İslam yok ki. İslam teslim olmak demek. Teslimden de Allah-u Teala'nın muradı ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve böyle bir müessesenin var olabilmesi, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah-u Teala'ya teslimi mürşitsiz gerçekleşemez. Allah-u Teala hepsinin teslimini üzerimize farz kıldığı için bunu yapmak zorundayız. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah-u Teala bizi ikinci etapta mürşidimize ulaştıracak ve tabi olacağız. Burnumuzu kırıp Allah'ın bizden daha üstün kıldığı kişinin önüne gidip onun elini öpeceğiz gözyaşları içinde ve kendisine tabi olacağız.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah farz kılmış, Allah farz kılmış, Allah farz kılmış, 14 asırda bütün farzlar unutulmuş. 14 asır sonra insanlık neyle karşı karşıya? İslam'ı hiçbir zaman yaşayamayacakları bir muhteva içerisinde insanlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra ne diyor Allah Teala Araf suresinde? Araf 147'de ne diyor? Kim diyor Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa ve Allah'a mülaki olma gününü, yevmül ahireti, Allah'a insan ruhunun ulaşma günü, onların amelleri heba olur diyor, boşa gider diyor. Sevgili kardeşlerim, biz zamanımızdaki alimlerin bu ayete ne kadar uygun bir yanlışlık içerisinde olduğunu tespit etmenin hüznünü yaşıyoruz. Bu gerçekten ciddi bir hüzün sevgili kardeşlerim. Din adamlarının Kur'an'ı öğrenip insanlara Kur'an'ı öğretmesi lazım. Kendilerinin de öğrendikleri Kur'an'ı tatbik etmesi lazım. Ve biz meselenin fıkhıyla alakalıyız diyen insanlar, zamanımızdaki tasavvufçularla ayrı ayrı kanatlar oluşturdukları fikirdeler. İşin garibi, tasavvufçuların da bu fikre iştirak etmeleri. Onlar şeriatı yaşarlar diyorlar, biz de tasavvufu yaşarız. Yani sanki tasavvuf farz değilmiş de sadece şeriattan da murad olunan şey zaten yanlış. Şeriat dediğimiz zaman tasavvufu da içine alan bir bütün ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Şeriat, Kur'an-ı Kerim'in emredici hükümlerinin bütünüdür. Emredici hükümler sadece fıkıh içermez. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bu şeriattır. Nerede farziyet varsa orada şer'i bir hüküm farz koymuştur o konuyu. Mürşide ulaşmak farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz. Nefsi Allah'a teslim etmek farz. Muhlis olmak farz. İhlasa ulaşmak farz. Ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak, o da farz. Allah Teala'nın şeriatı bunların hepsini özellikle emrediyor. Allah Teala şeriatın fırkalara ayrılmamayı ihtiva ettiğini söylüyor. Dini ikame etmeyi ihtiva ettiğini söylüyor. Dinin ayakta tutulabilmesi, dinin gerekli faktörlerinin yaşanmasını ifade eder.
Öyleyse irşat müessesinin sahibine bakalım. Allah Teala diyor ki, mürşid dedi ki, ey kavmim, bana tabi olun ki sizi sırat-ı müstakime ulaştırayım. Bana tabi olun ki sizi sırat-ı müstakime ulaştırayım diyor. Affedersiniz, ayet öyle değil. Bana tabi olun ki sizi rüşt yoluna, irşat yoluna ulaştırayım. Mürşit dedi ki diyor Allah Teala, bana tabi olun ki sizi rüşt yoluna ulaştırayım. Rüşt yolu açık bir şekilde ruhu Allah'a ulaştıran yoldur. Daha sonra fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimlerini ihtiva eden yoldur. Mürşit bu baptaki bir kilometre taşıdır. Tabi olmadan hiç kimse rüşte eremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey son derecede açık bir tablo. İnsanlar ya rüşt yolunu seçerler, Allah'a ulaşmayı dilerler, ya da Allah onları ilimleri üzerine dalalette bırakır. İlimlerine rağmen dalalette bırakır. Zaten ilimleri sadece gay yolunu kabul edecek olan bir ilim. İfade çok açık ve kesin olarak geliyor. Bunun muhtevası içinde şimdi bakıyoruz. İnsanlar ne demişler? İnsanla Allah arasına, Allah'la kulu arasına kimse giremez. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın kulu olamaz. Öyleyse Allah'a kul olabilmek için, tağutun kul olmaktan kurtulmamız için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki, وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağutu kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele, onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler, tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. Yani neyle olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse mürşit farz mıdır? Allah'a ulaşmayı dilemek, yani küfürden, dalaletten, cehennemden kurtulmak üzerimize farz. Münibine ileyhi yettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Üzerimize farz. Burası birinci safa,
böyle bir şey yaptığımız zaman Allah-u Teala bizlere furkanlar veriyor, günahlarımızı örtüyor derhal. Ve bu noktadan itibaren kişinin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla olduğu için Kur'an ölçülerine göre cennete gitmesi kesin. Ama orada bitmiyor iş. O kişi birinci kat cennetin sahibi, ama Allah-u Teala kişiyi orada bırakmıyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah-u Teala'nın bir sözünün neticesini alacak üzerine. Bu söz kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım sözü. İşte Şura 13'ün sonu. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Görüyoruz ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şirkten kurtulmanın modelini aşağıda zaten vermiş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşit farz mıdır? Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci görevlerini yerine getirip Allah'a ulaşmayı dileyenler, yeniden takva sahibi olun diyor Allah Teala. Yani yeniden takva sahibi olunca neyle olacakmışız? Diyor ki Allah'tan mürşidinizi, sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olanı, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Üzerimize farz kılmış Allah Teala. Öyleyse irşat yolunun sahibi mürşitlerdir, resullerdir, en üst kademede de peygamberlerdir. Öyleyse o sahiplerin ışığı altında insanları Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve diğer teslimleri gerçekleştirirler. Bu irşat makamının sahibi olan mürşidi veya bize en yakın yerde bulunan bir vekil mürşidi, cereyan, kendisinde cereyan olan bir mürşit vekilini herkes bulunduğu çevrede mutlaka bulabilir. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah Teala o vesileyi isteyin diyor. Mürşidi isteyin diyor. Üzerimize farz kılmış Allah Teala. Mürşidi istemeyi üzerimize farz kılmış. Emir açık ve kesin emir şeklinde geliyor. Kimden isteyeceğiz? İstememiz lazım gelen makam Allah. Öyleyse Allah'tan mürşidimizi istemekle vazifeliyiz. Nereden biliyoruz Allah'tan isteneceğini? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Vestaînü bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihum ve ennehum ileyhi râciûn. Allah Teala buyuruyor ki sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Namaz kılındığına göre Allah'tan isteneceği kesin. Ama bu kebiretün bir iştir diyor Allah Teala. Büyük bir iştir diyor. Yani herkese göstermez Allah Teala diyor. İlla alel haşin, ama huşu sahipleri hariç
huşu sahiplerine mutlaka mürşidini gösterir diyor Allah Teala. Kimdir huşu sahibi? Onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a kesin şekilde inananlardır. Şimdi insanlar din öğreniyorlar. Allah Teala Allah'a dilemeyi farz kılıyor. Mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Diyorlar ki ben mürşide tabi olmam. Kim benden daha üstün ki ben ona tabi olayım? Bu sözü aynen söyleyenleri tanıyoruz. Öğretim üyelerinden bu sözü söyleyenleri tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne kadar sapmışız Kur'an-ı Kerim'den. Öyleyse tabiyet olmazsa netice varabilmeye ulaşabilir miyiz? Asla. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını üzerimize farz kılmış. Diyor ki Müzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Kaç defa farz? Bu farziyeti gerçekleştirmek hepimiz için mutlak bir zaruret. Farz kıldığına göre Allah Teala, ama mürşide ulaşmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Neden? Çünkü ancak mürşidimize ulaşırsak, ulaştığımız takdirde şu işlemler gerçekleşebilir. Bir, kalbimizin içine iman yazılır. İmanı artan bir mümin oluruz. İki, başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Üç, Allah bütün günahlarımızı sevaba çevirir. Furkan Suresi 73. ayet-i kerime. Affedersiniz, 70. ayet-i kerime. Öyleyse her şey birbirinin arkasından dizayn edilmiş. Eğer bir kişi mürşide tabi olmazsa kalbinin içine iman yazılmaz. Kalbinin nur kapısı Allah'a dönmez. Allah o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için nur yolunu açmaz. Açar mı? Açar tabii, diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmak için göğüslerini yarar. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar diyor Allah Teala. Ki Allah'tan gelen nurlar o kişinin kalbini bu hedefe ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide ulaşmasaydı kişi kalbine iman yazılmayacaktı. O zaman Allah'tan gelen nurlardan fazıllar kalbindeki Allah'ın yazdığı, yazdırdığı iman kelimesine yapışmayacaktı. Kalpte fazıl birikimi olmayacaktı. O kişi nefs tezkiyesini yapamayacaktı. Nefs tezkiyesi üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Daha pek çok konu bu minval üzere devam ediyor. Mürşide ulaşamazsak işlemlerin hiçbirisi gerçekleşemez. Bu durumda
Acaba kimdir mürşit? Mürşidin hüviyeti neleri muhtevadır, muhtevidir. Öyleyse mürşit evvela Allah'a ulaşmayı dilemiş kişidir. Sonra kendi mürşidine ulaşıp tabi olmuş kişidir. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmiş kişidir. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş kişidir. Sonra nefsini Allah'a teslim etmiş kişidir. Sonra ihlasa ulaşmış kişidir. Sonra iradesini de Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınan kişidir. İrşatla Allah-u Teala tarafından yetkili kılınmıştır. Öyleyse bu noktalara ulaşan mürşit Allah-u Teala tarafından bir takım vasıf şartlarının sahibi kılınır. Daimi zikre ulaştığı zaman, ulelbap olduğu zaman o kişi bir daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, Allah-u Teala onun kalp gözünü açmıştır. Ona dilediği her şeyi göstermektedir. Kalp gözünü. Allah-u Teala onun kalp kulağını da açmıştır. Dilediği zaman o kişiyle Allah konuşmaktadır. Bu standartta Allah-u Teala'nın o kişiyle konuşmasına dayalı olarak bir sonuç şartı çıkıyor ortaya. O kişi ehli tezekkür olmuştur. Yani Allah-u Teala'yla konuları müzakere etmek imkanının sahibi olmuştur. Karşılıklı konuşmak imkanının sahibi olmuştur. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Yani her saniye derecat kazanan birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bu kişiye bakıyoruz. Bir de hikmet sahibi olmuş kişi. Ehli hayır. Neden ehli hayır? Çünkü daimi zikrin sahibi. Her an derecat kazanıyor. Hayır, kazandığımız derecelerin Kur'an'daki adıdır. Derecat kazandıkça hayır işlemiş oluruz. Yapmış olduğumuz şey hayırdır ki Allah Teala bize derecat kazandırıyor. Eğer derecat kaybediyorsak o zaman işlediğimiz şey şerdir. Böyle bir dizaynda Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir hüviyete sahip olan kişi her şeyden önemli olan bir noktaya ulaşmıştır. Allah ile liyanda konuşabilmekte ve hatta buna Allah-u Teala tarafından mecbur edilmektedir. Kimdir mürşit? Allah-u Teala'nın kendisine 7 kat yerleri, 7 kat cehennemi gösterdiği kişidir. Kimdir mürşit? Allah-u Teala'nın kendisine 7 tane gök katını gösterdiği kişidir. 1. kattaki secdeyi, 2. kattaki su varılma havuzlarını, 3. kattaki 2 katlı mescit binada, bina gibi bir görüntüde, eski tip bir ev görüntüsünde olan, içi 2 katlı bir mescit olan bir mescitte secde etmeyi ifade eder. Bu kişi bu 3. kattan sonra 4. kata çıkabilmek için mihenk menfezini geçmek mecburiyetindedir. Orası bir madeni silindirdir.
O silindir üçüncü katı dördüncü kata bağlayacak kadar uzundur. Sonsuz bir silindir, içi boş. İçinde insanlar, birinin ayakları diğerinin başının üzerinde olarak hareket halindedirler. Hiç kimsenin başı bir başkasının ayağına asla değmez. Aynı hızla hareket ederler. Ve çok güzel bir seyir neticelenir. Bu kişi dördüncü gök katını görmüştür. Beytül Makdes'in dördüncü kattaki aslanı. Bu kişi Beytül Haram'ın aslanı görmüştür. Beşinci katta. Bu kişi altıncı katta nurlanmıştır. Allah'ın boyasıyla, nuruyla boyanmıştır. Rengi o renk olmuştur. Beyaz gibi çok açık yeşil. Fosfor yeşili. Bu kişi yedinci gök katının birinci alemini görmüştür. Kader hücreleri, altıgen. İkinci alemini görmüştür. On katlı bir apartman büyüklüğündeki Ümmül Kitap. Bu kişi kudret denizini görmüştür. Kudret denizine dalmıştır. Bu kişi Makam-ı Muhammed'i görmüştür. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görmüştür. Bu kişi Divan-ı Salihini görmüştür. Divan-ı Salihinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görmüştür. Her yedinci kata kadar çıkan grup mutlaka sağ taraflarında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la, sol taraflarında da devrin imamı ile birlikte yolculuk yaparlar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mutlaka Divan-ı Salihinde yerini alır her çıkışta. Yani her gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Divan-ı Salihine çıkıyor. Ve bu kişi zikir hücrelerini görmüştür. Yuvarlak, deniz anasına benzer bir küresel dizayn içerisinde çok sayıda zikir hücresi, loş bir çok büyük salon ve de çok sayıda zikir yapan kişi. Sonra indi ilahi görmüştür. Huzur namazının imamını görmüştür. Kendisinin de huzur namazında bir yeri olması mümkündür. Sitesini müntahayı görmüştür. Ve mürşit odur ki Allah'ın zatını görmüştür. Sevgili kardeşlerim, herkes bir şeyler söyler. Onların söylediklerini laf olarak düşünelim. Ama önemli olan müşahededir. Bütün bu güzellikleri müşahede etmiştir. Hepsini aşmıştır. Ve Allah-u Teala'nın huzurunda Allah ona irşat görevini vermiştir. Ve irşat görevini aldıktan sonra başın üzerinde üç tane nur olmuştur. Bir tanesi devrin imamının ruhu başın üzerinde. Onun üzerinde de nur var. Salah nuru. İkincisi kendi salah nuru. Üçüncüsü kendisine ait olan nur. Ve kendi ruhunun üzerindeki salah nuru. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Hepinize sonsuz
mutluluklar vermesini dileriz Allah Teala'nın. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşad. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iki yoldan bahsediyor. Rüşt yolu, gay yolu. Bakara suresinin 146. ayet-i kerimesinde, affedersiniz, Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Se'asrufu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila zalike biennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne diyor acaba Allah Teala? Onları ayetlerimizden, yani ayetlerimizi idrak etmekten çevireceğiz ki diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler, o ayetlere inanmazlar. Rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman, o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler, yol edinmezler. Gay yolunu gördükleri zaman, o yolu kendilerine yol ittihaz ederler. Onun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır ve Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yani yalanlamalarıdır. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlarsa ve Allah'a mülaki olma günü olan ahiret gününü yalanlarsa, tekzip ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Öyleyse insanların amellerinin boşa gideceği bir dizayn. Allah Teala neden bahsediyor? İrşat yolundan bahsediyor. Allah Teala neden bahsediyor? Gay yolundan bahsediyor. İşte irşat yolu rüşt yoludur. İnsanı irşat makamına ulaştırır, mürşide ulaştırır, tabiyetini gerçekleştirir. Eğer kişi sonuna kadar gitmeye azmederse, cehd ederse bu istikamette, kendine düşen görevleri yaparsa, o zaman şunu görürüz ki, bu kişinin neticede mürşit olması söz konusu olur. Rüşt yolu kişiyi irşat makamına ulaştırır başlangıçta tabi olmak için. En sonunda o kişiyi mürşit yapar. Kişi yılmadan hedefine doğru gitmekte ısrarlı olursa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
rüşt yolunun bugün dünya üzerindeki temsilcisi biziz. Demek ki rüşt yoluna tabi olmayanlar, bir, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, iki, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, tekzip edenler.

İşte böylece insanların hedef tayin ettikleri müessese ortaya çıkar. Ya insanlar rüşt yolunu yol edinirler, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi rüşt yolunu yol edinmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi rüşt yolunu yol edinmemiştir. Gay yolunu yol edinmiştir kendisine. Gay yolu cehennem yoludur. Rüşt yolu yukarıya, gay yolu aşağıya götürür. Allah Teala Mutaffifin suresinde 8 ve 9 ve 18. ayetlerde Ebrar'ın kader yücelerinin illiğinde olduğunu, Fücar'ın kader yücelerinin ise sicinde olduğunu söylüyor. Birisi zemin kattan 7 kat yukarıdaki kader yüceleri, Allah'ın dostlarının rüşt yolunu seçenlerin kader yüceleri.

ulaşması lazım gelen bir yol izlememiz lazım. Rüşt yolunu seçmemiz lazım. Öyleyse acaba kim Allah-u Teala'nın Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde onları ayetlerimizden çevireceğiz ki diyor. Allah-u Teala ayetlerinden çeviriyor insanları. O ayetlerden, Allah'ın ayetlerinden çevrilen insanlar söz konusu. Özellikleri rüşt yolu dururken, rüşt yolundan kendilerine bilgi verilmesine rağmen onu yol olarak tercih etmemeleri, gay yolunu tercih etmeleri. Arkasında Allah'ın ayetlerinden gafil olmak var. Gidecekleri yerde tabiatıyla cehennem. Rüşt yolunun gereği Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumunu bir ayetten gözden geçirelim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne la yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala böyle söylüyor. Onlar diyor muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler kesin şekilde. Onlar dünya hayatından razı olanlardır ve dünya hayatıyla ancak doyuma ulaşanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. İşte kim Allah Teala'nın ayetlerinden gafilse, hangi ayetlerinden? Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak iradenin Allah'a teslim edildiği noktaya kadar sürecek olan rüşt yolunu devreden çıkaranlar, gay yolunda ömür boyu kalanlar. Herkes gay yolundadır. Herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Dalalette olanların hepsi gay yolundadır. Herkes dalalettedir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman dalaletten kurtulur. Yani kendisine rüşt yolunu seçtiği zaman dalaletten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, kişinin kendisine rüşt yolunu seçmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri rüşt yoluna yönlendirdi. Biz de sizleri rüşt yoluna yönlendirmeye çalışıyoruz. Rüşt kelimesi, raşit kelimesi, mürşit kelimesi, mürşidin kelimesi İrşat kelimesi hepsi aynı kökten geliyor.

Bütün insanlar için rüşt şarttır, temel hedeftir, vazgeçilmez hedeftir. Öyleyse böyle bir müessesenin, irşat müessesesinin

oluşabilmesi bu rüşt müessesesinin iyice anlaşılmasına bağımlıdır. Allah Teala Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde şunları söylüyor. Diyor ki la ikrahe fid dini kat tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Rüşt yoluyla gay yolu, rüştle gay birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Beyan edilmiştir. Tebeyyün etmiştir. Öyle olduğu tespit edilmiştir. Kattebeyne rüştü minel gay. Öyleyse bakıyoruz sevgili kardeşlerim gay yoluna. Rüşt yoluyla ayrılmış. Kimlerdir rüşt yolundakiler? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Rüşt yolundakiler ancak mürşide ulaşacak olanlardır. Gay yolundakiler hiçbir zaman kendilerine bir mürşit aramak zahmetine katlanmayacaklardır. Cehennemden kurtulmaları da mümkün değildir. Allah Teala devam ediyor ayet-i kerimeye. Femen yekfur bittaguti ve yumin billahi ve kat istemseke bil uvetil uska. Kim Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve tagutu inkar ederse, insan ve cin şeytanlara tabi olmazsa, onları devre dışı bırakırsa, reddederse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar diyor Allah Teala. İşte bu rüşt yolunun sahibi olan mürşidin eli o söz konusu olan kulptur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes netice itibariyle bir yerlerde olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için böyle bir müessese söz konusudur. Rüşt müessesesi. Allah Teala şöyle devam ediyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah'ı veliyyüllezine amenu. Allah amen olmayı olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani nefs tezkiyesi yaparlar. Kapkaranlık olan nefslerinin kalbi nurlandırılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala vellezine keferu evliyahu mütagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Kim de diyor kafirse, o onlar tağutun dostlarıdırlar ve tağut tarafından nurdan tekrar zulmete götürülürler. Allah Teala zulmetten nura ulaşmaktan bahsediyor. Nasıl ki herkesin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır, afetlerle %100 doludur. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse nefs tezkiyesine başlayacaktır. Mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi vasıtasıyla Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşacaktır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. İşte bu toplanma sebebiyle oradaki
%2 rahmet birikimi aşılınca artık nefsin kalbine devamlı fazıllar girmeye başlayacaktır. Fazıllar nefsin kalbinde kalıcı unsurlardır ve nurdurlar. Kişinin kalbinin karanlıklarını yok ederek nurlar gelip o kişinin kalbine adım adım yerleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerde böyle bir dizaynı gerçekleştiren herkes, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu hedeflere mutlaka ulaşır. Allah onların dostu olur ve onları tağuta dost olmaktan kurtarır. Tağut, insan ve cin şeytanlar demek. Sevgili kardeşlerim, her şeyi Allah için vücuda getirmek asıl olan her zaman işte budur. Allah için yaşamak. Bir insan rüşt yolunu seçtiği zaman, yani Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, hayatının en doğru ve kendisini mutlaka cennete ulaştıracak olan kararını vermiştir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onun üzerinde mutlaka tesire hemen başlar. Ne yapar? Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi irşat makamına karşı kör, irşat makamını irşat makamı olarak görmez. Sağır, irşat makamının söylediğini, rüşt yolunda olanların rahatça anladıklarını o kişi hiç anlamaz. Ve aynı zamanda rüştten, irşattan bu kişinin bahsetmesi hiçbir zaman pozitif istikamette olmaz. Mesela der ki, mürşide tabi olmak şirktir. Bunu söyleyen din adamları var. Ne kadar dinden habersiz insanlar, din adamı olmuşlar, profesör olmuşlar, üniversitelerde ders veriyorlar sevgili kardeşlerim. Açık açık söylüyor adam. Mürşide tabi olmak şirktir diyor. Yedek ilahlar oluşturmaktır diyor. Her şey ne kadar asli unsurlarından uzaklaşmış. Şimdi bu durumda kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka irşat makamını gören, işiten ve idrak eden bir hale getirir Allah Teala onu. Ne yapar? Hastaları görme, işitme ve idrak etme hastalarını çalışır hale getirir. Ve görme, işitme ve idrak etme uzuvlarını da harekete geçirir. O kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Neyi? İrşat makamını gören, işiten ve bilen. Ve böyle olunca o kişi zikir yapmaya başlar. Allah Teala onun kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirince, ayrıca göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolunu açınca, o kişi zikir yaptığında Allah Teala'nın kalbine rahmet nuru gönderir. Rahmet %2 kişinin nefsinin kalbine girer. %2'yi bulduğu zaman konumuzla ilgili olay cereyan eder. O kişi irşat makamının kim olduğunu, kendisini irşat edecek kişinin kim olduğunu istihare namazı kılarak veya hacet namazı kılarak Allah'tan sorar. Hacet namazını kılarsa beni mürşidime ulaştır diye kılar. İstihare namazını kılarsa
benim mürşidim kim olacak diye sorar. Sevgili kardeşlerim, işte bunun neticesinde irşat makamına ulaşılır. İrşat makamı kişiyi irşad eder. Onu bilmediği Allah-u Teala'nın güzellikleri konusunda bilgi sahibi kılar. Şu anda dünyadaki din öğretimine, İslam din öğretimine, Hristiyan din öğretimine, Musevi din öğretimine baktığımız zaman İslam'ın 7 safhasının aynı zamanda Hristiyanlığın da 7 safhasının aynı zamanda Yahudiliğin de 7 safhasının devreden çıkarılmış olduğunu görürüz. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşıp tabi olmuyorlar. Allah da onların ruhlarını kendisine ulaştırmıyor. Fizik vücutlarını teslim almıyor, nefslerini teslim almıyor, iradelerini de teslim almıyor. Böylece insanlar gay yolu üzerinde ömür tüketiyorlar. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler rüşt yolunun, İrşat yolunun gereklerini yerine getirirler. 14. basamakta mürşitlerine ulaşıp mürşitlerine tabi olurlar. Ve irşat olayı burada fiili olarak başlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala'dan 12 tane insan olarak mürşidine ulaşır. Ulaştığı anda 7 tane de nimet alır. Allah-u Teala'dan irşat müezzesinin başlamasıyla beraber o güne kadar ihsan adı altında gelen Allah-u Teala'dan gelen her şey nimet hüviyetine girer. Birinci nimet o kişinin başının üzerine Allah-u Teala kendi katından devrin imamının ruhunu gönderir. Devrin imamı devrinin en büyük mürşididir. Huzur namazının İmamlığı sadece hayatta olan insanlar tarafından, dünya üzerinde yaşamakta olanlar tarafından gerçekleştirilir. İmamlık, imamet sadece bu dünyada hayatta olanlar için geçerlidir. Onun için hayatta olan birisi mutlaka oraya vekalet edeceğine göre. Neden vekalet? Çünkü asaleten ancak Nebiler yani peygamberler huzur namazının imamıdır. Ama zamanımızda peygamber yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ki son nebiydi, son peygamberdi. Ondan sonra nebi yok. Öyleyse bir veli resul huzur namazının imamlığını yapacaktır. Bu imamet vekaleten gerçekleşir. Vekaleten imamlık müessesesi söz konusu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir muhtevada kişinin harekete geçmesi, mürşidine ulaşması ve tabiyeti onun üzerinde 7 tane nimeti oluşturur. Devrin imamının ruhu o kişinin başınıza gelir ve kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazar. Devrin imamının ruhunun o kişinin başınıza gelmesinin hedefi nedir? Devrin imamının ruhunun gelmesinin sebebi o kişinin ruhuna senin yevmit talakın Allah'a mülaki olma ulaşma günün geldi vücudu terk et emrini vermesini gerçekleştirmek içindir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi herhangi bir mürşide ulaşsa ve tabi olsa bu olay gerçekleşmez.
onun başının üzerinde Devrin İmamı'nın ruhu oluşmaz. Oluşabilmesi için kişinin mutlaka hacet namazını kılması lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hacet namazını kılarsa Allah'ın mürşidini gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması lazım. Öyleyse mürşit farz mıdır? Farzdır. İrşad da farzdır. Mürşit de farzdır. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine aminu aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takvadan bahsediyor Allah Teala. Nasıl? Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. İşte bu vesile mürşittir. Konumuzun da temelini teşkil eder. Çünkü irşat mürşitler eliyle gerçekleştirilir. Mürşitler irşat etmek yetkisi ile Allah Teala tarafından donatılır ve irşada memur ve mezun kılınırlar. Böyle bir şey için kişinin mutlaka önce daimi zikre ulaşması lazım. Ulu'l-elbab olması lazım. Bu noktadan sonra, o kişi ulu'l-elbab olduktan sonra yedi kademe yerlerin melekûtu o kişiye gösterildikten sonra gök katlarını göstermeye başlar Allah Teala. O kişinin mürşit olabilmesi için mutlaka daimi zikre ulaşması asıldır. İrşad edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah Teala tarafından irşad makamına tayin edilenlerdir. İşte bu noktada ulu'l-elbab makamını tamamlayan kişi yerleri melekûtu yedi kat cehennem gösterildikten sonra sona ermiştir. O zaman göklerin melekûtu başlar. Birinci gök katı gösterilir önce. Kişi ulu'l-elbab makamında ulu'l-elbab'tır. Lüplerin sahipleridir. Ve şu özelliklerin sahibidir. O kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci faktör. Ve bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikirde olduğu için her an nur geliyor kalbe. Ve nefsin kalbindeki nurlar %100'e ulaşmış durumda. Hiç afet kalmamış, bütünüyle nurdan oluşmuş. Ve bu sebeple Allah Teala o kişiye müdahalede bulunmuş. Ona özellikler vermiş. Önce bu kişi daimi zikrin sahibi. Öyle olduğu için de nefsinin kalbinde hiç afet yok. Hiç afet olmamasının müjdesi olarak Allah Teala onun kalp gözünü açmış, göstermek istediği her şeyi kalp gözüyle kişiye gösteriyor. Allah Teala onun kalp kulağını açmış. Ve ona söylemek istediklerini söylüyor. Kişi de Allah'ın söylediklerini değerlendiriyor. Öyleyse Allah'ın söyledikleri söz konusu, bu söylediklerini gerçekleştirmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bu istikametteki müessesesine baktığımız zaman o kişinin kalbine Allah Teala'nın müdahale ettiğini görüyoruz. Kalbinin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolduğunu görüyoruz. Kalp tamamen %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuş durumda.
Öyleyse böyle bir noktada bu kişi için Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Kalbi %100 nurla dolmuş. Allah-u Teala bunun üzerine kalp gözünü açmış. O kişiye göstermek istediği her şeyi gösteriyor. Kalp kulağını açmış. Söylemek istediği her şeyi söylüyor. Sonra üçte vasıf şartı, bu dört tane vasıf şartının sonunda üç tane de sonuç çıkıyor ortaya. Bu kişi eyni tezekkür oluyor. Yani Allah-u Teala ile her konuyu tezekkür etmek, karşılıklı konuşmak imkanını buluyor. Allah-u Teala diyor ki, فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. İşte kişi bu noktada zikir ehli oluyor. Bu zikir ehli olmak o kişinin bir hedefe ulaşmasını ifade ediyor. Kişi ehli zikir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bir zikir ehli insanın durumuna bakıyoruz. Bu Allah ile her an konuşabilen bir ehli tezekkürdür. Allah ile konuları karşılıklı müzakere eden, tezekkür eden bir kişi ehli hayırdır. Her an zikirde olduğu için, daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanan, yani hayır kazanan birisidir. O gerçek anlamda bir hayır ehli olmuştur. Peki sonrası, üçüncüsü de bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Ehli hükümdür ve ehli hikmettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına birlikte bakıyoruz. Mürşit olacak kişi önce bu vasıfların sahibi kılınıyor. Ulelbab makamında bu iki sonuç vasfını kazanan, ehli tezekkür olan ve ehli hayır olan kişi, daim zikir yaptığı için her an derecat kazanan, devamlı hayır ehli olan, bu sebeple derecat kazanmak hayır olduğu için bu kişi üçüncü bir vasıf daha kazanıyor. Üçüncü bir sonuca da ulaşıyor. Kişi ehli hüküm, ehli hikmet oluyor. Ehli hüküm oluyor. Bu kişi hakim veya hakem olduğu zaman Allah-u Teala'dan sorarak karar verdiği için daima adil kararlar veriyor. Bu kişi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine oturduğunu, hangisine dayalı olduğunu bir bakışta biliyor. İşte bu kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, bu vasıfların sahibi olduğu halde mürşit olmamıştır. Rüşt makamının sahibi değildir. Bundan sonra o kişi muhlis olacaktır. İhlas makamının sahibi olacaktır. Ve ihlas makamının sahibi olması da onu irşat makamına ulaştıramaz. Peki bu kişi kendisi irşad olmuş mudur? Hayır. İhlas makamında 7 tane gök katı gösterilir. En son gösterilen Sitretül Münteha'dır. Bunun üzerine kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse mürşit Tövbe-i Nasuh'un sahibidir.
Tövbe-i Nasuh ettiği zaman, Tövbe-i Nasuh'la Allah-u Teala'nın huzurunda kişi tövbe ettiği zaman, bu kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ama salah makamına geçecektir. Tövbe-i Nasuh, ihlas makamının sonudur. Salah makamına bundan sonra geçirir Allah-u Teala kişiyi ve o kişinin Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre bir, günahlarını örter. İki, günahlarını örttükten sonra o kişinin başının üzerine salah nuru verir. Bu onun üzerindeki ikinci nurdur. İkinci nurdur. Başın üzerine bir defa devrin imamının ruhu ve ona ait olan salah nuru vardır. Şimdi de ikinci bir salah nuru, kendisine ait salah nuruyla iki tane nurun sahibi olur. Ve Allah-u Teala onun günahlarını sevaba çevirtir. Bu sevaba çevirme noktası kişinin Allah-u Teala'dan aldığı salah makamındaki nimetlerin üçüncüsüdür. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra o kişinin iradesini de teslim olur. Ezelde Allah'ın iradesinin bizim irademizden istediği iradenin de teslimi olayı salah makamının dördüncü kademesinde gerçekleşir. Ve Allah ondan sonra kişiyi, tövbeyi nasuh yapmış olan bu kişiyi irşada mezun, memur ve mezun kılar. O kişi irşad ehli olmuştur. İrşad makamının sahibi olmuştur. İrşada memur olur. Yani Allah-u Teala'nın sadece emirlerini yapacaktır. Allah-u Teala devamlı olarak emirler verecektir. O kişi de devamlı olarak Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. Hangi emri verdiyse mutlaka onu yerine getirecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, bu emirlerin yerine getirilmesinin arkasından ne geliyor? İrşada memur olmanın standardı bu. Allah emredecek, mürşit yerine getirecektir. Ve böylece emirleri yerine getirmeye memur olduğunun gereğini gerçekleştirecektir. Emri yerine getirmek suretiyle. Memur olduğu yer, gerçekleştirmek, emrolunduğu şeyi gerçekleştirecektir. Ve mezun kılındın diyor Allah-u Teala, irşad etmeye sana izin verdik demektir bunun manası. Kişi burada hakka tukati, takva sahibi olur. Allah-u Teala'nın tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamının sahibi olur. İşte burası 28. basamağın 5. kademesidir. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuştur. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Ve böylece kişi bu muhteva içerisinde bir hüviyet taşıyor. İrşad vazifesi artık o kişiye verilmiştir. Öyleyse İrşad müessesesi, irşad makamı eliyle, yani mürşit eliyle gerçekleşir.
Allah Teala'nın verdiği irşada memur ve müezzin kılındığın emrinin gereği gerçekleştirilir. Hiçbir mürşit Allah'ın emretmediği bir şeyi müridine emretmek yetkisinin sahibi değildir. Allah emredecektir. Mürşit onu yerine getirecektir. İrşad makamı bu muhteva içerisinde kurulur ve kişi irşada memur ve mezun kılınır. İşte irşad müessesesi bu mürşitler eliyle oluşur. Bir insan eğer mürşidine ulaşmadıysa, tabi olmadıysa, hiçbir zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. O kişi ermiş evliya olamaz. Ruhunu Allah'a teslim edemediği gibi bundan sonraki kademeler olan fizik vücudunu da Allah'a teslim edemez. Nefsini de Allah'a teslim edemez. İradesini de Allah'a teslim edemez. Öyleyse irşat müessesesi bir mürşidi bir de müridi gerektirir. Mürid murad eden demektir. Neyi murad eden? Allah'a ulaşmayı murad eden. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi. Mürid murad edendir. Talep sahibidir. Mürşit de onun talebine cevap verecek olan, Allah'ın o cevapları vermekle vazifeli kıldığı, yetkili kıldığı ve o vasfa ulaştırdığı insandır. Öyleyse o mürşidin yardımıyla gerçekleşir bütün olaylar. Bu statü içerisinde kişi irşat makamının sahibi olarak görev yapar. Öyleyse ne olur kişinin mürşidine ulaşması halinde? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefsinin kalbinde mutlaka %2 rahmet birikimi gerçekleşecektir. Bu birikim gerçekleştiği takdirde o kişi Allah'tan mürşidini sormak mevkiindedir. Bir defa mürşit gördük ki farzdır. İkincisi gördük ki Allah'tan istenir. İşte kişinin Allah'tan mürşidini istemesi hacet namazı adı verilen veya istihare namazı verilen iki namazdan birini kılmasıyla mümkündür. Ve Allah Teala bunu bu tarzda olarak farz kılmıştır. Diyor ki Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Bu zor bir iştir diyor. Yani belli vasıfları taşımayanların böyle bir hedefe ulaşması mümkün değildir. Kimdir peki bu vasıfları taşıyan kişi? Huşu sahibidir. Huşu sahipleri hariç diyor Allah Teala. Vasıf veriyor. Onlar diyor Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'alaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Öyleyse o insanların durumuna bakıyoruz. Bu kişi Allah'a inanıyor. Bir, Allah'a dünya hayatındayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Üç, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse
mutlaka Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına, Allah'a ulaştıracağına kesin iman eden birisi. İşte irşat makamıyla bir araya gelen, irşat makamına tabi olan kişi böyle bir insandır. İrşat makamı Allah'ın kendisine verdiği yetkiyle o kişinin kendisine ait olup olmadığını net olarak bilir. Ve de gereğini gerçekleştirir. Bu öyle bir olaydır ki tabiyet anında devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine girer. Kalbinin içine kişinin iman yazılır. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O kişi Allah-u Teala o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlar ve bu 1'e 700'e kadar da yükselir. O kişinin bütün günahları Allah-u Teala tarafından o gün mürşidine tabi olduğu gün sevaba çevrilir. O kişinin sevapları zaten vardır. Bir de günahlarını da Allah-u Teala sevaba çevirir. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu hususu çok açık bir şekilde dile getirmiş. Diyor ki Allah-u Teala, ey amin olanlar, iman sahipleri, inananlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Kişinin bu kademede Allah'a ulaşmayı dilediği zaman günahları örtülür. Yani irşat makamına ulaşmak, rüşt makamına ulaşmak, o kişinin bütün günahlarını örtmesi demektir. Allah-u Teala tarafından bütün günahlarının örtülmesi demektir. Ve bu noktadan itibaren her şey başlayacaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşmıştır. Tabiyeti anında devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine gelerek onun ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Ve kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu seyri sülük adlı müessesinin başlayabilmesi mutlaka mürşide tabiyetle gerçekleşir. Rüşt yoksa, rüşt makamı, irşat makamı yoksa bunun gerçekleşmesi de hiçbir zaman mümkün değildir. Tabiyet anında kişinin nefs tezkiyesine başlaması söz konusudur ki nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti %2 girmiştir. Ama bundan sonra fazıllar girecektir. Nefsin kalbine her %7 fazıl girdiğinde tabi olan kişinin ruhu zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, sonra da üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bütün bunlar İrşat makamına tabi olmakla gerçekleşecektir. Ayrıca o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecek. Allah-u Teala o kişiye verdiği derecelerde 1'e 10 iken 1'e 100'e, oradan da 1'e 700'e kadar yükselecektir. İşte sevgili kardeşlerim, irşat müessesesi bir mürşide, bir de müride ihtiyaç gösterir. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan mürşit olamaz. Mürşit olmak Allah'ın reyiyle gerçekleşen bir olaydır. Allah-u Teala tarafından daha başlangıçta kişinin seçilmesi gerekir. Mürşit olmak için değil, Allah'a ulaşmak konusunda seçilmesi gerekir. Ve kişinin mürşit olabilmesi için yolun sonuna kadar sebat göstermesi gerekir. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmedikçe kişi mürşit olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini burada tamamlamayı Allah Teala mümkün kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Fatiha.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel mustakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Allah muhakkak ki dostların en dostudur. Hepinizi en çok sevendir. Ve Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'la insan arasındaki ilişkilerin hep Allah'ın sevgisi kapsamında olduğunu görüyoruz. Sevgi daima baş faktördür. Allah ile olan ilişkilerimizde sevgi. Allah eğer sizi sevmeseydi yaratmazdı. Yaratmış, çok seviyor. Bu sevginin muhtevası dostluğu otomatik olgunlaştıran, bir ortamı ifade eder. Sevgi varsa dostluk vardır. Nefret varsa düşmanlık vardır. Allah Teala hepinizi sever, çok sever. Ve bu sevgisi sebebiyle de hep sizden yanılır. Yani sizin Allah katında yücelmenizi, yükselmenizi daha güzele daha güzele diye Allah'ın dizaynı içerisinde yol almanızı ve mutlu olmanızı ifade eder. Allah'ın sizi çok sevmesi dostların en büyüğü olmasını ifade eder. Ne zaman ona müracaat etseniz Allah Teala konuya çözüm getirir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her güzelliği sizlere yaşatacak olan odur. Maddi güzellikler manevi güzelliklerin hepsi ona aittir. Sadece mutlu olmanızdan yola çıkar. Ve istediği şey hepinizin ama hepinizin mutlu olmasıdır. O dostların en üst seviyede olanıdır. Hepinizin dostudur. Ne ister sizden? Sevgili kardeşlerim sadece bir tek şey ister. Hepinizin mutlu olmasını. Belki bir takım insanlar diyecekler ki nasıl olur? Allah Teala bizim namaz kılmamızı ister, oruç tutmamızı ister, zekat vermemizi ister, zikir yapmamızı ister, daha bir sürü ister. Evet. Ama istemesi sadece sizin onların güzelliklerini yaşamanıza dönüktür. Birçok insan için Allah'ın dizaynı onları rahatsız eden bir takım faktörler taşır. Namaz kılmak kişiye zor gelir. Oruç tutmak kişiye zor gelir. İşte sevgili kardeşlerim, burada Allah'ın düşünce standartlarıyla insanların düşünce standartları birbirinden farklılık gösteriyor. Şeytan insanlara bütün güzellikleri çirkin göstermek için özel bir gayretin sahibidir. Birçok insan için oruç tutmak bir işkencedir. Allah'ın insanı açlıkla imtihan etmesi, insanın karnını doyurması varken, sigara içebilmesi varken, içki içebilmesi varken, bunların hepsinden feragat edip de oruç tutmak birçok insana büyük bir fedakarlık olarak görünür. Peki aynı insanlara biz desek ki, ya Allah Teala, ya size susamayı hissettirmeyecekse, ya size açlığı hissettirmeyecekse ve Allah'ın bir emrini yerine getirip oruç tutmanın o zamanki o büyük hazını açlık ve susuzluk çekmeden yaşamayı Allah Teala size nasip edecekse, o zaman konunun zevkten ötede nesi kalır ki? Sevgili kardeşlerim, Erzurum Üniversitesi'ne gitmiştik. Orada bir konferans vermek üzere. Konferansı verdik. Konferanstan sonra talebelerle konuşuyoruz. Çocuklardan böyle bir iri yarı birisi diyor ki, bu Ramazan ne yaptık biliyor musunuz diyor. Öğlen yemeğini yemekte olanların üzerine lokantanın kapısını kırarak girdik. Onlara bir meydan dayağı çektik. Hadlerini bildirdik. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimize bunun ne kadar büyük bir yanlış olduğunu anlattım. Eğer siz tasavvufu yaşıyor olsaydınız, oruç tutmanın bir işkence değil, bir zevk olduğunu yaşamış olsaydınız, o zaman belki lokantaya girecektiniz ama kapısını kırmadan girecektiniz. Belki o insanlarla konuşacaktınız ama onlara orucun insana sükunet veren, huzur veren ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatacaktınız. Ve sonucu sorduk. Şimdi dedik bu durumda o dayak attığınız insanların oruç tutmasını mı bekliyorsunuz? Bu insanlar, oruç tutan insanlar Allah'ın dostu iseler, Allah'ın dostları böyleyse, o zaman biz bu oruçtan nefret ederiz der insanlar. Allah'ı temsil eden insanların kendileri açlığı bir işkence diye görüyor noktasından hareketle insanları cezalandırmak üzere harekete geçmeleri, onlardan intikam almaları, biz aç kalıyorsak, bunun işkencesini yaşıyorsak, siz de bunu yapmaya mecbursunuz demesi bir büyük hatadır sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün emirleri doyulmaz zevklerdir. O zevkleri yaşadığınız takdirde, o hüviyete ulaştığınız takdirde Allah'ın en büyük dost olduğunu anlayacaksınız. Çoğunuz anladınız. Tasavvufta olanların hepsi anladı. Sevgili kardeşlerim, içinizden öyle bir arzu gelir ki mutlaka tabi olmak iç dünyanızın temel hedefini teşkil eder. Bütün dünyadan vazgeçersiniz. İstediğiniz Allah ile hemhal olmaktır. Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın evliyası olmaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 10 tane ihsanla o mutlak olarak ulaşmak istediğiniz hedefe varırsınız. İrşat makamı. Tabi olduğunuz an günlerden çarşamba diyelim. Ertesi gün oruç tutacaksınız, perşembe. Ve eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen biriyseniz, o perşembe günü tuttuğunuz oruçta ne açlık, ne sigara ihtiyacı, ne de eskiden olan alışkanlığınız varsa içki ihtiyacı duymayacaksınız. O zaman Allah'ın nasıl bir dost olduğunu anlayacaksınız. O zaman düşüneceksiniz, eğer oruç buysa, ben ömrüm boyunca oruç tutarım diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, şu yemek yeme müessesesi insanları nerelere götürüyor? Kocaman göbeklerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Oysa ki hepinize söylüyorum bunu, şu anda denemeye girebilirsiniz. Şu anda ne kadar yemek yiyorsanız onu hesaplayın ve yarın yarısını yiyin yediğinizin. Aç olacağınızı, aç kalacağınızı düşündürecek iblis size. Kendi düşünce sisteminiz de. Ama yemeğinizi bitirip kalktıktan sonra şöyle bir kendinizi yoklayacaksınız, aç olmadığınızı göreceksiniz. O zaman demek ki ben bu yediğimin yarısıyla da doyuyormuşum. Kesin neticesine varacaksınız. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda midenizle beyniniz arasındaki ilişkide, iç dünyanızdaki iletişim müessesesinin idrake vardığı nokta, yemeye başladığınız anda ki birkaç saniye değildir. En az 20 dakikalık bir zaman süresinin sonunda açlık veya tokluk hissinin gerçek hüviyetine varırsınız. Normal standartlarda yemek yiyorsanız. Ve eğer yemek boyunca o hissiyatınıza dayalı olarak doyuma kadar giderseniz, ihtiyacınızın iki katı yemeği aldınız demektir. Bu yanlış bir şey. Yarın deneyin, her gün yediğiniz yemeğin yarısını yiyin. Aç kaldığınızı zannedeceksiniz. Yemek yediğiniz süre boyunca aç kaldığınızı zannedeceksiniz. Ama yemeğiniz bittikten sonra, yani yarım porsiyonu yedikten sonra bakacaksınız ki hayır, doymuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan hep açlıkla, fakirlikle, korkuyla tehdit eder. Bütün söyledikleri yalandır. Allah ise sevgiyle, toklukla, tatmin olmayla sizleri güzele davet eder. Unutmayın, Allah Teala sizden yana

indirirken o büyük dost demiş ki ben bana ulaşmanızı istiyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse onlar mutlaka benim cennetime girerler. Kim dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Şimdi Allah Teala bu anonsu yaptıktan sonra bu açıklamanın ışığı altında El-Hak esmasının sahibi olan Hakk'a mutlaka riayet edecek olan Allah Teala El-Adl esmasının sahibi olan adalete mutlaka riayet edecek olan Allah ve Allah'ın katında söz değiştirilmez, Allah'ın sözünde hilaf yoktur diyen Allah Teala ne yapar? Ne yapacaktır? Ne yapması gerekir? Sözünü tutması gerekir. Bana ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyorsa, ikaz ediyorsa insanları ve diyorsa ki sadece bir tek dilekle ben sizi mutluluğa ulaştıracağım. Ben sizi dostlarımdan, ben size dostum, sizi de dostlarımdan biri yapacağım. Yani bana dost olan olacaksınız. Benim dostum olacaksınız. Ben sizden razı olacağım. Siz de benden razı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin. Sadece bir dilek. Allah-u Teala'yı dost olmamakla kimse itham edemez. Bu dostluğun daha büyüğü olabilir mi? Şu dünyada ne kadar ömür yaşarsınız ki? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 200 sene yaşayın. Ama cehenneme gittiğiniz zaman sonsuz bir zaman, milyarlarca, trilyonlarca sene orada yaşayacaksınız. Yaşlanmayan bir hüviyette ama devamlı azaba duçar olarak. Ve şu dünyadaki hayatınızın sonuçlarına göre gideceğiniz yer ya cehennemdir ya da cennettir. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah sizi sonsuz bir cennet hayatında sonsuz bir mutluluğu yaşatmakla mükafatlandırıyor. Daha büyük dost olabilir mi? Sadece bir dilek. Hayır, Allah'a ulaşmayacaksınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar. Geri kalanı mı? Geri kalanı size ait değil. Geri kalanı o büyük dost yapacak. O sizi bütün yarattığı diğer bütün mahlukatından fazla seven Allah yapacak. Sevgili kardeşlerim, arada denge var mı? Yapacağınız şey bir tane dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki bunun sonucu milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene sonsuz bir hayatı en mutlu standartlarda cennette yaşamak. Bir tek dilek ve karşılığı. Daha büyük bir dost olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Böyle bir dizaynda sizin talebiniz mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştırmakla noktalanacaktır. Önce irşat makamına ulaşmanızla noktalanacaktır. Mutlaka ulaşmak isteyeceksiniz. Tabiyetinizle ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Mutlaka Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'a mülaki olur. Yani Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın.

İlişkilerimizde o güzellik söz konusu. O sizi seven, çok seven büyük dost sizi adeta bedavaya, adeta karşılıksız olarak sonsuz mutluluklara ulaştırmaya hazır. Şimdi soruyoruz size, Allah-u Teala böyle demişse, bana ulaşmayı dileyeni ben mutlaka evliyalarımdan, evliyamdan birisi yaparım, velilerimden birisi yaparım. Onu kendime dost kılarım. Ben de onun dostu olurum. O benden razı olur, ben de ondan razı olurum. Sonsuz bir cennet hayatını ona yaşatırım. Bunun için sadece bir tek şey istiyorum. Bir tek dilek, bana ulaşmayı dilemek. Eğer bir dileğin karşılığı sonsuz bir ömürse, cennette geçirilecek sonsuz bir ömürse, bu dileği yapmayanların cezası sonsuz bir cehennem hayatıysa, ne cennetten cehenneme, ne cehennemden cennete bir geçit yoksa, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözlerini layıkı ve çile değerlendirmemiz gerekmez mi? Allah Teala adaletin kainattaki temsilcisidir. Kainatı sünnetullahıyla her zerreyi kontrolü altında tutan o ilahi kompütür sistemiyle o kontrol eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O büyük dostu her safhada yakalayacaksınız. Hangi gözlüklerle bakarsanız öyle görürsünüz. Eğer siz bu sözlerimden ders alan biriyseniz, Allah'ın ayetlerini Allah'ın emrettiği biçimde öğrenmişseniz, tatbik ediyorsanız, ki en önemli hüküm Allah'a ulaşmayı dilemektir, o zaman Allah'ın size sonsuz lütuflarını göreceksiniz. Ama ya ötekiler? Allah-u Teala'nın bunu söylemesine rağmen, kör kör parmağım gözüne ifadesi gibi, bana ulaşmayı dilersen seni cennetime alırım, sonsuza kadar cennetimde barındırırım, evliyam yaparım, ben sana dost olurum, sen de bana dost olursun. Daha doğrusu benim sana dostluğum artar, sen de bana dost olursun. İfadesi Allah-u Teala'nın açık ve kesin bir hüviyetini göstermiyor mu? Bir hiçe karşı sonsuz bir mükafat. Sevgili kardeşlerim, hiç değil mi? Bir tek dileğe karşılık sonsuz bir dünya hayatı ve Allah'ın evliyası olmak şerefine ermek. Ve bildirisini yapmış. Diyor ki, bana ulaşmayı dilerseniz bu şerefe mutlaka erersiniz. Ama dilemeyenleri de mutlaka cehennemime atarım. Sevgili kardeşlerim, ya buna rağmen insanların çok çok büyük bir kısmı Allah bunu emretmesine, bunları söylemesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, ki şu anda dünyanın durumu budur, İnsanların %90'dan fazlası böyle bir talebin sahibi değiller. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman Allah ile olan ilişkilerimizde nasıl bir büyük yanlışlık yaptığımızı görebilecek miyiz?
insanlar kör nefslerindeki o kibir sebebiyle Allah'ın emirlerine karşı geliyorlarsa, bütün diğer emirleri bıraktım. Çünkü hepsinin başında sadece bu emir var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'ın vasıta emirlerini hangi boyutta yerine getirirseniz getirin, yani namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. Bu İslam'ın 5 tane şartını hangi boyutlarda yaparsanız yapın, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Allah ile olan dostluğunuz ilerlemez. Ve Allah verdiği sözü çiğnemeyeceği için mutlaka Allah'ın cehennemine girersiniz. Peki sormaz mıyız şimdi bu noktada? Şu cehenneme giren, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bu kadar ikaza rağmen dilememekte ısrar eden o insanlar, kendilerine ilim verilenler, bu ilmi bırakıp faydasız ilimle meşgul olanlar ve Allah'ın bana ulaşmayı dileyin emrini yerine getirmeyenler, onların cehenneme gitmesi Allah'ın onlara bir zulmü müdür? Allah Teala dostluğunun en bariz göstergesini sunuyor. Bir tek dilekle sonsuz bir cennet hayatını vaat ediyor, mutlaka gerçekleştirecek. Ama bunu tahakkuk ettirmeyenlere de mukabilini, cezayı gerçekleştirmeye mecbur, söz vermiş. Adaletinin gereği olarak bunu yapmak mecburiyetinde. Kendi koyduğu kanun gereğince, Allah'ın sözünde hulf olmayacağı için, Allah sözünden asla dönmeyeceği için cezayı da mükafatı da mutlaka yerine getirmeye, indirdiği kitaplarla zaruret üzere kendisini vazifeli kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize aklı neden vermiş? Düşünelim ve doğruyu seçebilelim diye. Şimdi insanların %90'dan fazlası yanlışı seçmişlerse, bir dilekle kurtulabileceklerini öğrendikleri andan itibaren bunu seçmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekirken dilememekte direnmeleri yetmez. Din öğreten kesimin başkalarını da aynı şeyi yaptırmaları, onları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeleri Allah'a karşı bir isyan değil midir? Başka hiçbir şeyden bahsetmiyorum. Bir dileğe karşı sonsuz bir cennet hayatı garanti ve sonuç hüsran. Kişi diyor ki, sen beni yarattın, beni serbest irademle yarattın. Ben serbest irademi senin iradenin tersine kullanacağım. Kullanabilir. Ama cezasına da katlanmak mecburiyetinde. O zaman Allah'ı zalim bir Allah olarak değerlendiremez. Buna kimsenin hakkı yoktur. Evet, Allah kullarını cehenneme atar. Aslında şöyle söylemek çok daha uygun diye düşünüyorum. Allah cehennemi hazırlar. Allah kanunlarını koyar.
Bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir der. Peşin olarak hükmünü koyar. Allah'ın kanunları otomatik olarak işler. Allah kanunları kullarını cehenneme atar sözüyle insanları Allah cehenneme atıyor, sonucuna sakın ulaşmayın. Allah'ın kanunları otomatik işler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar da Allah'ın vücuda getirdiği sistem onları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onların dilemeden evvelki, diğerlerinin dilemeden evvelki durumları onlar ölünceye kadar devam eder. Yani gözlerinde hep hicab-ı mestüre, gizli bir perde var olarak ölürler. Kulaklarında vakra var olarak ölürler. Kalplerinde ekinnet olarak ölürler. Göğüslerinden kalplerine yol açılmamış olarak ölürler. Kalplerinin nur kapısı şeytana dönük olarak ölürler. Kalplerinde küfür yazılı olarak ölürler. Bunların hepsi kalplerinin %100 afetle dolu olması halinde ölmeleri, bunların hepsi cehennemin birer elektronik işaretidir. Bu işaretlerin sahipleri sadece cehenneme gidebilirler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu saydıklarımın hepsi o kişide Allah'ın vereceği 10 tane ihsanla değiştirilir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaşamadan öldü. Gene Allah'ın cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar büyük lütuflarıyla karşı karşıya olduğumuzu sizlere anlatmaya çalışıyorum. Onun ne kadar büyük dost olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Allah Teala herkesin dostudur. Kullarını cehenneme atmayı istemez. Ama kanunları o koymuştur. Ve herkesin hakkını ona teslim etmek bir zarurettir Allah için. Cenneti hak edeni mutlaka cennetini alacaktır. Cehennemi hak edeni mutlaka cehennemini alacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'ın bu büyük nimetini hiçe sayması, sen benim Allah'a ulaşmayı dilememi emretiyorsun, ben de bu emri yerine getirmiyorum diyor adam. Ben isyan ediyorum diyor. Yapabilir, serbest iradesiyle herkes dilediği hareket tarzını kendisine tayin edebilir. Ama bunun cezasına katlanmak mecburiyetindedir. Ve o insanın Allah ne diye beni cehenneme attı demeye hakkı yoktur. Çünkü kanunlarını koymuştur Allah Teala ve insanların lehine muhteşem bir dizayn oluşturmuştur. Sadece bir tek dilekle sonsuz bir cennet hayatı. Sevgili kardeşlerim, bunun ötesinde ne yapılabilir ki? O insanlar, şeytanın dostları, Allah Teala'nın daha ne yapmasını isteyebilirler ki? Eğer bir denge söz konusuysa, burada denge falan yok. Kişinin şu kadarcık bir talebi, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hiçbir aksiyonu olmasa bile, hiçbir ibadeti olmasa bile, bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye mutlaka Allah Teala onu cennetine ulaştıracağını söz veriyor.
bir hiçin karşısında sonsuz bir cennet hayatını garanti ediyor Allah Teala. Bir hiçin mükafatı bir dünya, bir kainat. Sıfırın biraz üzerindeki bir küçücük noktanın bir talebin karşılığı, bir sonsuzluk. Allah'ın adaleti, üstün adaleti, normal adaletin sonsuz ötesinde bir güzelliği sergiliyor. Öyle ya, adalet nedir normal standartlarda? Normal standartlarda adaletin ölçüsü kısastır. Neyi yaparsanız karşılığında sadece o kadar bedel ödemek. Birine bir tokat attınız mı, o kişinin de size bir tokat atma hakkı olur. Nedir hakkı onun? Sizin ona yaptığınızın aynını tatbik edebilmektir. Daha ötesine hak verilmemiştir. Ama burada bir insanın Allah'a ulaşmayı dinlemesi karşısında Allah-u Teala'nın onu cennetine alıp sonsuza kadar orada barındırması, sonsuz bir mutlu hayatı ona vermesi, böyle bir dengeyi hiç mi hiç ifade etmiyor? Allah için yapılan bir hiç, Allah'ın o istediği yegane o küçücük şey için verdiği mükafat sonsuzluk. İşte Allah böylesine sizin lehinize, insanların lehine her şeyi dizayn edendir. Ve buna rağmen insanlar nankörlük ederlerse, Allah'a asi olurlarsa, sen kanlarını koy, ben senin kanlarına itaat etmiyorum derlerse, Allah-u Teala'nın bu kadar büyük nimetlerine, ihsanlarına sırt çevirirlerse, Allah da öyle yapanların cezasını koymuşsa Kur'an-ı Kerim'e, adaletinin gereği olarak mutlaka onu uygulamak mecburiyetindeyse, adaletinin gereği olarak, hak esmasının gereği olarak, adil esmasının gereği olarak bunu yapması zorunluysa, o zaman insanlar nasıl Allah'ı adaletsiz bir Allah olarak değerlendirebilirler ki? Nasıl Allah'ı cezalandırıcı bir Allah olarak değerlendirebilirler ki? Bir tarafta küçücük bir talebin karşılığı sonsuz bir mutluluk, dengeyi hiçbir şekilde kuramazsınız arada. Birisi bir hiçtir, birisi sonsuzluktur. Ve sadece insanların lehine. Sevgili kardeşlerim, her alanda Allah sizinle beraber. Ve Allah-u Teala bir talebinizle cenneti ayaklarınızın altına sermiş. İşte diyor cennet. Dostluğunuzun ne kadar üst seviye olduğunu ispat sadedinde bunu söylüyorum. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala diyor ki, hayır diyor, ben sizden sadece cennet saadetini yaşamanızı isteyen bir Rab değilim. Dünyada da mutlu olmanızı isterim. Onun için diyor, bu Allah'a ulaşmayı dilemeniz var ya, onun mukabilinde size dünya saadetinde yarısını garanti ediyorum diyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını nefs tezkiyesi yoluyla Allah Teala yok etmeyi garanti ediyor. Ondan sonra siz bir gayretin içinde olacaksınız. Daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değildir. Allah-u Teala da bunu kesbi olarak insanlara temin eder. Yani kişi kendisi kazanmak mecburiyetindedir. Kesbetmek mecburiyetindedir. O muhteva insanoğluna normal standartlarda vehbi olarak verilmez. Allah-u Teala hibe etmez, karşılıksız vermez. Neyi? Daimi zikri.
Daimi zikir emek karşılığıdır. Kimlere kesbi olarak verir? Resullere ve devrin imamına vehbi olarak verir. Hibe eder, karşılıksız verir. Allah'ın bütün resulleri hangi çağda yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi kavmin resulü olurlarsa olsunlar, onlar Allah-u Teala'dan daimi zikri vehbi olarak almışlardır. Ama Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği irşada ulaşanlar da dahil olmak üzere herkes daimi zikri kesbi olarak elde eder. Kendi gayretinin sonunda kendi gayretiyle, çalışmasıyla, çabasıyla kesp eder, iktisap eder. Öyleyse burası yolun sonu. Hem dünya saadetinin %100'ü hem de 7. kat cennet. Ama cennet cennet dedikleri bir tek dileğe dayalı Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi ise o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir hiçe karşılık bir sonsuz mutluluk, cennet mutluluğu, işte o Allah'tır. En büyük dostunuz, en çok sevdiği insana en büyük miras bırakmıştır Allah'ın cenneti, bir dilek karşılığı. Ama istediği şey en asgari seviyede bir cenneti kazanmanız değil, o üçüncü kat cennetle dünya saadetinde %50'sini zaten garanti ediyor. %51'ini. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. Bunun manası ise nefsinin kalbindeki afetlerin %51 azalmasıdır. Bunun manası ise şeytanın hakimiyetinin %51 azalmasıdır. Bunun manası o kişinin şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olduğu noktaya ulaşmasıdır. Allah'ın kulu sayıldığı noktaya ulaşmasıdır. Kimin kalbinde afetler, yani heva %50'den fazla ise nefsinin kalbinde, o kişi ağırlığı şeytana kul olmak olan bir dizayn içindedir. Kimin nefsinin kalbindeki afetler, hevası %50'den aşağı düşmüşse, o kişi Allah'a kul olmanın ağırlık kazandığı noktadadır. Şeytana kul olmanın ağırlık kazandığı nokta %100 nefsinizin kalbinin afetlerle dolu olmasından başlar. %50'ye kadar devam eder. %50'ye kadar, aşağı ininceye kadar devam eder. Nefsinizin kalbindeki afetler %51 azaldığında şeytanın kulu olmaktan kurtulursunuz. Ağırlığı Allah'ın kulu olmak hüviyetine girersiniz. İşte Allah'a ezelde verdiğiniz fizik vücudunuzun yemini, ahdi demek daha doğru ifade, ahd olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Hadi gelin bakalım ayet-i kerimeye. Ne diyordu Allah Teala? Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hazan sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ezelde elesi bir Rabbiküm günü ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir diye tamamlamış ayeti. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dostluğu görebiliyor musunuz? Onun bir hiç karşılığı size nasıl sonsuzu ikram ettiğini, onun ne kadar mükerrem olduğunu, kerim olduğunu, ikram edici olduğunu görmüyor musunuz? Ve her safhada onun rızası mutlaka devreye girer. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah Teala sizi seçer. Bu onun rızasıdır. İkinci basamakta seçilirsiniz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilemeseniz de dilemeniz için rızaya ulaşmışsınızdır. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size 10 tane ihsanda bulunacaktır. 10. ihsanı rızasını belirten unsurdur. Sizin talebiniz üzerine, hacet namazını kılmanız üzerine size mürşidinizi gösterir. Bu Allah'ın rızasını ifade eder. Sonra Allah'ın yoluna girersiniz, nefs tezkiyesine başlarsınız, ruhunuz Allah'a doğru yolculuk eder ve 5. katta siz Allah'tan razı olursunuz ama ruhunuz 6. kata ulaştığı zaman Mardiye kademesinde Allah da sizden razı olur. Ruhunuz bir sonraki kademede, 7. kademede, 7. katı aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ne oldu? Bir evvelki kademede Allah gene sizden razı oldu. Her zaman sizden razı olmaya hazırdır. Ne zaman zahit olursanız, bu fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için Allah'ın rıza makamıdır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz makam, hikmetin rızasını ifade eder. Daimi zikrin rızasıdır. Daimi zikir kişiyi mutlaka hikmet sahibi kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha sonra Allah Teala sizin günahlarınızı sevaba çevirecek ve başınızın üzerine salah nurunu ekleyecektir. O salah nuru da irşada ulaşmanız için Allah'ın rızasını ifade eder. Son aşamadır. İrşada ulaşmanızda iradenizi Allah'a teslim ederek hakkı tukatihi takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olmanızın rızasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her aşamada Allah'ın rızasını görüyorsunuz. Daha üst boyutta Allah'ın Resulleri vardır. Ve Resullerinden sadece bir tanesine tasarruf rızası Allah Teala verir. Bütün Resuller için irşat makamına tayinleri bir rızadır. Risalet rızasıdır. Bütün Resuller arasından bir tanesinin tasarruf rızasına ulaşması Resuller kademesinde tahakkuk eder ve rıza olayı tamamlanır. O hep sizden razı olacaktır. Siz Allah'ın rızasını kazanacak bütün bu güzellikleri kendinize hedef ittihaz ettiğiniz takdirde
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalplerimizi birleştirelim. Hepimiz aynı denizin içerisindeyiz. Allah'ın rahmet denizi. Ve hepiniz buna ehil olarak yaratıldınız. Bütün insanlar irşat makamına tayin edilecekleri salah makamının 5. mertebesini gerçekleştirecek bir hüviyetle yaratılırlar. Bunların arasında sadece akli yetersizlik teklife kapalıdır. Onlara teklif yoktur. Allah Teala iki tane unsur koymuş. Akil olmak, normal aklın doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek olan bir temyiz kudretinin, temyiz yani doğruyu yanlıştan ayırabilme özelliği. O kudretin sahibi olmak. Ki bütün insanlar, normal insanlar hepsi öyledir. Bir de Allah Teala buluğu öngörür. Kişinin buluğa ermesi teklif için temeldir. Akil ve bali olmak hüviyeti tamamlandığında herkes bir sorumluluk taşır. Allah'a ulaşmayı diler veya dilemez. İnsanlar bu hakikati bilmezler. Zannederler ki bu sorumluluk o kişinin namaz kılmasıdır, oruç tutmasıdır, zekat vermesidir, hacca gitmesidir, kelime-i şehadet getirmesidir. Bunları yapmadı mı doğru cehenneme gider, yaptı mı mutlaka cennete gider. Yapmadığı zaman o kişinin gideceği yer elbette cehennemdir ama sebebi sadece onları yapmaması değildir. Asıl sebep Allah'a ulaşmayı dilememesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir hiç karşılığında sonsuz bir cennet mutluluğunu ayaklarınıza sermeye hazır. O Allah. Biz ona hayranız. Biz onun kölesiyiz. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça önce hoşlanacaksınız. Sonra Allah'ı seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Daimi zikre ulaştıktan sonra da hayran olacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu dünyanın korkunç hüviyetine, hep insanların birbirini aldatmasına, her kötülüğü başka insanlara layık görmelerine baktıkça Allah'ı ne kadar az tanıdıklarını görüyorum. Kendilerine ne kadar çok yazık ettiklerini görüyorum. Bu söylediklerimiz henüz bizim sesimize ulaşamadıkları için mi sadece? Bir kısmı için gerçekten öyle. Bir kısmı söylediklerimizi dinliyor, tahkik ediyor, doğru olduğunu görüyor ama etrafındaki insanlara karşı sesini çıkartamıyor. Bir kısmı direkt olarak karşı çıkıyor. Hiç inceleme gereğini duymadan öylesine emin ki okuduğu o emani bilgilerin doğru olduğundan diyor ki bunca alim binlerce kitap yazmışlar. O alimler bilmeyecek de o mu bilecek? Sevgili kardeşlerim, biz biliyoruz. Çünkü biz Allah-u Teala tarafından öğretiliyoruz.
Acaba bunun bir manası var mı? Bize vahyolunuyor. Halep oradaysa, arşım burada. İşte Kur'an-ı Kerim. Hadi bakalım. Bunca zamandır açıklamalarda bulunuruz. Bir tek yanlışımızı yakalayabildiniz mi? O kadar gayretinize rağmen. Öyleyse soruyorum sevgili kardeşlerim, sizlere soruyorum. Neden biz size dostuz da siz bize neden dost değilsiniz? Hiç kendi kendinize sordunuz mu? Bu fark bile yetmez mi? Sadece bu farkı idrak etmeniz bile yetmez mi kimliğimiz konusunda? Biz insanlara Allah'ın kurtuluşunu açıklıyoruz. Size de açıklıyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileseniz, karşı çıkmasanız, insanları da ondan caydırmaya çalışmasanız, birazcık inceleseniz Kur'an-ı Kerim'i, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördüğünüz zaman, o zaman ne yapacaksınız? Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? O sizin en büyük dostunuz, sizin de bu güzellikleri yaşamanızı istemiyor mu zannediyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zaman çok hızlı bir şekilde akıyor. Ve gene zamanımız doldu. Sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle geçirdiğimiz bu bir saat çabucak sona erdi. Gönlümüz sizlerde kaldı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenahin kılsın. Dualarımızda sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

0: فاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bir mutluluk sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere, onun mutluluğundan bahsetmek üzere sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Kim Allah'ın yolundaysa o kişi mutlak olarak mutludur. Mutlak olarak mutludur. Ve Allah'ın yolunda olmayan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değildir. Hadi bakalım şimdi, buyurun. Bir iddia söz konusu gibi görünüyor. Hayır, bu bir iddia değil. Sadece Kur'an hakikatlerinin ortaya konması. Öyleyse ne demek istiyoruz? Allah'ın yolunda olmak ne demek? Allah'ın yolunda olmamak ne demek? İşte burası Türkiye, insanların %99'undan fazlasının Müslüman olduğu bir ülke. Nüfus kağıtlarında öyle yazıyor. Ama Kur'an hakikatlerine baktığımız zaman Kur'an'daki adı geçen Müslümanların, Kur'an'da vasıf verilen Müslümanların hiçbir zaman %10'a ulaşamadığını görüyoruz. En kötüsü, o Müslümanların standartında olmayan bir kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, belki %10 da çok büyük bir rakam. Belki %5 bile değil. Sevgili kardeşlerim, Kur'an unutulmuş. Bu sebeple insanlar artık mutlu olma istikametinde bir yaşantının sahibi olamıyorlar. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey bir dilekle başlar. Mutluluğun var olabilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bir başka ifade, kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezse o kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değildir. İşte Kur'an bunu söylüyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönüldaşlar. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizlere mutluluktan bahsetmek üzere buradayız, huzurlarınızdayız. Mutluluğun tarifi nedir? Kim mutludur, kim mutsuzdur? Bizim mutluluktan muradımız ne? Acaba mutluyum diyen insanların muradı ne? Soruyoruz, siz mutlu musunuz? Mutluyuz diyorlar. Peki
Mutluluğunuz devamlı mı? Beklemediğiniz bir kötü haber sizin üzerinizde nasıl bir tesir icra eder? Bir ölüm haberi, bir hastalık, bir başka olay. O zaman üzülürüz diyorlar tabii. Sevgili kardeşlerim, mutlu olan insanın mutluluğunu dünyadaki hiçbir hadise değiştiremez. O hep mutludur. Bu olayların en kötüsü ölümdür, öyle değil mi? Yani insanı en çok üzen, şu mutluyum, mutluyum, mutluyum diye ortalıkta gizlenenleri, yakınlarından birisi, sevdiklerinden birisi öldüğü zaman ne halde görürsünüz, biliyorsunuz. Öyleyse onlar mutlu değiller. Mutluluk öyle bir betiredir ki kesintisiz bir müessesedir. İnsanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde, hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde, o kişinin kesintisiz bir mutluluğu, huzur halini, uyum halini yaşaması lazım. Mutluluk bir uyum halidir. Asıl tabiriyle sulh ve sükun halidir. Kişinin çevreyle ilişkisinde, onlarla huzur içinde bir yaşamı bütünleyebilmesi halidir. Allah ile olan ilişkilerinde huzur içinde bir bütünü sağlaması halidir. İç dünyasında kesintisiz bir huzur ve mutluluğu, uyum halini yaşamasıdır. Öyleyse ne mene bir şey bu mutluluk denilen olay ki bu kadar uzun uzun tarifler ediyoruz. Mutlu musunuz diye soruyoruz herkese. Herkes de mutluyum cevabını veriyor. Peki bu cevabı verenler buyursunlar bakalım şimdi. İç dünyanızda mutluluğun tahakkuk edebilmesi için içinizdeki iki düşman kardeşin barışması lazım. Ya eğer bu düşman kardeşler barışmazsa mutlu olamazsınız. Sadece kendisini bazen mutlu zanneden bir insan olursunuz. Düşman kardeşler mi dediniz? Yani ne demek istiyorsunuz diyeceksiniz. Evet. Bir nefsiniz var, bir de ruhunuz var. Fizik vücudunuz bir mekandır. Bu mekanı paylaşan iki ayrı sistemin sahibisiniz. Birisi Allah-u Teala'nın size üfürdüğü ruhunuz. %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir varlık. Hani yanlış bir şey yaptığınız zaman içiniz acır ya, bir huzursuzluk duyarsınız ya, işte o huzursuzluğu size yaşatan ruhunuzdur. Ne zaman birisine karşı kötü bir davranışta bulunduysanız, haksız bir davranışta bulunduysanız, arkasından duyacağınız azap Allah'ın size azabıdır ve huzursuzluk da ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluktur. Öyleyse bunların olmadığı bir dünyada yaşamak mümkün mü? Mümkün. Nasıl mümkün? İçinizdeki kavgayı bitirerek mümkün. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz. Şunu demek istiyoruz. Ruhunuz ve nefsiniz birbirine zıt yapıda yaratılmıştır. Nefsiniz kalbinde %100 afetlerle donatılmıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, haset, düşmanlık, isyan, iptilalar, bütün bu afetler
Allah'ın bütün emirlerine kendi cephelerinden, kendileriyle alakalı olan kesimde mutlaka karşı çıkacaklardır. Gene kendi cephelerinden Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri, her biri kendisi açısından karşısına çıkan olaylarda mutlaka işlemek isteyecektir. Öyleyse nefsiniz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemeyen, reddeden, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir afetler kumkumasıdır. Afetlerle donatılmıştır. Ve bunlar sizi sadece huzursuz eden özelliklerdir. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleseniz huzursuzluk duyarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmezseniz gene huzursuzluk duyarsınız. Çünkü Allah Teala emir vermiştir. Onu gerçekleştirmediğiniz zaman Allah Teala yasak etmiştir. Özellikle yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman içinizde bir huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. İşte Allah Teala nefsinize azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Ve insanlar mutluluğu ne olduğunu bile anlamadan, yaşayamadan bu dünyada yaşarlar. Sonra da ölüp giderler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, bütün insanlar için söz konusu olan mutluluğu yaşamak hepinizin elindedir. Evet, hepiniz bu yetkinin sahiplerisiniz. Anahtar, mutluluk kapısını açacak olan anahtar, o bir dilektir. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bir insan bu dileğin sahibi olmadığı sürece hep iç dünyasında huzursuz olacaktır. Çünkü nefsinin tersi olan, nefsinin afetlerinin tersi olan hasletlerle donatılmış olan bir de ruhunuz var içinizde. Allah neyi emrediyorsa mutlaka yerine getirmek isteyen, buna can atan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir ikinci varlık size üfürülmüş doğumunuzda. Herkes bir ruh taşır, herkes bir de nefs taşır. Fizik vücut bu ikisinin de mekanıdır. Şekli ise fizik vücudunuzun %100 aynıdır her ikisinin de. Her saçının teline kadar her şeyiyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, o zaman akıl denilen bir güç size kumanda ediyor. Beyninizi size kumanda etmek için kullanıyor. Allah-u Teala'nın evrensel aklı. Bu akıl Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Ve Allah-u Teala da aklı kullanır, siz de kullanırsınız. O akıl ki fizik vücudunuzu idare etmek için beyninizi vasıta olarak kullanır. Beyniniz fizik vücudunun kullanılmasının laboratuvarıdır. Bu laboratuvara ulaşan akıl vücudunuzun sinir sistemiyle bağlantılı olarak her istediğini size yaptırır,
ve siz onu o zaman akıl sizi kullandığı halde siz de onu kullanmış olursunuz, aklınızı kullanmış olursunuz. Öyleyse aklın bütün insanlara eşit olarak verildiğini bilelim. Ama insanların bu akıldan istifade etme yetenekleri beyinlerindeki kabiliyetlerle hudutludur. Herkes farklı bir beyin yapısının sahibidir. Bu sebeple akıl herkese eşit dağıtıldığı halde insanların onu kullanabilme yeteneği sınırlıdır. Herkese göre de farklılıklar gösterir. İşte vücudunuzu kumanda eden bu sistem karar merciidir, aklınız. Nerede dünyaya gelmişseniz aklınız oradaki ortamda, oradaki fizik ortamda şekillenir.

söz konusu. Aklınız sizin doğup büyüdüğünüz ve şu anda da yaşadığınız ortamda şekillenir, hüviyet kazanır. O mekanda aklınız o mekana uygun standartların sahibi olur. Orada bir o ortama uygun şuur kazanırsınız. Nerede doğmuşsanız, nerede yaşamışsanız yaşadığınız ortama uygun bir şuuru kazanacaktır aklınız. Ve de o şuurla size hükmedecektir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, Allah'ın yasakladığı fiillerinde tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda aklınız hep nefsinizin dediklerine yeşil ışık yakacaktır. Bu ise sizi devamlı mutsuz edecektir. Devamlı yanlışlıklar işleyeceksiniz. Hem emirler cephesinde Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyeceksiniz, hem de yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği fiillerde işleyeceksiniz. Her seferinde bir cezalanma olayıyla karşılaşacaksınız ve ömür boyunca bu huzursuzluğu hep yaşayacaksınız, yaşayacaksınız, yaşayacaksınız. Üç ayrı cephede de mutsuzluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda devamlı bir kavga olacak. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi istediği için, ruhunuz da istemediği için aralarında devamlı bir kavga olacaktır. Nefsiniz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istemediği için, ruhunuz da yapmak istediği için gene aralarında devamlı bir kavga olacaktır. Diyalektik bir iç dünya kavgası. Ömür boyunca bu kavgayı sürdüreceksiniz. Hep kavgada, savaşta yaşayacaksınız. Hangi an hangisi galip gelirse onun dediğini yapacaksınız ki buradaki galibiyet %90'ın çok ötesinde nefsinize ait olacaktır. Çünkü aklınız o nefsani ortamda şekillenmiştir. Size göre içki içmek söz konusudur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusudur. Bunda da bir beyiz görmüyorsunuz. Çünkü yaşadığınız ortam onun ortamı. Bizim de hayatımızın 30 yılı öyle bir ortamda geçti. Aklımız ona göre şekillendi. Hakikatleri öğrendiğimiz zaman o kadar büyük hataları nasıl işlediğimize şaştığımız hatalar yaptık. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında herkes hata yapar. Öyleyse hayatınızın dizaynı içerisinde bütün güzellikleri yaşamak hepinizin hakkı. Ama çevre şartları, aklınızın şuur kazandığı ortam size Allah'a ulaşmayı dilemedikçe devamlı hatalar yaptıracaktır. İşte iç dünyanızda her olayda nefsiniz Allah'ın emirlerine ters düşen talebin sahibi olarak devreye girecektir. Ruhunuz da nefsinizin bu negatif talebine karşı çıkacaktır. Ruhunuzla nefsiniz arasında her an bir çatışma, bir kavga söz konusu olacaktır. Nerede kavga varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemediğin

sürece sürgüt devam edecek olan bir iç dünya savaşıdır. Nefsinizle ruhunuzun kesintisiz çatışmalarına hep sahne olacak iç dünyanız. Hep kavga içinde, anlaşmazlık içinde bir hayat yaşayacaksınız. Ve hep kavganın içinde olduğunuz için hep mutsuz ve huzursuz olacaksınız. Ama paranız varmış, ama dünyada siz rahat yaşayacağınızı zannediyormuşsunuz. Göreceksiniz ki paranız size mutluluk sağlayamaz. Onun için Allah-u Teala'ya hep yalvarıyoruz. Ya Rabbi, şu mutlu olacaklarını zanneden insanlara parayla şu parayı ver de onunla mutlu olamayacaklarını anlasınlar. Belki o zaman senin yolunu tercih ederler diye Allah'tan talepte bulunuyoruz hep insanlar için. Allah da kendi hükmünü icra ediyor. Allah Teala sadece dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir de iç dünyanızda mutsuzsunuz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman nefsinizle ruhunuz arasında her gün kesintisiz bir kavganın sahibisiniz. Hep iç dünyanızda bir çekişme olacak. Ve aklınızda genel standartlarda hep nefsinize yeşil ışık yakacak. Allah'ın yasak ettiği fiilleri hep işleyeceksiniz. Arkasından söylediğim huzursuzluğu yaşayacaksınız ve sıkıntıyı yaşayacaksınız. Allah size azap edecek. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk verecek. Ya da Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmeyeceksiniz. Gene bilmediğiniz bir şekilde huzursuzluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Gidelim dış dünyanıza, başka insanlar. Herkes de nefs mevcut olduğu için, nefsin de egosu, ego dediğimiz standart nefsin afetleri, herkesten üstün olmak veya en azından üstün görünmek sevdasındadır. Bunun için de etrafındaki insanlara hep öyle olduğu intibaını nakşetmeye çalışır. Arkasında ben senden üstünüm, bana saygı göster gayreti vardır. Bu bütün nefslerin ortak özelliğidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat için çeşitli yollar dener. Ömrü boyunca da bunu devam ettirir. İşte sevgili kardeşlerim, bu sebeple böyle olan her davranışınız sizinle beraber olan kişiye negatif bir etkiyi mutlaka oluşturur. Her etki bir tepkiyle sonuçlanır. O sizinle beraber olan kişi de o sizden daha üstün olduğunu ispata çalışır. Böylece aranızda ya açık bir anlaşmazlık ya da ortaya konulmayan ama davranışlarda özellikle kendisini gösteren bir stresli hayata sizi iter. Görünür veya görünmez şekilde iki tarafta birbirinden üstün olduğunu karşı tarafa ispatlamak için devamlı gayretlerin içindedir. Ve de her seferinde taraflardan biri mutlaka kırılacaktır. Alternatif yoktur. Davranış biçimleri mutlaka bu noktaya kişileri devamlı olarak getirecektir. Ve üstünlük taslayan herkes etrafındaki insanların beğenmediği bir özelliğin sahibidir. Belki bazılarının ondan nefret etmesine sebebiyet veren
bir ajallık duygusunun dışarıya vuran üstünlük psikozu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir davranış biçiminde etrafınızdaki insanlarla aranızda kesintisiz bir kavga her tendansta gerçekleşir. Ve de hep mutsuz bir insan olmakta, etrafınızdaki insanlarla geçimsiz, sıkıntılı ve mutsuz bir insan olmakta devam edersiniz. Çünkü dış dünyanızda kavga vardır. Kavganın ve kaosun mevcut olduğu her yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır, anlaşmazlığın verdiği stres vardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, dış dünyasında da kesinlikle mutsuz bir insandır. Devamlı bir kavganın içindedir etrafındaki herkesle. Herkesin üstün olduğunun ispatı sadedinde devamlı çabalar harcar ama devamlı kavga içinde bir hayat geçirir. Çünkü etrafındaki insanlar da ondan üstün olmanın sevdasındadırlar. Onlar da o cepheden bir görüntü sergilemeye çalışırlar. Böylece birbirine zıt olan talepler sebebiyle anlaşmazlık devam eder, gider. O kişi çevresiyle de devamlı savaş halinde olan bir insandır. Bunun sadece tendansları değişiktir. İnsanların her biriyle ayrı bir açıdan, ayrı bir cepheden ve ayrı bir boyutta, bazılarıyla çok, bazılarıyla az bir anlaşmazlık içinde ama mutlaka anlaşmazlık içindesiniz. Bu iki faktörün ötesinde bu dış dünyanızdaki mutsuzluğu ifade eder. Bütün bunların ötesinde bir de Allah ile olan ilişkilerde insanın mutsuzluğu söz konusudur. Allah'ın emrettiği emirler vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu Allah'ın ibadetlerini yapmadığı sürece insan farkına varmadığı bir huzursuzluk yaşar. Bu emirler cephesindeki huzursuzluktur. Bir de Allah'ın yasak ettiği fiiller söz konusu. İçki içmek, kumar oynamak, zina, Allah'ın yasak fiilleri. Bunları yapan kişi de her olaydan sonra mutlaka huzursuzluğu yaşar. Çünkü Allah-u Teala onu mutlaka azap edecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Hem emirler cephesinden kişi azaba muhatap olur, huzursuzluğa, hem de yasaklar cephesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan iç dünyasında mutsuzsa, huzursuzsa, nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle o kişi iç dünyasında huzur içinde değildir. O kişi dış dünyasında nefsinin afetleri sebebiyle başka insanlarla devamlı bir çekişmenin içindeyse, devamlı bir stres söz konusudur bu kişinin üzerinde. Bu kişi dış dünyasında da mutlu değildir. Ve devamlı huzursuzluğu yaşar. Bu kişi mutlaka başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunacaktır. Bulunduğu zaman ilk huzursuzluk oluşmuştur. Allah-u Teala onu azap edecek. Ruhta nefse huzursuzluk verecektir. Yeter mi? Yetmez. Bu davranışı yaptığı kişi de ona mutlaka mukabele edecektir. Fırsatı bulduğu zaman mukabele edecektir. Bu sefer de bu kişi kendi yaptığı hatayı artık unutmuştur. Ama o karşısındaki kişinin kendisine
yaptığı, kendisine karşı yaptığı davranış biçimi o kişiyi onun aynını mukabele etmeye zorlayacaktır. Ve kişi kendisine yapılan kötü davranışın intikamını almaya çalışacaktır. Aldığı zaman kendisinden intikam alınan kişi ikinci defa huzursuz olacaktır. O başka kişiye kötü davrandığı zaman Allah'ın kendisine verdiği huzursuzluğu bu sefer başka birisinin kendine yaptığı o haksız davranış sebebiyle yaşayacaktır. Çünkü kendisine göre bu bir haksız davranıştır. Kendisinin karşı tarafa yaptığı olayı bu olayı ikinci olayı doğuran bir faktör olarak görmez. Kendisine yapılan bir yanlış davranış söz konusudur ve bu onu üzer. Üzerse onun da intikam almasına sebebiyet verir. Tekrar intikam almak sevdasına düşer. İntikamını alabilirse Allah Teala ona azap edecektir. Kişi huzursuz olacaktır. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. İntikamını alamazsa bu sefer de şuuraltı birikimi onu huzursuz edecektir. Kişi hep huzursuz olacaktır sevgili kardeşlerim. Hep huzursuz olacaktır. Hep sıkıntı içinde yaşayacaktır. İç dünyasında mutsuzdur. Nefsiyle ruh arasındaki kesintisiz kavga sebebiyle dış dünyasında mutsuzdur. Bu anlattığımız olaylar sebebiyle. Allah ile ilişkilerde de mutsuzdur. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için ve yasak ettiği fiilleri devamlı işlediği için. Öyleyse madalyonun bu tarafını bir kenara koyalım ve yeniden bir madalyon alalım, öbür tarafına bakalım. Orada ne var? Orada mutluluk var. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutluluğu. Bu kişinin mutluluğu derece derece artar. Başlangıçta bu kişi de başkaları gibi mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar. Ne yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hemen mutlu mu olur? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediği an mutsuzluk dünyası bıçakla kesilmiş gibi o kişiden ayrılır. Acaba neden? Artık şeytan ona tesir edemediği için. Allah Teala şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini yok etmiştir. Yoksa o insan devamlı şeytan tarafından aldatılmakta, yanlışları işletilmektedir. Şeytanın tarafından ona yanlışlıklar işletilmektedir. Ve kişi bunu kendi düşüncesinin mahsulü zannetmektedir. Herkesin etrafında mutlaka bir şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizdeki ses size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa ve Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamanızı söylüyorsa, sakın o sesin sizin sesiniz olduğunu zannetmeyin. O ses şeytanın sesidir. Hepinize şeytanlar hitap etmek imkanının sahibidir. Ve kendi sesinizi zannettiğiniz için onun dediklerini gerçekleştirirsiniz. Arkasından da bir azap duyarsınız, huzursuzluğu yaşarsınız. Neden böyle olduğunu da bir türlü bilemezsiniz. Ama huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden böyle? Çünkü bütün insanlar doğuşlarından Allah'a ulaşmayı diledikleri ana kadar şeytanın kuludurlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu olurlar.
Bizi ilk defa dinleyen birisi, hadi canım sen de. Yani bir dilekle hemen şeytanın kulu olmaktan kurtuluyor muyuz? Hem de sen şeytanın kulu olduğumuzu nereden biliyorsun? Diyeceklerdir. Biz de onlara diyeceğiz ki haklısın kardeşim. Gerçekten nereden biliyoruz suali? Çok yerinde bir sual. Bizi yaratan Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yazdırdığı, indirdiği Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde vellezî neştenebu tagute en yabuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra ve beşir ibadî. Sahabeden bahsediyor Allah Teala, diyor ki onlar şeytana tağut, insan ve cin şeytanlar demek. Hem insan şeytanların kandırılarıyla hem de cin şeytanların kandırılarıyla, kandırmalarıyla devamlı olarak insanlar şeytanın kulu olarak kalırlar. O kişiye kendi düşüncesi gibi düşünceleri yutturan o etraftaki şeytanlar o insanı huzursuz eden davranışlara sürüklerler. Arkasından bu kişi huzursuzluğu yaşar. Şimdi ayet-i kerimeye bakıyoruz. Ve onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve de şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah Teala diyor ki onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Başlangıçta şeytana kul olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Yani Allah Teala şeytanın o kişiye içindeki sesiyle hükmetmesini bıçak gibi kesmiş. Kestiği noktadan itibaren kişi inanılması güç bir mutluluğu yaşamaya başlar. Harika bir şekilde kişi huzur içinde bir dünya hayatını yaşayacaktır. Çünkü Allah'ın emrettiği şeyi yerine getirmiştir. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu o kişi hayattayken kendisine ulaştırır. O kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa. Yok. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. 2-3 ay sonra öldü. Burada bu kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine ulaştı. Tabiyetiyle beraber ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı ama ulaşamadan evvel yolda öldü. Bu kişi ikinci kat cennete mutlak olarak girer. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Gene cennete girer ama birinci kat cennete girer. Cennetler yukarıya doğru mutluluk dizaynı içerisinde yaratılmışlardır. Daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hayatın yaşanacağı cennetler yukarıya doğru sıralanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolüne girmiştir. Bütün ibadetleri yapmak o kişiye artık zevk vermeye başlar. Namaz kılmaktan hoşlanır, zikir yapmaktan hoşlanır, oruç tuttuğu zaman açlığı hissettirmez Allah Teala o kişiye. Zekat verdiği zaman bundan büyük zevk duyar. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün emirleri onun için sadece bir mutluluk kaynağı olur. Neden? Çünkü bu noktadan itibaren şeytanlarla, insan şeytanlarla da, cin şeytanlarla da ilişkisi bütünüyle tesir sahası kesilmiştir. Artık başkaları ona negatif istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Kendi iç sesiyle ona
şeytan telkinde bulunamaz. Onları yapması Allah-u Teala tarafından şeytanın kesinlikle önlenir. Böyle olduğu için o kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği bir söz var. Diyor ki Allah-u Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte kişi Allah-u Teala'nın söylediği bu Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde geçen ifadesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar zaten Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel dalalettedir. Onlardan dilediğini Allah Teala dalalette bırakır. Onlar dalalettedir. Allah Teala onlarla ilgilenmez. Ama diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala o kişiyi mutlu kılıyor. Şeytanın o kişiye tesir etmesine kesinlikle engel oluyor. Ve artık o kişi iç sesiyle şeytanına tesir edemeyeceği için Allah'ın kendisine verdiği telkinler istikametinde hareket ediyor. Mutluluğu yaşamaya başlıyor. Bu kişiyi Allah-u Teala mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Tabi kılıyor mürşidine. Ve kişide nefs tezkiyesi başlıyor. Nefs tezkiyesi boyunca o kişinin nefsindeki afetler azalıyor, azalıyor, azalıyor. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin afetleri de o devre içerisinde 5-6 aylık süreç içerisinde de adım adım azalarak o kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar, nurlar afetlerden daha fazla oluyor. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman ki burası 21. basamaktır. Bu noktada o kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Ve o kişinin davranış biçimlerinin yarısından fazlası artık mutluluğu ifade ediyor. Ona huzur içinde bir sonuç sağlıyor. Ve diğer taraftan nefsinin kalbinde sadece %49 afet olduğu için kişinin davranış biçimlerinde %49 yanlışlıkta onu huzursuzluğa sevk eden unsur da mümkün. Ama bu noktadan sonra mümkün. Çünkü o noktaya kadar ruhunu Allah o kişinin kendisine ulaştırıncaya kadar o kişinin nefsindeki afetler üzerinde mutlak hakimiyeti söz konusu oluyor. Allah-u Teala'nın o kişinin şeytan tarafından tesir alanı haline gelmesi önleniyor. Şeytan veya şeytanlar o kişiye ister cin şeytan olsun ister insan şeytan olsun artık tesir edemiyor. Onların tesirini Allah önlüyor. Nereye kadar? Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Bu ise 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimi, yani %51 nur birikimiyle gerçekleşiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay
o kişinin mutluluğunun devamlı olduğu bir yere kadar sürer ve ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur, nefsinin kalbindeki nurlar %51'i aşar. İşte bu nokta Allah'ın verdiği sözün tamamlanmasıdır. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu ulaştırması şeytanın hakimiyetinin yok olduğu, nefsin afetlerinin %51 oranında yok olduğu, nurların %51 nefsin kalbine hakim olduğu bir noktadır. %49 hala karanlıklar vardır ama kişi zikrine devam etmektedir. Bu noktaya kadar herkes emniyettedir. Çünkü Allah söz vermiştir, sözünü mutlaka yerine getirecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bu garantiyi veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'ın verdiği söz buraya kadar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz üçüncü basamakta dünya saadetini yaşatmaya başlar. Kesintisiz bir mutluluğu yaşarsınız. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşana kadar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda o gün ölseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cehenneme gitmesi mümkün değildir. Mutlaka birinci kat cennet onundur. Kim mürşidine ulaşır da tabiyetini gerçekleştirirse mürşidi Allah gösterir. Üstelik de herkese göstermez. Bir kişi kötü niyetli olarak biri hakkında hacet namazı kılsa, istihare namazı kılsa Allah Teala ona göstermez. Görmek için huşu sahibi olmak lazım. Allah Teala bunu söylüyor Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabr ve salate innehu lekebîratun illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizin kim olduğunu öğrenin ya da sorun, falanca kişi devrin imamıdır diye sorun diyor Allah Teala. Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Vestainu bis sabr ve salate innehu lekebiratun illa alel hashiin. Ellezine yuzunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu Allah'a sorun. Bu muhakkak ki büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine, geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar. Öyleyse ruhun Allah'a dönmesi söz konusu. Ölmeden evvel kişi Allah'tan mürşidini soruyor ve Allah Teala ona söylüyor.
İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, 100 defa sorsa ona Allah Teala bir şey göstermez. Huşu sahipleri hariç Allah'a ruhlarını mutlaka ulaştıracağına inananlar, onlar hariç. Özellikler: o kişi Allah'a inanıyor. 1-2 Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyor. Üçüncüsü de bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dördüncüsü, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki belirttiği gibi, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. Bu 4 inancın sahibi olan kişi, o huşunun sahibidir. Kesin şekilde inanıyor Allah'a ulaşacağına. O zaman ancak ona Allah Teala gösterir mürşidinin kim olduğunu. Devrin imamının kim olduğunu da Allah'a soracak kişinin bu özellikleri taşıması gerek. O zaman o kişiyi Allah Teala mutlaka onu gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda kavganın bitmesi, dış dünyanızda kavganın bitmesi, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde kavganın bitmesi, daimi zikre ulaştığınız zaman kesinlik kazanan bir olaydır. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen devrede de bunlar bütünüyle Allah Teala tarafından yok edilir. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar huzur içinde bir 5-6 ay geçirirsiniz. Çok mutlu günler geçirirsiniz. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar, ulaşınca şeytanla ilişkinizi ortadan kaldıran Allah Teala tek aradan çekilir. Ve şeytan size Allah'ın yolundan saptırmak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. O noktada gereken şey, sizin 33 bin zikre ulaşmış olan zikrinizin devamlı artış göstermesidir. Eğer zikrinizi arttırmaya devam edebilirseniz, şeytanın üzerinizdeki tesiri asla oluşmayacaktır. Ondan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra ihlas sahibi olacaksınız. Sonra da iradenizi de Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılanın cümlesiyle tayin edileceksiniz. İşte bütün bu güzellikleri yaşamak mutluluğun ayrı ayrı bölümleridir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bu sohbetimizde de inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Değerli izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisini var. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
2: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
3: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin, kendinize çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
2: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
4: Önemli olan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları top size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz size doğru giren karanlık bir saygıyı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
1: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini, benim için geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana pratik edersenek ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Yarabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bileceğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
4: Ezri, sıfırın evlenecek olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız.
1: İşte daim fikire ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır. O sıfır tesire ulaşmanız asıldır.

Nebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirlerine neyi soruyorlar? Büyük haberden. Ki onlar onun hakkında ihtilaf içindeler. Hayır, yakında bilecekler. Sonra, hayır, yakında bilecekler. Arzı döşek kılmadık mı? Ve dağları yeri sabit tutan kazıklar yapmadık mı? Ve biz sizi çift olarak yarattık. Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık. Ve geceyi libas, örtü kıldık. Ve gündüzü maişet, geçim zamanı kıldık. Ve sizin üstünüzde sağlam, kuvvetli 7 kat bina ettik. Ve orada pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık. Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye. Sarmaş dolaş olmuş iç içe bağlar ve bahçeler oluşsun diye. Muhakkak ki fasıl ayrılma günü önceden tayin edilmiş bir vakitti. Sura üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz. Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur. Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur. Azgınlar için meab, sığınılacak yer olarak. Onlar orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır. Orada bir serinlik ve bir içecek tatmazlar. Gassak, irin ve hamimden, kaynar sudan başka. Uygun bir ceza karşılık olarak. Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı. Ve ayetlerimizi tekzip ederek yalanladılar. Ve biz her şeyi yazarak saydık, tespit ettik. Haydi, azabı tadın. Size artık azaptan başkasını artırmayacağız. Muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için kurtuluş ve kazanç vardır. Bahçeler ve üzüm bağları vardır. Ve aynı yaşta şahane endamlı genç kızlar. Ve içi dolu kadehler vardır. Orada boş söz ve yalan işitmezler. Bunlar Rabbin tarafından hesaba karşılık verilen mükafattır, ihsanlardır. Allah göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahman olan Rabbidir. Hiç kimse ondan bir hitaba malik değildir. O gün ruh, devrin imamının ruhu ve arşı tutan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve izin verilen sadece sevap söylemiştir. İşte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Artık dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, melce olur. Muhakkak ki sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak. Ve kafir olan, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Nâziât Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 46 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalarak kuvvetle söke söke çekip alanlara andolsun. Yumuşaklıkla incitmeden çekip çıkaranlara andolsun. Yüzdükçe yüzenlere, akarak gidenlere andolsun. Ve de yarışarak öne geçenlere andolsun. Ve de emirle işleri tedbir edenlere, emri yerine getirip idare edenlere andolsun. O gün sarsan sarsacak. Arkasından gelen ikinci sarsıntı onu
birinci sarsıntıyı takip edecek. İzin günü kalpler dehşetten şiddetle çarpacaktır. Onların bakışları korkudan zillet içindedir. Derler ki, gerçekten biz mutlaka mezardaki cesetlerimiz dirilerek ilk halimize geri döndürülen kimseler mi olacağız? Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Dediler ki, o zaman bu dönüş, diriliş hüsranlı bir dönüştür. Halbuki o diriliş sadece tek bir sayhadır. İşte o zaman onlar yerin, toprağın üstündedirler. Sana Musa aleyhisselamın kıssası geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da nida etmişti, seslenmişti. Firavun'a git, muhakkak ki o azdı. Ve de ona de ki, sen tezkiye olmak, nefsini temizlemek ister misin? Ve seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim de. Böylece huşu sahibi ol. Bundan sonra ona büyük mucize gösterdi. Fakat o Firavun yalanladı ve isyan etti, asi oldu. Sonra koşarak arkasını döndü. Hemen kavmini topladı, sonra da onlara nida etti, seslendi. Sonra da Firavun dedi ki, ben sizin çok yüce Rabbinizim. Bunun üzerine Allah onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti, yakalayıp helak etti. Muhakkak ki bunda korkan kimse için elbette ibret vardır. Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor? Onun semanın tavanını yükseltti, yüksekliğini artırdı. Sonra da onu sevva etti, dizayn edip düzenledi. Ve onun gecesini kararttı ve onun duhasını, aydınlığını ortaya çıkardı. Ve arz bundan sonra da onu yayıp döşedi. Ondan yerden onun suyunu ve merasını, yeşilliğini, otlağını çıkardı. Ve dağlar ona yeryüzüne onları muhkem, sağlam olarak yerleştirdi. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o büyük, dayanılmaz musibet kıyamet vakti geldiği zaman. O gün insan ne için çalıştığını, ne yaptığını tezekkür eder, düşünür. Ve alevli ateş cehennem, onu görecek olan kimseye açıkça gösterilmiştir. Fakat artık kim taşkınlık etmiş, haddi aşmış ise ve dünya hayatını tercih etmiş ise, o takdirde muhakkak ki alevli ateş cehennem, o barınacak yerdir. Ve fakat kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise, heveslerine uymamışsa, o takdirde muhakkak ki cennet, o barınacak yerdir. Sana o saatten, kıyametten soruyorlar. Onun vuku ne zaman? Sen de onun zikrinden başka ne var? Onun beyanından başka bir bilgin yoktur. Onun sonu Rabbinedir. Sen sadece ona huşu duyan, ondan korkanlar için bir uyarıcısın. Sanki onlar onu kıyameti görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluk vaktinden başka zamanları kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 42 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Huzursuz oldu, yüzünü buruşturdu ve başını çevirdi, ilgilenmedi. Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi sebebiyle. Ve sen bilemezsin. Umulur ki böylece o tezkiye olur. Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir. Fakat kendini müstani gören, bir şeye muhtaç olmadığını sanan kimse. Oysa sen ona yöneliyorsun.
ve onun tezkiye olmamasında senin üzerinde bir sorumluluk yoktur. Halbuki sana koşarak gelen kimse ve o huşu duyuyor. Oysa sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, muhakkak ki o Kur'an bir zikirdir, öğüttür. Artık dileyen kimse onu zikreder, ondan öğüt alır. O Kur'an mükerrem, şerefli sayfalardadır. Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış sayfalardadır. Sefirlerin, katiplerin elleriyle, kerim olan sadıkların elleriyle yazılmıştır. İnsan kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. O ne kadar çok nankör. Allah onu hangi şeyden yarattı? Nutfeden, bir damladan onu yarattı. Sonra da ona kader tayin etti. Gelişimini, DNA'larını programladı ve ömür tayin etti. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu. Sonra onu dilediği zaman neşredecek, diriltecek. Hayır, insan Allah'ın ona emrettiği şeyi kada etmedi, yerine getirmedi. İşte insan yemeğine baksın. Biz suyu nasıl akıttıkça akıttık. Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki, böylece orada taneler yetiştirdik ve üzümler ve yoncalar ve zeytinler ve hurmalar ve ağaçları iç içe olmuş, dalları birbirine girmiş bahçeler ve meyveler ve meralar, otlaklar. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o sahha, sağır edici büyük gürleme geldiği zaman, o gün kişi kardeşinden kaçar. Ve annesinden ve babasından ve eşinden ve oğlundan kaçar. Onların hepsinin o gün izin günü kendilerini meşgul eden bir şeyini, işi başından aşan bir hali vardır. O gün izin günü parlayan yüzler vardır. Müjdelenmiş gülen yüzler vardır. Ve o gün izin günü üzeri tozlu, toza toprağa bulanmış yüzler vardır. Onu bir karanlık kaplar. İşte onlar kafirdir, facirdir. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş bürülüp dürüldüğü zaman ve yıldızlar solduğu, enerjilerini tükettiği zaman ve dağlar yürütüldüğü zaman ve yüklü develer salındığı, başıboş bırakıldığı, kıymetli dünya malları terk edildiği zaman ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman ve denizler ateşlendiği zaman ve nefsler eşleştirildiği, fizik vücutla birleştiği zaman ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah sebebiyle öldürüldü? Ve sayfalar, amel defteri açıldığı, hayat filmi oynatıldığı zaman ve sema mekanlarından sıyrılıp kaldırıldığı, perdeler açıldığı zaman ve cehennem kızıştırıldığı, şiddetle alevlendirildiği zaman ve cennet yaklaştırıldığı zaman her nefs hazırlamış olduğunu bilmiş olacak, hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek. Bundan sonra hayır, Hünnes'e, merkezi çekim kuvvetine yemin ederim. Cevalan edene, merkezi çekim kuvvetinin etrafında yörüngede dönene ve kararmaya başladığı an geceye andolsun. Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun. Muhakkak ki o Kur'an gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. Yüce Arş'ın sahibinin yanında büyük şeref, makam ve itibar sahibidir. O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır.
Ve sizin arkadaşınız Mecnun deli değildir. Ve andolsun Resul, onu Cebrail aleyhisselamı ufukta apaçık gördü. Ve o,

İnfitar Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sema çatlayıp yarıldığı zaman ve yıldızlar dağıldığı zaman ve denizler kabarıp karıştığı zaman ve kabirler altüst edildiği, ölüler dışarı çıkarıldığı zaman her nefs ne takdim ettiğini, yaptığını ve neyi tehir ettiğini, yapmadığını bilmiştir. Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan, mağrur kılan nedir? O senin Rabbin ki seni yarattı. Sonra seni sevva etti, dizayn etti. Sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı. Dilediği surette, şekilde seni terkip etti, farklı genetik şifreleri bir araya getirip her insana farklı suretler verdi. Hayır, bilakis siz dini yalanlıyorsunuz. Ve muhakkak ki sizin üzerinizde mutlaka hıfzeden hafaza melekleri vardır. Şerefli yazıcılar, kaydediciler olarak yaptığınız şeyleri bilirler. Muhakkak ki ebrar olanlar, elbette nimetler içindedir. Ve muhakkak ki füccar mutlaka alevli ateş içindedir. Din günü ona alevli ateşe yaslanırlar, atılırlar. Ve onlar ondan alevli ateşten gayip olacak, kaybolacak, yanıp bitecek değillerdir. Ve din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Sonra evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye güç yetirmeye malik değildir. Ve izin günü emir Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 36 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Eksik ölçenlerin ve eksik tartanların vay haline. Onlar ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar, dürüst olup tam ölçerler. Ve onlara, insanlara satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler, eksik tartarlar. İşte onlar beyaz edileceklerini, diriltileceklerini zannetmiyorlar, bilmiyorlar mı? Azim gün için. Alemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği, kalkacağı gün. Hayır, muhakkak ki füccarın, şeytanın fücuruna tabi olan kafirlerin kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette siccindedir, zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmani kader hücrelerindedir. Ve siccinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. İzin günü, yalanlayanların vay haline. Onlar ki din gününü yalanlıyorlar ve onu din gününü, haddi aşan asi günahkarların hepsi hariç kimse yalanlamaz. Ona ayetlerimizi okuduğu zaman, evvelkilerin masalları dedi. Hayır, bilakis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı, kalplerini kararttı. Hayır, muhakkak ki onlar, izin günü Rablerinden elbette perdelenmiş olanlardır, Rablerini göremezler. Sonra muhakkak ki onlar elbette alevli ateşe atılacak olanlardır. Sonra onlara bu sizin kendisini yalanladığınız şeydir denilir. Hayır, muhakkak ki ebrar olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette illiyindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci alemdeki kader hücrelerindedir. Ve illiyinin ne olduğunu sana bildiren nedir?

O, rakamlandırılmış, kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. Ona mukarrebin, yakın olan melekler şahit olurlar. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Sen nimetin pırıltısını, sevincini onların yüzlerinde görüp anlarsın. Onlara mühürlenmiş sadece kendilerinin açacağı halis şaraptan sunulur, içirilir. Onun o şarabın sonu misktir, şahane mis kokusudur. Ve yarışanlar artık bunda bunun için yarışsınlar. Ve onun mizacı, muhtevası teslimdendir. O bir pınardır ki ondan mukarrebin, Rabbine yakın olanlar içer. Muhakkak ki suçlu olanlar, günahkarlar, amenu olanlara gülüyorlardı. Ve onların, amenu olanların yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar. Ve ailelerine döndükleri zaman neşeyle dönerler. Ve onları gördükleri zaman muhakkak ki onlar gerçekten dalalette olanlardır dediler. Ve onların amenu olanların üzerine gözetici olarak gönderilmediler. Artık bugün amenu olanlar kafirlere gülüyorlar. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Kafirler yapmış oldukları şeyler sebebiyle cezalarını buldular mı? İnşikak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 25 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü yarıldığı zaman ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman ve içindekileri dışarı attı ve boşaldı. Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ey insan! Muhakkak ki sen Rabbine doğru yola çıkarak cehd ile nefsinle cihad edersin. Sonunda ona mülaki olursun, ruhunu Allah'a ilka edersin, ulaştırırsın. Fakat kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise, işte o, kolay bir hesapla hesaba çekilecek. Ve ehline surur içinde sevinçle dönecek. Ve kitabı, hayat filmi arkasından verilen kimse ise, işte o, hemen ölümü davet edecek, helak olmak için dua edecek ve alevli ateşe yaslanacak, atılacak. Muhakkak ki o, dünyada ehlinin arasında iken surur içinde sevinçliydi. Muhakkak ki o, Allah'a asla geri dönmeyeceğini sandı. Hayır, öyle değil. Muhakkak ki Rabbi onu en iyi görendir. Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim. Ve geceye ve örttüğü, barındırdığı şeylere andolsun. Ve nuru tamamlandığı, dolunay haline geldiği zaman aya andolsun. Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz, gök katlarından geçeceksiniz. Artık onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar, inanmıyorlar. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmezler. Hayır. İnkar edenler, kâfirler yalanlıyorlar. Ve Allah onların kalplerinde sakladıkları şeyleri, inkarları, düşmanlıkları en iyi bilir. Artık onları elim azapla müjdele. Ancak âmenû olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiye edici amel yapanlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
Burçlara sahip semaya andolsun ve vaat edilen güne andolsun. Ve şahit olana ve şahit olunana, görene ve görülene andolsun. Hendeklerin sahipleri helak edildi. İçi yakıt dolu ateşin sahipleri. Ki onlar onun ateşin etrafında oturmuşlardı. Ve onlar müminlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı. Ve onlardan intikam almaları, aziz ve hamid olan Allah'a iman etmelerinden başka bir şey için değildi. O Allah ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki onlar, mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve yakıcı azap vardır. Muhakkak ki amenu olanlar, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır. Ve işte bu büyük fevzdir, kurtuluş ve şerefli bir ikramdır. Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir. Muhakkak ki O ilk defa yoktan var ederek yaratır ve sonra geri döndürür. Ve O gafurdur, mağfiret edendir, veduttur, çok sevendir. O arşın sahibidir, meciddir, çok yüce ve şereflidir. Dilediği şeyi yapandır. Sana o orduların haberi, kıssası geldi mi? Firavun ve Semud kavminin ordularının. Hayır, inkar edenler tekzip etmektedirler, yalanlama içindedirler. Ve Allah onları arkalarından ihate edendir, kuşatmıştır. Hayır, o Kur'an meciddir, yüce ve şerefli Kur'an'dır. O levh-i mahfuzdadır, merkezi kompüter sisteminde kayıtlıdır. Tarık Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 17 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semaya ve Tarık'a andolsun. Ve Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? O parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır. Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız, gözleyici ve koruyucu vardır. Artık insan neden yaratıldığına baksın. Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı. O sıvı omurga ile göğüs kafesi arasından orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu çıkar. Muhakkak ki o Allah onu, insanı hayata geri döndürmeye, tekrar diriltmeye elbette kadirdir. Gizli şeylerin açıklanacağı gün artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur. Ve dönüş sahibi semaya andolsun. Ve yarıklara sahip arza andolsun. Muhakkak ki o gerçekten hakkı batıldan ayıran bir sözdür. Ve o sıradan bir söz değildir. Muhakkak ki onlar hile yaparak tuzak kuruyorlar. Ve ben de hile yaparak tuzak kurarım. Artık kafirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin âlâ ismini tesbih et. O ki yarattı, sonra sevva etti, dizayn etti, düzenledi. Ve o ki bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti. Ve o ki yerden mer'a yeşillikler çıkardı. Sonra da onu siyah atık haline getirdi. Kur'an'ı sana biz okutacağız. Bundan sonra sen unutmayacaksın. Ancak bu
Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki O açık ve gizli olanı bilir. Ve kolay gelmesi için biz onu sana kolaylaştıracağız. O halde eğer zikir fayda verecekse zikret, zikri öğret, öğüt ver. Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır ve tezekkür edecektir. Ve şaki olan ondan zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Ki o şaki büyük ateşe atılacak. Sonra onun içinde ateşte ölmez ve de hayat bulmaz. Nefsini tezkiye eden kimse felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve o nefsini tezkiye eden Rabbinin ismini zikretti ve de namaz kıldı. Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Musa'nın sahifelerinde var. Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 26 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gâşiye'nin her yeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felaketin haberi sana geldi mi? İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır. Yorucu işler yapan. Onlar kızgın ateşe atılırlar. Kaynar su pınarından içirilirler. Onların yiyeceği dariden, acı, pis kokulu dikenli ağaçtan başka bir şey değildir. Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez. İzin günü naim, güzel ve parlak yüzler vardır. Dünyadaki sayından, çalışmasından razıdır. Âli cennettedir. Orada boş söz işitmezsin. Orada devamlı akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar vardır. Ve önlerine konulmuş kadehler. Ve dizilmiş yastıklar. Ve yayılmış, süslü, kıymetli halılar vardır. Onlar hala deveye bakmıyorlar mı ki nasıl yaratılmış? Ve semaya nasıl yükseltilmiş? Ve dağlara nasıl dik olarak yerleştirilmiş? Ve yeryüzüne nasıl düzleştirilmiş bakmıyorlar mı? Artık zikret, hatırlat. Sen sadece müzekkirsin, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ancak kim arkasını döner ve inkar ederse, o takdirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. Muhakkak ki onların dönüşü bizedir. Sonra onların hesapları muhakkak ki bize aittir. Fecr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Fecr vaktine andolsun ve 10 geceye andolsun ve çift olana ve tek olana andolsun ve geçip gideceği zaman geceye andolsun. Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu? Rabbinin ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi? Sütunlara sahip İrem şehrine. O İrem şehri ki, beldeler, ülkeler içinde onun bir eşi yaratılmadı. Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a kavmine. Ve kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı? Onlar ki beldelerde, ülkelerde azgınlık yaptılar. Böylece orada fesadı çoğalttılar. Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı. Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir. Fakat insan ne zaman Rabbi onu imtihan edip böylece ona ikram eder ve onu nimetlendirirse o zaman Rabbim bana ikram etti der. Ve fakat
ne zaman onu imtihan edip böylece onun rızkını ölçülü verirse, daraltırsa, o zaman Rabbim bana ihanet etti der. Hayır, bilakis siz yetime ikram etmiyorsunuz ve yoksulları doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz ve size bırakılan mirası hırslı bir yeyişle yiyorsunuz ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. Hayır, arz paramparça parçalanıp dağıldığı zaman ve Rabbin geldiği ve melekler saf saf olduğu zaman ve o gün izin günü cehennem getirilmiştir. İnsan o gün izin günü tezekkür eder, düşünüp hatırlar ve bu zikrin, bu hatırlamanın ona nasıl faydası olur ki? Keşke ben hayatım için yaşarken güzel ameller takdim etseydim der. Artık o izin günü kimse onun Allah'ın azabı gibi azaplandıramaz. Ve kimse onun bağladığı gibi bağlayamaz. Ey mutmain olan nefs! Rabbine dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ey fizik vücut! O zaman nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman bana kul olursun, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Beled Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, bu beldeye kasem ederim ki ve sen bu beldede ikamet ediyorsun. Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun. Andolsun ki biz insanı meşakkat içinde yarattık. İnsan ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O, pek çok mal tükettim der. Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz vermedik mi? Ve bir dil ve iki dudak. Ve onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırdık, yönlendirdik. Fakat o akabeyi sarp yokuşu aşmadı. Ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabeyi aşmak kölenin azadıdır. Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. Yakınlık sahibi akraba olan yetimi. Veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. Sonra amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Akabeyi aşmak. İşte onlar ashab-ı meymenedir. Meymene sahibidir. Amel defteri, hayat filmi sağından verilenlerdir. Ve ayetlerimizi inkar edenler, onlar ashab-ı meşemedir. Amel defteri, hayat filmi solundan verilenlerdir. Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır. Şems Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 15 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşe ve onun duha vaktine, ışığının yayılıp parladığı zamana andolsun. Ve onu takip ettiği zaman aya andolsun. Ve onu güneşi izhar ettiği zaman gündüze andolsun. Onu güneşi sardığı, örtüp ışınlarını giderdiği zaman geceye andolsun. Ve semaya ve onu bina edene andolsun. Ve arza ve onu yayıp döşeyerek yaşanır hale getirene andolsun. Nefse ve onu yedi kademede ahsene dönüşecek şekilde sevva edene, dizayn edene andolsun. Sonra ona, nefse, fücurunu ve takvasını ilham etti. Kim onu, nefsini tezkiye etmişse, felaha, kurtuluşa ermiştir.
Ve kim onun nefsinin kusurlarını örtmeye çalıştıysa, nefsini tezkiye etmemiş ise hüsrana uğramıştır. Semud kavmi kendi azgınlığı sebebiyle Allah'ın Resulünü yalanladı. Onun o beldenin en şakisi deveyi kesmek için ortaya atılınca, o zaman Allah'ın Resulü onlara, "O Allah'ın devesidir ve onu sulayınız. Onun su içme sırasına riayet ediniz," dedi. Fakat onu tekzip ettiler, yalanladılar. Sonra onu, deveyi kestiler. Günahları sebebiyle Rableri onların üzerini azapla kapladı. Sonra da onu o beldeyi dümdüz yaptı, yerle bir etti. Ve Allah onun o beldenin ve halkının ukbasından, akıbetinden, helak oluşlarından korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 21 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Örteceği zaman geceye andolsun ve tecelli edeceği, aydınlanmaya başlayacağı an gündüze andolsun ve erkeği ve dişiyi yaratana andolsun. Muhakkak ki sizin çalışmalarınız, çabalarınız gerçekten dağınıktır, çeşit çeşittir. Fakat kim verdi, infak etti ve takva sahibi oldu ise ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi tasdik ettiyse, o zaman biz ona Allah'ın zatını kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli gördüyse ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi yalanladıysa, o takdirde biz ona zor olanı, kötü akıbete götüren yolu kolaylaştıracağız. Ve helak olduğu zaman malı ona fayda vermez. Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka bize aittir. Ve muhakkak ki evvel ve ahir elbette bizimdir. İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım. Ona çok şaki olandan başkası yaslanmaz, atılmaz. O ki çok şaki olan, hüsnayı yalanladı ve yüz çevirdi. Çok takva sahibi olan ise ondan, nar-ı telazzadan uzaklaştırılacak. O ki en üst seviyede takva sahibi olan, malını verir, temizlenir. Ve takva sahiplerinin bir kimseye malını vermesi, onun Allah'ın katında bir nimet karşılığı olsun diye değildir. O sadece Yüce Rabbinin vecihini, zatını iptiga etti, diledi. Ve o yakında mutlaka razı olacak. Duha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Duha, kuşluk vaktine andolsun. Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Ve ahiret, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden, dünya hayatından daha hayırlıdır. Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek, ihsan edecek, böylece sen razı olacaksın. Seni yetim bulmadı mı? Sonra seni himaye edecek bir kimsenin yanında barındırmadı mı? Ve seni dalalette buldu, sonra hidayete erdirdi. Ve seni yokluk içinde buldu, sonra zengin kıldı. Fakat bundan sonra yetimi kahretme, üzme. Ve amma sahili, bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Ve fakat Rabbinin nimetlerini artık anlat. İnşirah
Şerh Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göğsünü senin için şerh etmedik mi? Yarıp genişletmedik mi? Ve senden yükünü kaldırdık, kaldırmadık mı? Ki o yük senin sırtını bükmüştü. Ve senin için zikrini yükselttik. O halde muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et. Ve öyleyse Rabbine rağbet et, onu öv, hamd et, zikret, tesbih et. Tin Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İncire ve zeytine andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Ve bu emin beldeye, Mekke şehrine andolsun. Andolsun ki biz insanı, nefsini, ahseni takvim içinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu esfeli safiliğine, en sefil hale, nefsinin karanlıklarına iade ettik, çevirdik. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel işleyenler hariç. İşte onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Ey insan! Öyleyse bundan sonra sana dini tekzip ettiren, yalanlatan nedir? Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi? Alak Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. İnsanı bir alaktan, embriyodan yarattı. Oku ve senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki o kalem ile öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar. Kendini müstani görmesi, Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması sebebiyle. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Nehyedeni, men edeni gördün mü? Bir kulu namaz kıldığı zaman. Sen gördün mü? Eğer o kul hidayet üzere ise veya takvayı emrettiyse, sen gördün mü? Eğer yalanladı ve yüz çevirdiyse, Allah'ın onu gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka biz onu perçeminden, alnından yakalarız, sürükleriz. Yalancı günahkar alın. Haydi, meclisini, yardımcılarını çağırsın. Biz yakında zebanileri çağıracağız. Hayır, ona itaat etme ve secde et ve Allah'a yakın ol. Kadir, Kadir Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde biz indirdik. Ve Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda, o gecede Rablerinin izniyle her bir emir için inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selamdır, selamettir. Beyyine Suresi.
Medine'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar, kendilerine beyine açık delil gelinceye kadar küfürlerinden ayrılacak değillerdir. Allah'tan gönderilen Resul, onlara tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. O sayfalar, içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Ve kitap ehli olanlar, onlara beyine gelmesinden önce tefrikaya düşmediler, fırkalara ayrılmadılar. Ancak kendilerine beyineler geldikten sonra tefrikaya düştüler. Ve onlar Allah için hanifler olarak dinde halis kullar olmaktan, nefslerini halis kılmaktan ve namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum din, kıyamete kadar devam edecek din budur. Muhakkak ki kitap ehlinden inkar edenler ve müşrikler cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar yaratılmışların şerli olanlarıdır. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır. Rableri katında onların mükafatı, altlarından nehirler akan adın cennetleridir. Orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı ve onlar ondan Allah'tan razıdır. İşte bu Rabbine huşu duyan kimseler içindir. Zilzal Suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arz, o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman ve arz, ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman ve insan ona ne oluyor dediği zaman, o gün izin günü arz haberlerini anlatacak. Rabbinin ona vahyetmesiyle. İzin günü insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak. Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür. Adiyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes nefese koşanlara and olsun. Sonra hızla çarparak kıvılcım saçanlara. Sonra sabah vakti ansızın akın edenlere and olsun. Böylece onunla tozu dumana kattılar. Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar. Muhakkak ki insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Ve muhakkak ki o buna elbette şahittir. Ve muhakkak ki onun hayır, mal sevgisi gerçekten kuvvetlidir. Artık kabirlerde olanlar çıkarıldığı zaman bilmiyorlar mı ki ve göğüslerde olanlar hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler toplanıp izhar edildiği zaman muhakkak ki onların Rabbi izin günü mutlaka onların her şeyinden haberdar olandır. Kâri'a Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâri'a. Kâri'a nedir? Kâri'anın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar. Ve dağlar
atılmış rengarenk yünler gibi olur. Fakat artık kimin tartıları ağır gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa, işte o razı olduğu bir yaşayış içindedir. Ve amma kimin tartıları hafif gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa, artık onun anası onu saracak olan haviyedir, cehennem ateşidir. Ve onun haviyenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O kızgın, yakıcı bir ateştir. Tekâsür Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Çoklukla mal, mülk, evlat ile övünmeniz sizi oyaladı. Hatta kabirleri ziyaret ettiniz, ölülerinizi bile sayarak çoklukla övündünüz. Hayır, siz yakında bileceksiniz. Sonra, hayır, öyle olmadığını siz yakında bileceksiniz. Hayır, keşke siz ilmel yakîn, kesin bilgi ile bilseydiniz. Mutlaka cahimi, alevli ateşi göreceksiniz. Sonra mutlaka onu aynel yakîn ile gözünüzle göreceksiniz. Sonra izin günü mutlaka nimetlerden sorgulanacaksınız. Asr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Asra yemin olsun. Muhakkak ki insan gerçekten hüsrandadır. Ama amenu olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, ikinci 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye edenler, üçüncü 7 basamağı aşanlar ve sabrı tavsiye edenler, dördüncü 7 basamağı aşanlar hariç. Humeze Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 9 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan çekiştirmeyi ve kaş gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline. O ki malı toplardı ve onu tekrar tekrar sayardı. Malının onu ebedi kılacağını sanıyor. Hayır, o mutlaka hutameye, tutuşturulmuş ateşe atılacak. Ve hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o hutame, yüreklerin üstüne çıkar, yükselir. Muhakkak ki o, onların, kafirlerin üzerine kapatılmıştır. Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar, bağlanacaklar. Fil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı görmedin mi? Bilmiyor musun? Onların hilesini boşa çıkarmadı mı? Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi veya uçan ebabilleri gönderdi. Pişmiş sert tuğladan taşları onların üzerine atıyorlardı. Öyle ki böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar. Kureyş Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
Kureyş'in ülfetini emin ve rahat olmalarını sağladığı için onları yaz ve kış yolculuklarında göçlerinde ülfet ettirdiği, emin ve rahat olmalarını sağladığı için artık bu beytin Kâbe'nin Rabbine kul olsunlar. O ki onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Maun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dini yalanlayanı gördün mü? Oysa yetimi itip kakan işte odur. Ve miskini, yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı doyurmaya teşvik etmez. İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Onlar riya yapanlardır, gösteriş için yapanlardır. Ve mauna, zekata ve yardımlaşmaya mani olurlar. Kevser Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak ki sana nesli kesik diye buğz eden o kendisi ebterdir, soyu kesiktir. Kafirun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ey kafirler, ben sizin taptığınız, kul olduğunuz şeylere tapmam, kul olmam. Ve siz benim kul olduğuma, Allah'a kul olacak değilsiniz. Ve ben de sizin taptığınız şeylere kul olacak, tapacak değilim. Ve siz benim kul olduğum Allah'a kul olacak değilsiniz. Sizin dininiz sizin ve benim dinim benim. Nasr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman, o zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Muhakkak ki o, tövbeleri kabul edendir. Tebbet, Mesed Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli kurudu ve helak oldu. Ona malı ve kazandıkları bir fayda vermedi. Alevli ateşe atılacak. Ve onun odun taşıyan kadını da. Onun boynunda mesedden, bükülmüş liften bir ip vardır. İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, o Allah birdir, tektir. Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmadı ve doğurulmadı. Ve O'nun bir denge olmadı, olamaz. Felak Suresi Medine'de nazil olmuştur.
5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben Felak'ın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının şerrinden ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Nas suresi Medine'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların melikine, malikine, insanların ilahına sığınırım. Hannas'ın vesveselerinin şerrinden, ki o Hannas, insanların göğüslerine vesvese verir. İnsanlardan ve cinlerden, insanların Rabbine, melikine ve ilahına sığınırım.

Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

Ciao a te. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah bir aradayız. Kod numaramız 3.2.12.23. 23 numaralı sure Müminin Suresi ayet 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yestehirun. Ma tesbiku öne geçmez, erkene alamaz. Min ümmetin ümmetlerden bir ümmet. Eceleha onun eceli, onun süresi. Ve ma yestehirun ertelemez, erteleyemez, tehir edemez. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Her ümmetin Allah'ın katında tayin edilmiş bir süresi var. Bu süre tamamlandığı zaman o ümmetin vadesi dolmuştur. O son evvele alınamaz, sonraya da alınamaz. Ecel denilen, vade denilen bir müessese Allah'ın elindedir. Nasıl insanların ömrü varsa, öleceğimiz gün Allah-u Teala tarafından evvelden biliniyorsa, ne bir dakika evvele ne bir dakika sonraya alınması mümkün değilse, ölüm, zaman ve mekan koordinatları belli bir olaysa, o noktada, o dakikada ölmek söz konusuysa, kavimlerin de, ümmetlerin de ecelleri var. Belli bir süre yaşarlar, o süre bitince yok olurlar. Süre Allah-u Teala tarafından tespit edilmiştir. Evvele de alınamaz, sonraya da bırakılamaz. Kimse buna muktedir olamaz. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Müminin Suresi 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme erselna rusulena tetra. Kullama ca'e ummeten resuluha kezze buhu fe etba'na ba'dahum ba'dan ve cealnahum ehadiz fe bu'den li kavmin la yu'minun. Sümme sonra erselna biz gönderdik. Rusulina, Rusulena, Resullerimiz. Tetra, birbirinin arkasından, ardından, ard arda. Kullama her defasında ca'e geldi. Ummeten, ümmet. Resulü'ha onun. Kendi Resulü. Kezzebuhu onu yalanladılar. Fe artık böylece bundan sonra etvana biz tabi kıldık, takip ettirdik. Ba'dahum ba'den onların bir kısmını bir kısmına birbirine ve cealnahum ve onları kıldık ehadise, efsane nakledilen olaylar.
Fe artık böylece bu den uzak olsun. Likamin kavim için kavim la yuminun. Mümin olmayanlar. Allah Teala buyuruyor. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onların onları onları bir bir arkasından helak ettik. Ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim

gönderiliyor. Her kavimde kendi dilleriyle konuşan Resuller şu anda da hayatta. Ve Allah-u Teala Resullerini ardı arkası kesilmeksizin ard arda gönderdiğini söylüyor. Arkası kesilmeksizin. Bir ülkede, bir kavimde, bir ümmette o ümmete ait olan, o ümmette vazifeli olan Resul öldüğü zaman, emri hak vuku bulduğu zaman Allah-u Teala derhal onun yerine başka bir Resulü tayin ediyor, vazifeli kılıyor ve derhal çalışma başlıyor. Yeni Resul görevine geliyor. Diğeri rahmetli olmuştur. Ama hiçbir kavim, hiçbir ümmet, hiçbir devrede Resulsüz kalmamıştır. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah-u Teala, biz onlara onların dilleriyle hitap etmesi için kendi aralarından bir Resul göndermiş olmayalım. Yani her devrede, her kavme kendi dilleriyle açıklama yapacak olan bir Resul mutlaka vazifeli kılınmıştır. O kavimlerde mutlaka Resul her devrede mevcuttur. Külli kavmin min Resul buyuruyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Resul daima vardır. Bütün kavimlerde Resuller vardır. Bütün kavimlerde Resuller vardır. Öyleyse Allah-u Teala buyuruyor ki cehenneme gelenlere, cehennem bekçileri derler ki size Resul gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama dalalet bizim üzerimize hak oldu. Öyleyse cehennem bekçileri kimlere söylüyor? Cehenneme gelen herkese söylüyor. Kapıyı açtıkları zaman ki mutlaka cehenneme girip cehennemde kalacaklara kapının kaldırılması lazım. Burunları sürtülerek gireceklerdir cehenneme. O cehenneme girişten evvel onları mutlaka size Allah'ın Resulleri gelip de söylemediler mi buraya cehenneme geleceğinizi? Genellikle değil, her zaman suali bu. Onların da cevabı hep öyle. Bütün Resuller aynı zamanda nezirdir. Ve Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde cehenneme onlar diyor Allah-u Teala grup grup sürülürler. Her bir grup cehennemin kapısına geldiğinde cehennem bekçileri onlara derler ki size nezir gelip söylemedi mi buraya cehenneme geleceğinizi? Bugünü, kıyamet günü buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Yani siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dilemediğinize göre gideceğiniz yer cehennemdir. Demedi mi? Derler ki diyor Allah-u Teala dediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Üstelik de biz sizi dalalette görüyoruz dedik. Ama

Eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Yani kulaklarımızdaki vakra alınmış olsaydı, kalbimizin mührü açılmış olsaydı, küfür kelimesi alınmış olsaydı, ekinnet alınmış olsaydı ve yerine ifat konulmuş olsaydı, idrak edebilmiş olsaydık, akledebilmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Görülüyor ki her kavimde her zaman mutlaka Allah'ın Resulleri var. Bu Resuller aynı zamanda nezirdir. Bütün Resuller nezirdir. Bütün nezirler de Resuldür. Allah tarafından tayin edilirler. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi Kur'an'ın en önemli ayetlerinden biridir. Risalet müessesesinin geçici bir müessese olmadığını, kalıcı bir müessese olduğunu, insanlık tarihi boyunca Risaletin kesintisiz olarak bütün ümmetlerde, bütün kavimlerde, bütün milletlerde devam ettiğini söylüyor Allah Teala. Hangi devir olursa olsun, o devirde bir Resul mutlaka var. Allah Teala diyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Kimseye azap etmeyiz diyor. Öyleyse Allah Teala'nın koyduğu, ortaya koyduğu müessese açık ve kesin. Mutlaka Resul var. Cehenneme insanların çok büyük bir kısmı gidecek. Onların, cehenneme bütün gidenlerin içinde mutlaka bir Resul mevcut. Hangi kavimden olurlarsa olsunlar, hangi milletten olurlarsa olsunlar, hangi ümmetten olurlarsa olsunlar, mutlaka aralarında bir Resul mevcut. Zamanın bütün parçalarında. Allah razı olsun. Ve 45. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme erselna Musa ve ehahu Harune bi ayatina ve sultanin mubin. Sümme sonra erselna biz gönderdik Musa, Hazreti Musa ve ehahu ve onun kardeşi Harun, Hazreti Harun. Bi ayatina ayetlerimizi ve sultanin ve delil mübinin apaçık. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla yani Tevrat'la gönderdik diyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın dizaynı Musa'yı ve Harun'u gönderdik diyor. Kime? Firavun'a gönderdik. Biliyorsunuz Hazreti Harun ve Nebi olan Hazreti Musa. Birisi, ikisi de Resul ama Hazreti Musa Nebi. Hazreti Musa rahmetli olunca Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçebilen sadece Hazreti Harun. Hazreti Harun o zaman Nebi hüviyetine giriyor. Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle apaçık bir sultanla, Tevrat'la gönderdik diyor. Ve
Ayet 46. Bismillahirrahmanirrahim. İlâ Firavne ve meleihi festekberu ve kânu kavmen alîn. İlâ Firavne, Firavuna ve meleihi ve ileri gelenler, halk.

ve meleği ve onun ileri gelenleri, halkı. Festekberu fe istekberu böylece fakat büyüklendiler. Ve kânû ve oldular kavmen bir kavim âlîn. Âlîn olanlar, üstün gelmeye çalışanlar. Mağrur, zorba olanlar. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve âlîn, mağrur, zorba bir kavim oldular.

her zaman kuvvetin sahipleri kendilerini hakkın da sahibi kabul ederler. Kendi koydukları nizam içerisinde kendilerine göre bir hak oluştururlar. Bu Allah'ın hakkaniyet kaydılarıyla genellikle bağdaşmaz. Kuvvetin sahibi olan zorba, hak sahibi olmadığı şeyleri de kendi hakkı olarak her zaman görmüştür insanlık tarihi boyunca ve bunun adı zulümdür. Öyleyse Firavun ve ailesinin de oluşturduğu o eski Mısırlılar zorba bir kavimdiler. Allah razı olsun. Ve 47. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fekalu e nu'minu li beşereyni mislina ve kavmuhuma lena abidun. Ve artık böylece sonra kalu dediler. E nu'minu, inanalım mı? Li beşereyni, iki beşere, mislina bizim gibi. Ve kavmuhuma, ikisinin kavmi, lena bize, abidun, kul olanlar. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere, Hazreti Musa ve Hazreti Uğruna, Hazreti Harun'a iman mı edelim? Yani onlar da bizim gibi insan. Ve onların ikisinin, Musa ve Harun Aleyhisselam'ın kavmi bize köle olduğu halde,

Müze. Şöyle cool olmasına rağmen.

Hep insanlık tarihi boyunca aynı şey söylenmiş. İnsanlara hep Allah-u Teala'dan kendilerine din öğretecek olan melekler beklemişler. İnsanlardan başka mahluklar beklemişler. İnsanlar kendileri gibi olduğu cihetle onları Resul olarak kabul etmemişler. Bütün devirlerde aynen böyle olmuş her şey. Hala da böyle olmakta devam ediyor. Kıyamete kadar bütün kavimlere Resuller gelecektir. Ve insanlar da bütün Resulleri mutlaka reddedeceklerdir, inkar edeceklerdir. Şu anda da bütün kavimlerde Resuller yaşamaktadırlar. Hepsi de inkar edilmiş haldedirler. Ayet 48, Bismillahirrahmanirrahim. Ve keze buhuma fe kânu minel muhlekîn. Ve artık böylece keze buhuma ikisini yalanladılar. Ve artık böylece kânu oldular minel muhlekîn, helak edilenlerden. Böylece ikisini de yalanladılar. Ve helak edilenlerden oldular. Allah Firavun kavmini helak etti. Biliyorsunuz Hazreti Musa ve kavmini arkalarından takip ederek öldürmeye geliyor Firavun ve onun askerleri. Allah Teala Hazreti Musa'ya ve kavmine diyor ki: Kızıldeniz'e girin, karşı sahile kadar yürüyün. Kızıldeniz'i iki tarafa açıyor Allah Teala ve denizin kumları üzerinden karşıya ulaşıyor Hazreti Musa ve arkadaşları Yahut kavmi ve onları yakın mesafeden takip eden, onları yakalamak üzere olan Firavun askerlerinin üzerine, Firavun ve askerlerin üzerine Allah Teala denizi birleştiriyor ve onların hepsi denizde boğuluyorlar. Helak edilenler oluyorlar. Ayet 49. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna Musa'l kitabe leallehum yehtedûn. Ve lekad ve andolsun ateyna biz verdik Musa, Hazreti Musa el kitabe kitap leallehum umulur ki böylece onlar yehtedûn hidayete ererler. Ve andolsun ki Hazreti Musa'ya ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler.

Andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Allah-u Teala'nın gönderdiği delil, ayetleri muhtevasını alan kitap ve Firavun kavmine de Hazreti Musa kitapla gidiyor Hazreti Harun. Ama onlar kitaba lazım gelen saygıyı göstermiyorlar ve tabi olmuyorlar. Her devirdeki bütün peygamberlere bu mutlak olarak yapılmıştır. O kavimde bulunan insanların büyük kısmı o peygambere veya peygamber olmayan Resul'e, Veli Resul'e ya Nebi Resul'dür ya Veli Resul'dür tabi olmamışlardır. Her kavmin büyük çoğunluğu mutlaka tabi olmayanlardan oluşuyor. Ve Ceal Nebne Meryem'e ve Ummehu ayeten ve aveynahuma ila rabbetin zati kararin ve ma'in ve cealnemne ve oğlunu kıldık Meryem'e, Hazreti Meryem ve ümmehu ve onun annesini ayeten ayet ve aveynâhuma ve ikisini barındırdık, yerleştirdik ila Rabbetin yüksek bir tepeye zati sahip kararın karargah yerleşme mekanı ve mayinin ve akan su. Ve ma'in. Diyor ki Allah Teala ve Hazreti Meryem oğlu Hazreti İsa'yı ve

Hazreti Meryem oğlu İsa'yı ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik.

Ve Hazreti Meryem oğlunu ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Hazreti Meryem de bir mucizedir. Hazreti İsa da. Hazreti Meryem neden mucizedir? Hiçbir erkekle bir teması olmadığı halde Allah-u Teala tarafından ona bir erkek çocuk ilka edilmiştir. Ve Hazreti Meryem Hazreti İsa'ya hamile olmuştur. Bunu bildirmek üzere gelen Cebrail Aleyhisselam'a Hazreti Meryem diyor ki, benim hiçbir erkekle hiçbir temasım olmadığı halde ben nasıl bir çocuk sahibi olabilirim? Cebrail Aleyhisselam diyor ki, evet, herkes için durum gerçekten söylediğin gibidir. Ama diyor, bu konu oldu bile. Sen hiç kimseyle temas etmedin ama bu konuda gerçekleşti. Allah-u Teala şu anda bunu gerçekleştirmiş durumda. Ve Hazreti Meryem bu mucizenin vücudunda oluştuğu kişi ve Allah'ın kelimesi Hazreti İsa'da onun dünyaya getirdiği bir Allah'ın peygamberi, nebisi doğar doğmaz konuşmaya başlıyor. Hazreti Meryem'le oğlu İsa'nın Efes'teki o tepede akar suyu olan, barınmaya müsait olan o tepede yerleştikleri biliniyor. İzmir, Efes'teki o tepe. Ayet 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüher rusulü kulu minet tayyibati ve melu saliha inni bima ta'melune alim. Ya eyyuha er resulü, ya eyyuha er resulü, ey ya eyyuha er resulü, ey resuller, kulu yiyiniz, minet taibatı, taip olanlardan, temiz helal nimetlerden. Ve amelu ve amelu ve amel yapınız. Salihan, salih amel, nefsi teskiye edici amel. İnni, muhakkak ki ben, bima şeyleri tameluna yapıyorsunuz. Alimun, çok iyi, en iyi bilen. Ya eyyüher Resulü'den başlayan bir muhteva Allah-u Teala şöyle söylemiş oluyor. Ey Resuller, tayyip yani temiz ve helal nimetlerden yiyiniz ve salih yani nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim.

Allah Teala Resullerine sesleniyor. Ey Resuller diyor. Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapın. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve Müminin Suresi 52. ayet-i kerime.

Bu 51. ayet-i kerimede Allah Teala bütün resullerine temiz, güzel şeylerden yemelerini ve nefslerini tezkiye edici amel yapmalarını emrediyor. Bütün resuller kısa zamanda daimi zikrin sahibi kılınırlar ve vehbi olarak Allah Teala onları daimi zikrin sahibi kılar. Onlar muktesep hak olarak bunu almamışlardır. Yani kendi gayretlerine vabeste olarak daimi zikrin sahibi olmamışlardır. Allah onlara yardım etmiştir. Allah'ın yardımıyla daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Daimi zikirden sonra zikri külliğinin sahibi olmuşlardır. Sonra da iradelerinin tesliminden sonra tesbihin sahibi olmuşlardır. Allah razı olsun. Müminin suresi 52. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne hazihi ummetukum ummeten vahideten ve ene rabbikum fettekun. Ve inne ve muhakkak ki hazihi bu ummetukum sizin ümmetiniz. Ummeten bir ümmet, vahideten tek, bir tek. Ve ene ve ben Rabbukum, sizin Rabbiniz. Fettekuni. Artık bana karşı takva sahibi olunuz. Allah Teala buyuruyor ki ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Artık bana karşı takva sahibi olun. Artık değil de öyleyse. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Yani bana ulaşmayı dileyin.

Allah Teala buyuruyor ki sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olmanın, takva sahibi olmak açık bir şekilde emrediliyor. Bu henüz takva sahibi olmayanların takva sahibi olmasıdır. İlk takva Allah'a yönelmekle, yani Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi münibine ileyhi ve yettekun şeklinde. Ona yönelin. Ona, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve takva sahibi olun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a kul olur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا لَيْنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِ Allah-u Teala buyuruyor. Onlar tağuttan, işte insan ve cin şeytanlardan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a münib oldular, Allah'a yöneldiler. Kullarımı onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilerse, yani münib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse. Onların hepsi hem cennet saadetini hem dünya saadetini elde eder. Çünkü müjde değil, müjdeler diyor Allah-u Teala. Ve o kişi Allah'a kul olur. Kim Allah'a kul olmuşsa ilk kulluk Allah'a ulaşmayı dilediği andaki kulluktur. Birinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi, dünya saadetinin de yarısını eğer o kişi sağ kalırsa Allah-u Teala ona verecektir. Evliyası yapacaktır kulunu. Ayrıca o kişi 5-6 aylık bir ömrü varsa sağ kalırsa üçüncü kat cennetin de sahibi kılacaktır Allah-u Teala onu. Bu Allah'ın verilmiş bir sözüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Bu ulaşma işlemi 21. basamakta gerçekleşir. Bu 3. takvadır. Ve Allah Teala bunun garantisini vermiştir bütün insanlara. Ve 53. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Fe tekat te'u emrehum beynehum zubura kullu hizbin bima ledeyhim ferihun.
He, artık böylece fakat tekattavu parçaladılar, ayırıp böldüler. Emrehum onların emirlerini beynehum aralarında zuburen parçalar halinde, kısımlar halinde kullu hepsi, bütün hepsi hızbin grup bir maaşıyla şeyi edeyhim onların yanında kendi yanlarında ferihun ferahlananlar.

Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki, yani kabul ettikleri ile ferahlanırlar.

Ayet-i kerime son derece açık bir şekilde Allah Teala bütün insanlık tarihine sesleniyor. Bir evvelki ayette Müminun suresinin 52. ayet-i kerimesinde muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve bu tek ümmetin yapacağı şey sadece takva sahibi olmaktır. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Gerisini Allah halledecektir diyor Allah Teala Müminun suresinin 52. ayet-i kerimesinde. Ve şimdiki bu 53. ayet-i kerimede insanların neden ümmetlere bölündüğü anlatılıyor. Fakat onlar diyor emirlerini Allah'tan aldıkları emirleri

kendi aralarında kısımlara ayırarak böldüler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Müminin Suresinin 52 ve 53. ayetleri Allah-u Teala'nın tek bir ümmet oluşturduğunun kesin bir işaretini taşıyor. Tek bir ümmet, sadece takva sahibi olmasını istiyor Allah-u Teala herkesin. Biliyorsunuz, 7 kademe takva var. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. kademe. 12 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak 2. kademe. Ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek 3. kademe, 3. safha. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. kademe. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. kademe. İrşada ulaşmak 6. kademe. Ve iradeyi de Allah'a teslim etmek 7. kademe. Her biri ayrı bir takvayı ifade ediyor. Ve Allah'ın istediği tek şey bütün insanlardan 7 kademede 7 tane takvanın sahibi olmak, 4 tane teslimi gerçekleştirmek. İstiyor ki Allah Teala insanlar tek bir ümmet olsunlar. İşte Allah Teala'nın babanız İbrahim'in dini dediği Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, tek Allah, tek ümmet ve o tek Allah'a teslimi içerir. 3 tane temeli vardır. Tek Allah, tek toplum, Allah'a inananların, Allah'a tapanların, yani takva sahiplerinin oluşturduğu tek toplum. İşte 52 ve 53'te, bu Müminin Suresinin 52 ve 53. ayet kemesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse tek ümmetin gereğini yapın, takva sahibi olun. 7 tane safayı ve 4 teslimi yaşayın, diyor Allah-u Teala. Ve aradan geçen binlerce senenin sonunda bakıyoruz ki mukaddes kitap verilen toplumlar bile ayrı gruplar oluşturmuşlar. Hazreti Musa'ya tabi olanlar Yahudiler, ondan sonra Hazreti İsa'ya tabi olanlar, ayrı ayrı toplumlar kabul etmişler kendilerini, fırkalara ayrılmışlar, sonra da Müslümanlar, onlar da ayrı bir toplum kabul etmişler. Oysa ki hepsi Hazreti İbrahim'in dininin sahipleri. Allah Teala Hazreti İbrahim'e verdiği takva sahibi olun emrini Hazreti Musa'ya verdi. Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti İsa'ya verdi. Hazreti Musa'dan sonra ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verdi Hazreti İsa'dan sonra. Ama Hazreti Musa da Hazreti İsa da Hazreti Muhammed de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Hanif dini Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini içeren bir muhteva taşır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah-u Teala bu parçalanmayı anlatıyor Müminin Suresinin 53. ayet-i kerimesinde. Ve onlar dinin emirlerini kendi aralarında fırkalara ayırarak böldüler.
ve grupların hepsi kendilerindeki yani kabul ettikleri ile ferahlanırlar. Yahudiler kendilerini ayrı bir dinin mensupları kabul ederler. Hristiyanlar kendilerini ayrı bir dinin mensupları kabul ederler. Müslümanlar kendilerini ayrı bir dinin mensupları kabul ederler. Halbuki hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensuplarıdır. Ama bu ayrılık vücut bulmuştur. Yetmez. Daha da kötüsü, ayrı ayrı dinlerdeki insanlar birbirine düşman olmuştur. Oysa ki ayrı dinler yoktur. Hiç olmamıştır. Ve burada din meclisinin temelinde dinlerin birleştirilmesi konusunda Müminun 52 ve Müminun 53 söz konusudur. Burada Allah Teala her şeyi anlatmış oluyor. Sizin ümmetiniz diyor, tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse takva sahibi olun. Yani bana ulaşmayı dileyin ve takvanın geri kalan safhalarını da gerçekleştirin. 52. ayet-i kerime ve 53. ayet-i kerime. Fakat onlar emirleri kendi aralarında kısımları ayırarak böldüler.

her grup kendilerindekiyle ferahlanır. Bu dinlerin mensuplarına sorarsanız hepsi derler ki size doğrusu bizimkidir. Oysa ki Yahudilerin içinde de, Hristiyanların içinde de, İslam'ın içinde de insanların %90'dan fazlası dinlerini yaşamıyor. Dinin temelini iblis bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında insanları unutturmuştur, insanların büyük kısmına. Bir kısım insanlar dindar olduklarını, Allah'ın dinini yaşadıklarını düşünürler, zannederler. Ama aslında dinin esasını yaşamazlar. Allah'ın dini söylediğimiz gibi 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynında din tek bir dindir, kainatın dinidir. 7 safhanı safhada yaşanan, 4 tane teslime noktalanan, ruhun da ve içinde nefsinde iradenin de teslimini içeren kainatın tek dini. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim dersi, tefsiri dersimiz inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bir yeni beraberlik, mutluluktan bahsetmek üzere. Hadi gelin sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Şu göklere bir bakın. Masmavi gökyüzü, beyaz bulutlar. Bir huzur vermiyor mu içinize? Öksürseniz de, sesiniz kısılsa da mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman, her şart altında mutludur. Hayatının her saniyesinde o Allah'la bütünleşmiştir. Problemler onun için problem değildir. Hayatını Allah yolunda tüketmeye kararlıdır. Ya Rabbi demektedir. Bu can bu tende kaldıkça ben seninim. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Eğer bizler, biz insanlar kendi aklımızın gösterdiği standartlar içerisinde mutlu olacağımızı düşünüyorsak bu büyük bir yanlıştır. Çünkü kendi aklımız dediğimiz şeyin arkasında gizli bir mahluk var, iblis. Hep kendi aklımız zannettirerek türlü desiselerle, hilelerle, üçkağıtçılıkla çaktırmadan bize fikirlerini kabul ettirir. Bir gün onu daha yakından tanıyacaksınız. Ama bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman elinizde kıskıvrak yakalanmış bir şeytan bulacaksınız. Her zaman sizinle her karşılaşmasından mağlup çıkmaya mecburdur. Çaresi yoktur. Eli mahkumdur. O günleri yaşamak istemez misiniz? Hani şu herkesin korktuğu, titrediği iblis, büyülerin sahibi, hüddamın sahibi, insanlara her türlü kötülüğü yapmaya hazır mahluk, o zaman size hiçbir şey yapamayacak. O galip olmayacak. Siz galip olacaksınız. Çünkü Allah sizinle beraber olacak. Allah'ın size verdiği yetkilerle o sizi değil, her zaman siz onu yere varacaksınız. Göreceksiniz ki hayatınız boyunca acaba en küçük bir noktada kandırıp da bir şeyler yapabilir miyim diye vazgeçmeyecek. Hayatınız boyunca her seferinde mağlup olmanın hüznünü yaşayacak. Biliyor musunuz, iblisi en çok kızdıran, öfkelendiren şey mağlup olmaktır. Ama söylediğim gibi daimi zikre ulaştığınız zaman eli mahkum. İçindeki negatif duygular eli mahkum olmasına rağmen onu gene sizi aldatmak istikametinde gayretlerin içine itecektir. Ama hep siz galip geleceksiniz. O zaman Allah'a çok hamd edeceksiniz. Çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler hayatımızın her dakikasında mutlu değil miyiz? İç dünyamız
neler geçiyor iç dünyamızdan? Bulutlar, gökler, yelkenliler, denizler, beyazlı mavi ve arkamdaki gibi yeşil ağaçlar. Sühfe sükunu düşünün, huzuru düşünün. Sükunet, mutluluğun sembolüdür. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Bütün kavgaların bittiği yerde. Ne demek istiyorum? Şu anda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nefsiniz de asla yerine getirmek istemiyor. Ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında Allah'ın emirleri istikametinde savaş var. Öyleyse sulh yok, sükunet de yok. Savaşın, kavganın, kaosun olduğu her alanda mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır ama sulh ve sükun yoktur.

Yasaklar cephesinde de savaş var. İç dünyanızda mutlu değilsiniz, huzursuzsunuz. Bir uyuşma hali, bir anlaşma müessesesi, sulh ve sükun müessesesi mevcut değil iç dünyanızda. İç dünyanızdaki savaş yüzünden, diyalektik kavga yüzünden devamlı huzursuzsunuz. Biz de size huzurdan bahsediyoruz, mutluluktan bahsediyoruz. Peki olamaz mısınız? Olursunuz sevgili kardeşlerim. İşte onun sırrını anlatmaya çalışıyoruz. Aa benim canlarım. Anlattığım şey sizleri, hepinizi o sonsuz mutluluğa mutlaka ulaştıracak olan Allah'ın muhteşem dizaynı. Nasıl ona hayran olmasınız ki sevgili kardeşlerim? Bir gün buralara geldiğiniz zaman göreceksiniz ki önce onu, ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır. Sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz, kainatın da Rabbi. Nereye bakarsanız Allah'ı görürsünüz diyor. Gerçekten nereye bakarsanız her yeri ilmiyle kuşatmıştır. Hep onu görürsünüz. Aslında gördüklerinizin hepsi odur. Ama zatıyla değil, ilmiyle ve rahmetiyle odur. Kur'an'daki nereye bakarsanız Allah'ı görürsünüz ifadesiyle, Yunus'un nereye baksam onu görüyorum sözü aynı konuyu ihata eder. Bu Allah'ın zatı değildir. Sakın büyük bir yanlışlığa düşmeyin. Bu Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kaplamasıdır. Allah arşa istiva etmiştir, oradadır. Yarattığı her şeyden münezzehtir. Ve zamandan evvel de vardı, zaman boyunca da var olacak, zamandan sonra da gene var olmakta devam edecek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Hanginiz bana söyleyebilir şimdi? Neden Allah-u Teala sizlerin yatarken yan üstü yatmanızı istiyor? Çoğunuz biliyorsunuz. Bilenler bilmeyenlere söylesin. Öyle mi diyeceğim? Hayır demiyorum. Ben söyleyeceğim. Bilenlere de, bilmeyenlere de. Neden yan üstü yatmanızı ister? Neden kıbleyi sağ almanızı ister? Neden yüzünüz döndüğünüz zaman gece uyurken kıbleye dönük olarak yatmanızı ister? Arkasında sadece bir tek şey vardır. Kulağınızdaki, sağ kulağınızdaki basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını kulağınızda hissetmeniz.

Bu neyi ifade edebilir mi? Bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bu neyi ifade eder? Bu daimi zikrin kapısıdır. Daimi zikrin kapısı kulaktır. Belki şimdi oradan birisi gülecek, hoppala. Ne alakası var yani kulağımla benim daimi zikrin? Şu alakası var. Kalbinizde vasin sebebiyle bir ses duyacaksınız. Kalbiniz daima çift atar. Bir toplar damar, bir atar damar. Ard arda gelir. Ve siz kulağınızda iki sesi de ard arda duyarsınız. Duyduğunuz zaman içinizden, dilinizi de kımıldatmadan Allah deyin. Böylece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ben şimdi size bunu sesle söylüyorum. Ama siz sesle yapmayacaksınız. Allah'ın Kur'an sırrı bu. Sessiz yapacaksınız. Gece uyurken ritimle uyuyacaksınız. Kalbinizin her çift atışında içinizdeki ses onun adını verecek. Kainatı yaratanın, yaratıcımızın, sahibimizin, Allah'ın adını. Hayır, dilinizde değil. Yattığınız zaman kulağınızın üzerinde kulağınızı birazcık sağa sola oynatın yorgan yastığın üzerinde ve uyumadan önce o sese kulak verin. Basınç sebebiyle kalbinizde kalbinizin atışlarını çiftece olarak duymaya başlayacaksınız. Sırrı kuyruğundan yakaladım deyin. Hemen başlayın. Sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki ilk defa uyurken zikirle uykuya girip de uykudan bir zikirle uyanırsanız bunun manasını biliyor musunuz? Bunun manası uyuduğunuz anla uyandığınız an arasında geçen süreyi hep Allah'ı zikretmekle geçirdiniz. İşte daimi zikrin ilk adımını başarıyla attınız. Bu başlangıçtır. Bu kulağınıza bir küpedir. Ben böyle yaptığım zaman kimi hatırlayacaksınız? Kulağındaki küpesiyle Yavuz Sultan Selim'i hatırlayacaksınız. Allah'ın kölesi Yavuz Sultan Selim. Rahmetli olurken mürşidi ona takılıyor. Sultanım diyor, Allah ile bile olmak zamanıdır. Yani beraber olmak zamanıdır. O da diyor ki, Lala, şu ana kadar kiminle bileydik sanırsız? Kiminle beraber olduğumuzu zannederdiniz? Ne güzel lisan değil mi sevgili kardeşlerim? Kiminle bileydik sanırsız? Sanırsınız, sanıyorsunuz. İkisi arasında her zaman muhteşem bir yakınlık vardı. Mürşidi ile Yavuz Sultan Selim arasında. Lala adı hep mürşitler için kullanılmıştır padişahlarca. Osmanlı onun için Osmanlıydı. Allah'ın dostlarından oluşan bir yönetici kadro. Padişah'tan başlayarak sadrazam öyle, padişah öyle, esas başı öyle, ordu kumandanları öyle, ketudalar öyle, her şey, bütün idari kadro yöneticilerin hepsi Allah ile bile beraber. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Osmanlı'dan hatırlıyorum. Hatırladıkça yutkunuyorum. Artık o devirlerde değiliz.
Çok şeyler kaybetmişiz. Benliğimizden, Osmanlı ruhundan, Allah ile bile olmaktan.

Ne diyordu bir şair? Üsküdar'da Kazım'ın türküsünü söylerler, efkarlanırım. Biz Üsküdar'daki Kazım'ın türküsüyle efkarlanmayız. Osmanlı'yı hatırlayıp efkarlanırız. Sevgili kardeşlerim, hayat siz isteseniz de istemeseniz de her gün sizi birer birer terk edecektir. Allah ne kadar ömür vermişse onu yaşamak mecburiyetindesiniz. İşte bu hayat iki türlü yaşanır. Ya mutlusunuz ya da mutsuz. Öyleyse size sualimiz var. Neden mutsuz? Mutlu olmak varken, Allah'la beraber olmak varken, onun dostu olmak varken, sevgilisi olmak varken, neden mutsuzluk? Buna akılcı bir cevap verilebilir mi? Allah Teala hepimizi hem dünyada hem ahirette mutlu olalım diye yaratmışsa, bütün şartları önümüze yığmışsa, kolaylık şartlarından bahsediyorum, zorluk şartlarından değil. Bir sualim var sevgili kardeşlerim. Daha kolay ne var ki? Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz. Çok değil, 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra birinci kat cennet de değil, üçüncü kat cennetin sahibisiniz. 5-6 aylık bir gayretten sonra, gayretin de çok önemli bir şeyi yok, statüsü yok, dünya saadetinin de yarısının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler yarı yarıya azaldığı için. Sizi mutsuz eden ne mi? Sual bu mu? Bizi mutsuz eden nedir? Hadi bakalım sorduğunuz sualinize biz de cevap veriyoruz şimdi. Nefsinizdeki afetler. Sizi mutsuz eden tek şey o. Peki ama neden? Çünkü kavga sebebi. Ruhunuz Allah'ın bütün güzellikleriyle dolu, öyle yaratılmışsınız. Ruhunuz değişmeyecektir. Hep o güzelliği koruyarak sizinle beraber olacaktır. Sonra da onu Allah'a göndereceksiniz. Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinin yarısından fazlası ruhunuz gibi, ruhunuzun hasletleriyle değil ama ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan faziletlerle süslenmiş olacak. Fazıllarla. Fazilet sahibi olmak yolunda yolun yarısını aşacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman. Hala hiç ruh Allah'a ölmeden evvel ulaşır mı? Böyle saçmalık mı olur diyen saçmalık sahipleri var. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşamayanlara, yaşayamayanlara, yaşamalarına kendileri mani olanlara, başkalarının yaşamalarına mani olanlara, onlara sadece acımak geçer içimizden. Onlara sadece acırız sevgili kardeşlerim. Bir gün acımakta ne kadar haklı olduğumuzu anlayacaklar o kardeşlerimiz. Oraya git.